devam edecek ne kadar çok şeyin sizde var olduğunu göreceksiniz. Şu anda beni görüyor musunuz? Sözlerimi işitebiliyor musunuz? Bunu Allah'ın bir nimet olarak düşünmelisiniz. Allah size görme yeteneğini, işitme yeteneğini nasip kılmış. Her şeyiniz var. Aç değilsiniz, açık değilsiniz. Ve şu dünya üzerinde mutluluğu yaşamalısınız. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, yaratılış sebebiniz mutluluk içindir. Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Allah-u Teala hepinizin saadet içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve cennetteki en mutena yerleri sizlerin işgal etmenizi ister. Ama buna layık olmak için gayretin sahibi olan siz olmalısınız. Öyleyse bütün kainatın sizler için yaratıldığını unutmayın. Birçok insan nereden bütün kainat bizim oluyormuş? Hiçbir zaman gitmemiz, görmemiz mümkün olmayan o yerler nasıl bize ait olur diye düşünenler olduğunu biliyorum. Gidiyorsunuz. Oralarda yaşıyorsunuz. Her gece kainatın bir yerlerine gidersiniz. Bazen berzah alemine gidersiniz. Ne zaman rüyanızda fizik standartları içindeyseniz, yani masaya dokunduğunuz zaman elinizle masaya dokunabiliyorsanız, sandalyelere dokunabiliyorsanız, bardaktaki suyu içebiliyorsanız, fizik alemdesiniz. Yani orası bu kainat değil. Orası berzah alemi, nefsinizin alemi. Ama bu zahiri aleminde her gezegenini oraya ulaşarak gezmek imkanının sahibisiniz. Bütün insanlar rüyalarında mutlaka her yere giderler ve hayal gördüklerini zannederler. Tıp ilmi de zaten böyle şeyler söyler insanlara. İnsanların günlük hadiselerin tesiri altında gördükleri hayallerin adı rüyadır derler. Hiç tayin mekan yaşamamışlar ki. Tabii öyle diyecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar güzelliği, her şeyi sizi mutlu etmek için yarattığı böylesine geniş bir dizayn, yalnız sizler için, yalnız insanlar için, kainatın en üstün varlığı için, mahluku için. Her şey Allah'ın mahlukudur. Yerler, gökler Allah tarafından halk edilmiştir. Halk olunmuştur. Hepsi netice itibariyle birer mahluktur. Hepimiz birer mahlukuz. Onun, o yüce yaratıcının, Allah'ımızın bir yaratığıyız. Onun mahlukuyuz. O Halik'tir, yaratıcıdır. Sadece O. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde siz hep
Allah yolunda hizmet veren, sadakatle, fedakarca Allah yolunda başkalarını mutlu etmek için çalışan bir insan olmaya devam edin. Unutmayın, hizmetiniz hiçbir zaman insanların nefslerine hizmet olmayacak. O zaman Allah'a değil, şeytana hizmet edersiniz. İnsanların ruhlarına hizmet olacak. Sevgili kardeşlerim, ölçüleri iyi ayarlayın. Hiç unutmayın, Allah sizi seviyor. Öyleyse siz Allah'ı daha çok sevmeye çalışın. Kimlere hangi açıdan bir yardım yapıyorsanız, bir hizmette bulunuyorsanız, unutmayın, o hizmeti Allah-u Teala kendisine yapılmış bir hizmet sayar. Allah'ın yolunda Allah için yapılan bütün fedakarlıklar Allah tarafından bilinir, kabul edilir. Ve derhal mükafatını takdim eder Allah-u Teala. Aynı anda amel defteriniz muhteşem derecelerle dolar. Her yaptığınız güzel davranışın bedeli pozitif derecelerle size ödenir. Ne zaman yanlış bir davranışta bulunursanız, o zaman da amel defterinize negatif dereceler yazılır ve huzursuzluğu Allah-u Teala bu sefer size iki kat yaşatır. Öyleyse mutlu olmak, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken herkesi de mutlu ederek mutluluğunuza mutluluk katmak varken neden başka insanlara karşı kötü davranmak, neden huzursuzluğu, mutsuzluğu yaşamak, Allah yolunda aziz olmak varken sefil olmak? Sevgili kardeşlerim, Allah sizi yarattı, öyleyse O sizi seviyor. O sevgiye siz layık oldukça Allah'ın sevgisi devamlı artacaktır. Gül bahçelerinde yaşayacaksınız. Allah'ın bütün güzellikleri sizlerle olacak. Saadeti yaşayacaksınız. Örnek bir insan olun. Her davranışınız bir güzelliği temsil etmeli. Mihir Vakfı'nın mensubu olduğunuzu fedakarlığınızla sevecen davranışlarınızla insanlara hizmetinizle hep ispat etmelisiniz. Sizi görenler, ha o mu? O Mihir Vakfı'ndandır. O hayatını başkalarına adamıştır. O sahabe gibi yaşamayı kendisine şiar edinmiştir demeliler. Öyleyse böyle bir ortamda hiçbir şey sizi yıldıramamalıdır. Hep insanlara bir nebzecik mutluluk vermek için bütün zaman parçalarını değerlendirmeye çalışmalısınız. Gece ve gündüz sizin için fark etmemeli. Kendinizi başka insanlara adarsanız Allah'a adamış olursunuz. Öyleyse hayatınızı Allah yolunda
başka insanlara vakfet. Onların mutluluğunu sağladıkça asıl mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Her gün birçok insana yardım elinizi uzatırsanız, onları mutlu ederseniz, onların her birinin yaşadığı mutluluğun en az iki katını siz de yaşayacaksınız. Öyleyse bir insan her gün 10 kişiye onu mutlu edebilecek olan bir davranış sergilemeyi başarırsa, eşit olduğunu kabul edenin bir an için davranışların ve verdiği mutluluk oranının her birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını siz aynı gün içinde yaşarsınız. Öyleyse bu alışverişten kazançlı çıkan kim sevgili kardeşlerim? Elbette hizmet eden. İşte sahabe hayatlarını başkalarına adamışlardı. Herkes bir başkasının zekatını kabul etmesi için bir gayretin içindeydi. Herkes bir başkasına nasıl yaparım, ne yaparım da hizmet edebilirimi düşünüyor ve hayatını ona göre dizayn ediyordu. Bütün bu güzellikleri onlar yaşadılar. O yaşadıkları devre asıl saadetlenmesinin sebebi buydu. Herkes başka insanları mutlu etmeye kendisini adamıştı. Herkese göre başkaları kendilerinden daha çok hizmet edilmeye layıktılar. Herkes birbirine hizmet için yaşıyordu ve bunu her olayda gerçekleştiriyorlardı. Herkes başkalarını kendisinden daha çok mükafatlara layık görüyordu. Hatırlayacaksınız, savaştan sonra şehit olanlar arasında dolaşan Hazreti Ömer'i elindeki su kabıyla dolaşıyor, şehit olmaya ramak kalmış olan insanların sahabenin arasında. Birisi su diyor ya Ömer. Hazreti Ömer koşarak ona ulaşıyor. Hemen ulaştırıyor matrayı. Ama tam sahabe suyu alırken bir başkası ya Ömer su diyor. O zaman Hazreti Ömer'in suyu uzattığı birinci sahabe diyor ki ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer gidiyor ikinciye koşarak, tam suyu uzatırken bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de birincinin söylediğini tekrar ediyor. Ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var. Suyu ona götür. Hazreti Ömer götürüyor suyu. Ama ulaştığı zaman üçüncüye, üçüncü şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak ikinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak birinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, bir insanın suya en çok ihtiyacı olduğu an, ölmek üzere olduğu andır. Ve bu şiddetli ihtiyaç anında, en şiddetli ihtiyaç anında o insanlar başkalarını kendilerinden daha çok layık görmüşler. Ölüm anında da durum değişmemiş. İşte başkaları için yaşamak budur. Medine'de yapılan hiçbir ev yoktur ki bütün sahabenin
alın teri karışmamış olsun o binanın harcına. Sevgili kardeşlerim, Allah için çalışmanın sağladığı o sonsuz mutluluğu sizlerin alınlarında parlayan terlerde görmeyi ister Allah-u Teala. Başkaları için yaşamanız her şeyden evvel sizin mutluluğunuz için elzemdir. Siz başkalarını mutlu ettiğiniz sürece asıl mutlu olan siz olursunuz. Bu sebeple vermek almaktan üstündür, mukaddestir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan bir ortamda olacaksınız. İnsanlara kendinizi hasrederseniz, vakfederseniz, adarsanız, o zaman Allah'a adamış olursunuz. Allah'a vakfetmiş olursunuz. Göreceksiniz ki mutluluğunuzun yeni bir dinamizm kazandığı bir ortamda yaşayabileceksiniz. Size en çok o zaman ihtiyaç duyulacak. Bu dizayn içerisinde Allah'ın güzelliklerini yaşadığınız zaman Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok seveceksiniz. İnsanları sevin. Onlar size kötülük yapsa da sevmekte devam edin. Allah-u Teala diyor, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Siz de öyle olun. Bugünlerde yaşayan sahabeler gibi olun. Yapabilirsiniz. Hem fıtratınızda bu var, hem de siz geleceğin güneşleri, Osmanlı'nın torunları, buna layık olan, bunu başarabilecek olan esnafta en güzel topluluksunuz. İşte sizin ışığınız etrafınızdaki insanları mutlaka aydınlatmalı. Onlara en güzeli vermelisiniz. Mutluluğun anahtarının başkalarını mutlu etmek olduğunu hayatınıza bir rehber edinin. Onun ışığı altında yaşayın. Siz hayatınız boyunca başkalarını mutlu eden bir insan olun. En çok mutlu olan insan olun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada sözlerimiz tamamlanıyor. Bir güzel gün, bir güzel saat gene farkına bile varamadan rüzgar gibi geçti. Ama biz o süreç içinde sizler ve ben, sizler ve biz mutluluğu yaşadık. Bunun için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaştırmasını, zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, yes. God, you must go very well.
Allah hepinizden razı olsun.

الفاتحة مع الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an kavramları isimli serinin Cezve isimli bölümüne geldik. Cezbe, Allah'ın insanın kalbine verdiği bir titreşimdir. Kur'an-ı Kerim'de vecilet kelimesiyle genellikle ifade ediliyor. Titreme, Allah'a karşı huşu duyma, bu huşunun Allah-u Teala tarafından gönderilen bir cereyanla şekillenmesi. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yaklaşık 30 yıl sonra halifeyken diyor ki, ey benim sevgili kardeşlerim, size ne oldu ki cezbeniz azaldı? Ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanlarının titrediğini bilirim diyor. Cezbe Allah'ın bir büyük hediyesidir, nimetidir. Allah Teala dışınızdaki bir kuvvetle size bir tesirin geldiğini açık ve kesin bir şekilde yaşatır. Dışınızda bir gücün olduğunu, o gücün sizin vücudunuzu dilediği zaman dilediği gibi kullanabildiğini ifade eder. Allah'ın varlığına kesin bir delildir cezbe. Allah'ın bir büyük nimetidir. Cezbenin herkese verilmesi diye Allah'ın bir kanunu yoktur. Sevgi de mutlak olarak cezbeyle ölçülmez. Cezbe Allah-u Teala'nın varlığının üzerinizdeki bir tecellisidir. Allah'ın zatını ve gücünü hissettirmesidir. Kainatın neresinde olursa olsun insanlar varsa cezbe orada mutlaka vardır. Allah'ın varlığını hissettirmesi, dışarıdan gelen bir kuvvetin sizi sardığını ve vücudunuzu kalbinizden başlayarak titrettiğini hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, bu bizim talebimiz üzerine Allah'ın verdiği bir cezbeydi. Ama genellikle Allah Teala talep falan dinlemez. İstediği an cezbeyi verir. İnsanlar Allah Teala'dan dilerler, vermez. O keyfe maişadır. Dilediğini yapandır. Dilediğini dilediği şekilde tatbik sahasına yerleştirendir. Allah-u Teala'nın verdiği cezbeyle varlığını hissettirmesi inananlar için bir büyük nimettir. Kesin olarak bilirler ki kendileri
bu konuda hiçbir şey yapamazlar. Cezbeyi gönderen ve vücutlarını sarsan Allah'tır. Bu inancın büyük bir delilini teşkil eder. İnanan insanda Allah-u Teala cezbesini tecelli ettirdiği zaman insan şeksiz ve şüphesiz Rabbinin kendisini sevdiğini, dilediği an ona cezbe verdiğini net olarak yaşar. Cezbe bir ölçü müdür? Bir istikamette evet, eğer tarafsız olarak iç dünyanızda bir talebin sahibi olmaksızın cezbe alan biriyseniz ve Allah'tan bir şey soruyorsanız, Allah Teala bunu cezbeyle size cevaplar. Bir defa cezbe, iki defa cezbe, üç defa cezbe Allah Teala'nın hep yaptıklarıdır. Cezbeyle Allah Teala'dan bir şey sorduğunuz zaman tek alternatiften hareket etmek mecburiyetindesiniz.

bir şeyin yapılması konusunda merak ettiğiniz bir konu var, bir yere gitmek istiyorsunuz. Eğer Allah-u Teala'ya gideyim mi yoksa gitmeyeyim mi diye sual sorarsanız, bu suale muhtemelen cevap alamayacaksınız demektir. Taleplerinizde tarafsız olmak mecburiyetindesiniz. Kendinizden bir şey kattığınız zaman cezbe sizin talebinize göre gelir. O zaman konunun içine ruhsat girmiştir. Eğer olsun mu olmasın mı diye sorarsanız, bu da Allah-u Teala tarafından size tam bir işaretin gelmesi için eksik bir yakarış şeklidir, Allah'a ulaşma şeklidir. Allah-u Teala'ya eğer böyle bir husus olsun mu diye sorarsanız, arkasından olması uygunsa 3 defa cezbe isteyin Allah-u Teala'dan. Arka arkaya 3 cezbe gelirse o konunun Allah-u Teala olmasını uygun görüyor demektir. Bu bir tasdik işaretidir. Ama sizin iç dünyanızda o konuya yönelik bir talep varsa, bu talep Allah'ı o istikamette bir sonuca götürebilir. Buna ruhsat diyoruz. Yani kişi hem iç dünyasında bir şeyin olmasını çok büyük istikamette istiyor, hem de Allah-u Teala'ya soruyor, olsun mu diye. Bu aslında onun talebi bütün boyutuyla devreye girdiği zaman sorulmuş bir sual olduğu için Allah-u Teala bunu ruhsat kabul eder. Ve kişinin dileği istikametine cevap vermesi kolaylıkla mümkündür. Başka birinin sualini Allah-u Teala'ya ulaştıran kişi, eğer kendisi o kişi hakkında bir talebin sahibi ise, çok büyük bir ihtimalle Allah-u Teala suali soranın kalbinden geçenlere uygun cevap verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi sever. Kalbinizden geçenlerin olmasını O da ister. Ama eğer konuya ruhsat karıştırırsanız, sadece ruhsata uygun cevabını alırsınız. Bu noktadaki cezbe sizin probleminizi çözemez. Öyleyse Allah'ın bir işaretidir, Allah'ın cezbesi kalpleri ve vücudu titretir. Kur'an-ı Kerim'de cezbenin geçtiği ayetler mahdut. 5-6 ayet. Beraberce bakalım ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminu nellezine izâ zükürallâhi vecilet kulübüyüm. Muhakkak ki müminler onlardır ki zikrettikleri zaman, Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Yani onlara cezbe gelir. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtühü ve onların üzerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman zâde tüm imanen, imanları artar. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir diyor Allah-u Teala.
Öyleyse gerçek bir cezbe tevekkülün işaretini de teşkil ediyor. Öyleyse kişi Allah'a inanıyor. Mürşidine ulaşmış. Arkasından Allah-u Teala sözünü tutmuş. O kişiyi kendisine de ulaştırmış. Bu kişi Allah'ın ayetleri okundukça Allah'a olan imanı artıyorsa o kişinin cezbesi devam edecektir. Ve bunun manası tevekkülün de devam etmesidir. Bir takım insanlar Allah-u Teala kendilerine cezbe verdiği zaman bu cezbenin başkaları tarafından bir değer olarak kabul edildiğini görünce Allah-u Teala'nın cezbelerini azaltması ve yok etmesi halinde de cezbe varmış gibi bir gösterişte bulunabilirler. Sevgili kardeşlerim, cezbe sahibi olan kişi Allah'ın yolunda daha üst makamlara doğru yürüyen kişidir. Böyle bir insan kimseyi aldatamaz. Kimsenin bir emanetini alıp da vermemezlik edemez. Kimseyi nefsi istikametinde kullanamaz. Cezbesini bir ispat vasıtası gibi kullanıp insanların itimadını kazanan ve sonra bu itimadı suistimal edebilenler olmuştur. Cezbeleri alınmıştır ama onlar sanki cezbeliymişler gibi gene devam etmişlerdir cezbeli görünmeye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizleri sever, çok sever. Cezbesiyle de sizi destekler. Öyleyse dikkat edin, Allah-u Teala cezbeli olanlarda cezbeyi tevekkülün işareti sayıyor. Allah-u Teala herkese cezbe vermez. Cezbe vermediği kişinin cezbeliden aşağı bir tarafı yoktur. Cezbe, Allah-u Teala cezbe vermediğinden de kişileri en üst makamlara doğru yaklaştırabilir. Öyleyse cezbe bir mazhariyettir. Allah'ın verdiği bir güzelliktir. Ama başkalarından üstün olduğunuzun ispatı değildir. Bunu bu istikamette kullanmaya çalışan birisi olursa o bilsin ki o zaman Allah'a olan tevekkülünü kaybetmiştir. Cezbe sahibi nefsinin eseri olmayan kişidir. Allah-u Teala onların Allah'a tevekkül ettiklerini söylüyor. Tevekkülün bir işareti olarak koymuş cezbeyi. Öyleyse ne diyorduk? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren cennetin sahibi olmuştur. Ve Allah onu mutlaka önce 14. basamakta mürşidine ulaştıracaktır. Onu irşat makamına ulaşmak için bütün vasıflarıyla donatacaktır. Sonra da ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır.
ve koruyucu kalkanını kişinin üzerinde vuslata kadar mutlaka tutacaktır. Vuslattan sonra kişinin fıska düşmesi mümkündür. Vuslata kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin vuslata kadar Allah'ın yolundan sapması, sırat-ı müstakimden düşmesi mümkün değildir. Düşüşün ulaşabildiği yer 21. basamaktan sonrasıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi cezbeyle mükafatlandırmışsa bu demektir ki tevekkülün sahibiyseniz, tevekkülün sahibiyseniz onu dikkatle koruyun. Çünkü bu imanınızın artmasını işaret eder. İrşad makamına karşı imanınızın artışı, her geçen gün daha çok bağlanmanız, onun sadece Allah'tan aldığı emirleri yapacağına dair inancınız, Allah'a karşı imanınızın artması, sizin Allah'a tevekkülünüzü gösterir. Allah'a imanın artması, Allah'ın ayetlerine imanın artması ve irşat makamına, devrin imamına karşı olan imanınızın artması. Böylece üç safa varsa kişi Allah'a tevekkül etmiştir. Tevekkülün bir işareti de, dışa vuran işareti de Allah'ın cezbesidir. Şimdi Allah Teala bakalım Hicr suresinin 15. ayet-i kerimesinde ne söylüyor?

Hicr suresinin 52. ayet-i kerimesinde diyor ki İzdehalü aleyhi fekalü selama kale inna minküm vecilun. Onun yanına girdikleri zaman selam dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi, gerçekten biz sizin sebebinizle cezbe alıyoruz. Minküm vecilün, sizden, sizin için, sizin sebebinizle cezbe alıyoruz. Girenler Allah'ın melekleriydi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın melekleri söz konusu. Ve bu Hazreti İbrahim'de girenlerin Allah'tan gönderildiklerine dair Allah'ın verdiği cezbeyi oluşturuyor. Hicr suresinin gene bir sonraki ayet-i kerimesi 53. Kâlû lâ tevcel innâ nübeşşirûke bi gulâmin alîm. Bu cezbe seni ürkütmesin. Biz seni alim bir çocukla müjdelemek için geldik diyorlar, müjdeliyoruz diyorlar. Öyleyse Allah-u Teala meleklerle karşılaştığınız zaman mutlaka size cezbe verecektir. Bu cezbeyle Allah-u Teala emin bir standardın içinde bulunduğunuzu bir açıdan müjdeler. Her ne kadar birçok Kur'an tefsirinde Hazreti İbrahim biz mecburun oluyoruz, kalbimiz titriyor, sizin sebebinizle oluyor bu dediği zaman bunu biz sizden korkuyoruz şeklinde telakki etmişler. Oysa ki vecilet kelimesi, vecilun kelimesi, tevcel kelimesi hepsi vecil, vecilenin çeşitli kullanım muhtevalarını içeriyor. Aslında bu kalbin haşyetle titremesi ve kişiye dışındaki bir kuvvetin, Allah'ın onun üzerinde nasıl tecelli ettiğinin ispatı hüviyetinde. Bakalım Hac suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكُرَ اللّٰهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Onlar ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Sevgili kardeşlerim, bütün cezbeler Allah'ı zikrettiğiniz zaman başlamıştır. Kim ilk cezbeyi aldıysa Allah'ı zikrettiği zaman almıştır. Kalpleri titrer diyor. Ve sabirine alama esabehum. Onlar kendilerine isabet edenlere sabredenler, sabrederler. Kalpleri cezbeli olanlar. Yani Allah'ın onları da imtihana tabi tutması söz konusudur. Ama bu imtihandan Allah'ın bu verdiği imtihanlara sabretmeleri söz konusudur. İmtihanlardan yüzlerinin akı ile çıkmaları söz konusudur. Vel mukimus salati, onlar namazlarına devam edenlerdir. Öyleyse kim cezbeliyim deyip de namazlarını Allah-u Teala'nın emrettiği biçimde boyutta kılmıyorsa
Orada dikkatli durun. Onlar mutlaka namazlarını, Allah'ın gerçek cezbelileri en güzel şekilde kılanlardır. وَرَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Allah'ın rızkından infak edenlerdir diyor. Dikkat edin, burada Allah-u Teala'nın söylemek istediği şey sadece dünya üzerinde Allah'ın tarlanıza verdiği mahsulü başkalarına dağıtarak infak etmeniz değil. Allah'tan gelen zikirle, Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve selavatın fazl adı verilen kesimini başlangıçta %2, rahmet adı verilen kesimini sonra da sadece fazl adı verilen kesimini nefsin kalbinde biriktirenler, onlar rızkı infak edenlerdir. Rahmet de, fazl da, salavat da Allah'ın rızıklarıdır. Ve bu rızkın aç olan sahibi nefsinizin kalbidir. Bu rızkın aç olan muhatabı nefsinizin kalbidir. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat bu sebeple kalbinize ulaşır. Ama siz ulaştırmadınız. Siz zikir yaptınız, Allah ulaştırdı göğsünüze. Bu nurların göğsünüzden kalbinize ulaşabilmesi iki sebebe dayalıdır. Birincisi, göğsünüzden kalbinize Allah'ın nur yolunu açması. İkincisi, kalbinizin mührünün açılması. Aksi takdirde kalbinizin içine rahmet, fazl ve salavat nurları giremez ve siz infak etmemiş olursunuz. Öyleyse bir dünya üzerinde Allah'ın size verdiği rızkı veya parayı başkalarını nafakalandırmak suretiyle onlara vermek. İkincisi, Allah'tan gelen kalbinizin rızkını kalbinize ulaştırmak. Ne yapıyor Allah Teala bu konuda önce? Önce göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ama bu nur yolunu göğsünüzden kalbinize açmadan evvel Allah Teala burada başka bir işlem yapıyor. Evvela kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Aksi takdirde nefsinizin kalbinden içeriye Allah'ın nurları, rahmeti, fazlı ve salavatı giremez. Peki muhteva ne? Nefsinizin kalbine bu Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaşması. Ulaşabilmek için evvela ne yapacak Allah Teala? Nefsinizin kalbinin nur kapısını kendisine, Allah'a yukarıya doğru çevirecek. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a döner diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın. Kalbiniz Allah'a dönmüş. Ama kalbinizin Allah'a dönmesi göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadıkça bir şey ifade etmez. Göğsünüzden kalbinize nur yolunun açılması lazım. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ
yeşrah sadrehu lil-İslam diyor Allah Teala. Allah kimin göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar? Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Göğsünüzden kalbinize, kapalı olan kalbinizin yolu açıldı. Bu noktada 10. basamaktasınız. Bu noktada zikir yaparsanız Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Peki bundan bir evvelki basamaktaysanız, 9. basamaktaysanız, göğsünüzden kalbinize yol açılmamışsa gene zikir yaparsanız gene Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze gelir ama içinize giremez. İç dünyanızda bir aydınlık yapamaz. Nefsinizi infak, nefsinizin kalbini infak edemezsiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşabilmesi ancak Allah'ın göğsünüzden kalbinize nur yolunu, göğsünüzü şerh ederek, yararak nur yolunu açmasına bağlı. Açtınız, Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize ulaşmaya başladı. Ne olur? Nefsinizin kalbine giren nurlar kalpten içeri girmeye çalışacaklardır. Ama kalbiniz mühürlü. Ne rahmet nurları ne de fazıllar kalbinizden içeri giremezler. Fazıllar sızamazlar da. Ama rahmetin sızdığını göreceksiniz. %2 rahmet bir nur öncü grubu olarak nefsinizin kalbine sızmaya başlar. Burada kalbinizin rızıklanmaya, rızık alması artık mümkün olmuştur. Siz Allah'ın size gönderdiği rızkı kalbinize göndererek kalbinizi infak ettiniz. Nefsinizin kalbini infak ettiniz. Allah'ın ona ait olan nafakasını, size gönderdiği nafakasını ona teslim ettiniz. %2 nur birikimi gerçekleşti. Huşu sahibi oldunuz. Huşu sahibi olunca hacet namazını kıldınız. İrşat makamını gördünüz ve ulaştınız. Ulaşınca ne olur? Ulaştığınız anda devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince Allah kalbinizin mührünü açar. İkinci işlemi Allah-u Teala'nın ikinci nimeti. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimeti. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. İşte bundan sonra nefs tezkiyesi başlar ki gerçek infak budur. Başlangıcı rahmetle başlar %2. Sonrası faziletle devam eder. Allah Teala Zümer suresinin 23. ayet kelimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini söylüyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Nur suresinin 21. ayet kelimesinde sadece rahmetle fazladan bahsediyor Allah Teala. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu mazeke minhum ebeden eada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala.
rahmet ve fazl. Ama Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde kendilerine musibet isabet edenlerden biz muhakkak ki Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenlerin neticesini söylüyor Allah Teala. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendileridir diyor. Allah'ın rahmeti ve selavatı onların üzerinedir diyor. Kişinin hidayete erebilmesi ruhun Allah'a ulaştırmasıyla mümkün. Eğer sadece rahmetle fazla olsaydı %2'den fazla bir yere varamazdınız. Çünkü kalbiniz mühürlüydü.

Sarsınız ruhunuz üçüncü kata ulaşır. Her seferinde %7 fazilet birikimi nefsinizin kalbinde devam eder, gider. Dördüncü defa nefsi mutmainne, dördüncü kat, beşinci defa nefsi radiye, mutmainnede doyuma ulaşıyorsunuz, radiyede Allah'tan razı oluyorsunuz, mardiyede Allah da sizden razı oluyor, ruhunuz altıncı katta. Nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman, nefsinizin kalbini %50'den daha fazla nurla doldurduğunuz zaman, nefs tezkiyesi tahakkuk etmiştir. İnfak yarıdan öteye artık geçmiştir. Allah'ın evliyası olmaya burada hak kazanıyorsunuz. İşte onlar Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan verenlerdir, infak edenlerdir, nafaka kılanlardır onu diyor. Rızık Allah'ındır. Allah'tan gelenin adı rızıktır. Size verildiği andan itibaren sizin başkasına verdiğiniz şey sizinle o kişi arasında rızık adını almaz. Müessese infak müessesesidir. Sizin de kalbinize verdiğiniz Allah'ın rızkı sizin elinizde infak edilmesidir onun zikriniz sebebiyle kalbinize girip yerleşmesidir. İşte burada Allah-u Teala böyle bir müesseseden bahsediyor ve nefsinizin kalbinde %51 olduğu zaman Allah'ın nurları o zaman ruhunuz Allah'a ulaşır. Nefsiniz tezkiye olur, ruhunuz da Allah'a ulaşır. Ve Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala vellezine yutune ma atem. Onlar vermeleri lazım gelen şeyi yani ruhlarını verirler. Kime? Allah'a. Ve kulübühüm vecilet. Onların kalpleri titrer. Ennehüm ila rabbihim raciun. Muhakkak ki onlar Rablerine rücu edenlerdir. İşte Allah'a ulaşanlardan cezbe sahiplerinin burada bir işareti veriliyor. Onların verecekleri şeyi verdikleri ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları. Aynı zamanda verecekleri şeyi verdikleri Allah'tan gelen rızkı ulaştırdıkları kalpleri kalplerine ulaşan fazılların kalplerinde %49 yerleşme imkanı bulması, kalplerine ulaşan rahmetin %2 yerleşme imkanı bulması, yani kalplerinin %51 oranında nafakalandırılması. Aynı zamanda Allah'a verecekleri ruhlarını Allah'a vermeleri. Nitekim sonunda onlar Rablerine rücu edenlerdir, geri dönenlerdir, geri dönerek Rablerine ulaşanlardır. Rablerinin irci-i ila Rabbike emrini yerine getirenlerdir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda kişilerin özellikleri

cezbe sahipleri, gerçek cezbe sahipleri mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştırırlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Dikkat edin ki cezbe ondan sonra gerçek anlamda fazlalaşırsa ve devam ederse, o zaman bu insanlar fizik vücutlarında nefslerini de ve daha ileride iradelerini de Allah'a teslim edecek olanlardır. Cezbeleri her devrede var olacaktır. Kişinin Allah yolunda ilerlemesi ve ruhunu ve içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmesi standartlarında,

Allah-u Teala'nın dizaynı onu gösteriyor. Kişinin manevi tekamülü arttıkça cezvesinin daha çoğalması, en yüksekte olanın en çok cezbeli olması söz konusu değildir. Cezbenin derecesi kişinin manevi tekamülü değil, onun vücudunun bir cezbe kapasitesine sahip olması sebebiyle o kapasiteye bağlıdır. Allah Teala başkalarını rahatsız edecek de bir cezbenin sahip olmasını istemez kulunun. Ama o kişinin vücudu onu vücuda getirecek durumdaysa Allah Teala'nın böyle anlarda cezbe vermesi de mümkündür, söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki cezbenin muhtevasında cezbe sahiplerinin imanlarının arttığı ve Allah'ın kendilerine cezbe vermesine paralel bir standartta onların Rablerine olan tevekküllerinin de artışı söz konusu. Zikrettikleri zaman kalplerinin titremesi söz konusu. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de cezbe nasıl başladı? Bu cezbeye dikkat edin sevgili öğrenciler, değerli dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na giderdi. Bazen bir ay, bazen 40 gün orada kalırdı. Yanına sadece kuru ekmekle su alırdı. Bütün insanlardan ayrılıp itikafa çekilirdi. Allah ile baş başa kalırdı. İslam'da tasavvufta ervayın çıkarmak da o devreden kalmıştır. Genellikle 40 gün süren bu dağda kalışları mücahede ve riyazet yapan Allah-u Teala'nın evliyasının 40 gün dünyadan elini eteğini çekip bir küçük hücrede kalması ervayın çıkarmak, 40'ı tamamlamak olarak vasıflandırılırdı. İşte o devrede her şey bir başka olur. Hamdolsun Allah Teala bize de 40 günlük bir ervayını nasip kılmıştı. Ankara'daki dergahımızda ve 41. gün Perşembe olduğu için o günde oruçluyduk ve 41 güne yükseldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına bastığı yıl da oradaydı. Birdenbire Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle göründü. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım atarak insan hüviyetinde görünmüştü. Bir adım atarak ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ümmiydi ve cevap verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı.
Ve gene oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı cevabı verdi. Ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını attığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. İkra bismi rabbike dedi. Rabbinin ismiyle oku dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sımsıkı sarıldı. Kollarıyla onu sarmaladı. Ve Allah'tan gelen cezbe Cebrail aleyhisselama geldi. Cebrail aleyhisselamdan da kolları arasında tuttuğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. İşte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan aldığı ilk cezbeydi. Vasıtayla geldi. Mutlaka cereyanın dokunmayla geçmesi söz konusu. Herkes cezbeyi kendi mürşidinden alır. Veya tabi olduğu kişide cezbe varsa ondan alır. Böylece cezbe her tarafa yayılır. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca hep cezbesi devam etti. Her an cezbeli değildi. Allah-u Teala'nın dilediği an onun kalbini ve bütün vücudunu titrettiği, cezbenin sahibi olduğu kesindir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayan cezbe bütün sahabeye adım adım yayıldı. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Bugün birçok tasavvuf ocaklarında cezbe vardır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizim ocağımızda da cezbe var. Öyleyse burada Allah'ın hatırlanması, zikir yapılması, veya Allah'ın bir anda devreye girmesi sebebiyle Allah-u Teala'nın kulunda cezbeyi oluşturması her zaman söz konusu olabilir. Allah Teala ne zaman isterse o zaman cezbe verir. Kişi cezbeyi ister, Allah Teala dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Vermemesi de mümkündür. Bir takım insanlar cezbeden korkarlar. Tasavvufta olmalarına rağmen Allah Teala'dan özel duada bulunurlar. Ya Rabbi bana cezbe verme. Ben bundan korktum diye Allah Teala da onlara cezbe vermez. Ama bir süre sonra cezbenin ne kadar güzel olduğunu onu yaşayanlardan öğrenenler Allah Teala'ya yalvarmaya başlarlar. Cezbe ver bize de diye. Allah Teala bunlardan bir kısmına veriyor, bir kısmına vermiyor. Tercih Allah'ındır. Ne kadarına layıksanız o kadarını alabilirsiniz. Ama cezbeli olmak Allah Teala'nın bir güzelliğini yaşamaktır. Ve Allah Teala'nın kişiye varlığını kesin olarak hissettirmesidir. Dışarıdaki bir güç, Allah'ın enerjisi size ulaşıyor ve sizi titretiyor. Kalbinizden başlayan bir titreme bütün vücudunuzu titretiyor. Gayri ihtiyari bir ses de çıkarmanız söz konusudur o sırada. İşte tasavvufi toplumlarda
bir coşku haline gelindiğinde pek çok insanın birden aynı anda cezbe aldığını görürsünüz. Bu Allah-u Teala'nın bir güzelliği kullarına yaşatmasıdır. Nasıl Allah-u Teala size rahmet gönderiyorsa, fazl gönderiyorsa, salavat gönderiyorsa, cezbeyi gönderen de Allah'tır. Size gönderdiği o enerjiyle ne tür bir enerji olduğu henüz bilinmiyor. Sizi şiddetle titretiyor. Kalbinize ulaşan bir titretici hassa. Her Allah'tan gelen şey bir emirdir. Cezbe de bir emirdir. Cezbeyi vücuda Allah-u Teala nasıl getirdiğini kimse bilmez. Ama cezbe sahipleri hep cezbeyi yaşarlar. Bundan da büyük mutluluk duyarlar. Kim cezbeyi diliyorsa Allah-u Teala'nın onları da cezbe vermesini Yüce Rabbimizden dileriz. Unutmayın ki cezbe tevekkülün, Allah'a doğru yola çıkmış olmanın, Allah'a kişi ulaşmışsa Allah'a ulaşmanın da söylediğimiz ayetler muhacesinde işaretini taşıyor. Allah'ın da bütün insanlardan istediği şey Allah'a tevekkül etmeleridir insanların. Tevekkül etmek, Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak. Eğer bu cezbeyle desteklenirse kişi daha sağlam temellerde kendisine bir zemin bulmuş olur. Zikir cezbenin gelmesi için başlangıçta gerekli zemini oluşturur. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman zaten devamlı zikirdedir. Cezbe için zemin her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün cezbe isteyenleri cezbeli kılması konusundaki dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir zikir sohbeti yapmak üzere bu zikir sohbetinde davranış biçimlerinden bahsetmek üzere sevgili kardeşlerim, insanlar sosyal mahluklardır. Yani bir arada yaşamak mecburiyetinde olan mahluklardır. Hiç kimse bütün ihtiyaçlarını kendisi vücuda getiremez, oluşturamaz, üretemez. Bu sebeple hepimiz başkalarına her açıdan muhtacız. Toplumun her kesiminde bir şeyler ürettiler, herkesin faydasına sunulur. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda sohbet yapmak söz konusu.

Bir bakının müteşekkir olarak sizler tasavvufu yaşamakta olanlarsınız. Tasavvuf öyle bir yaşantı biçimidir ki tasavvufla başkalarına örnek olunur. Öyleyse tasavvufi yaşantıya giren bir kişi dergah hayatında dışarıdaki davranışlarından farklı bir yeni dizayna kendisini alıştırmak hedefine yönelmelidir. Tasavvuf mensupları örnek olacak olan insanlardır. İnsanlık tarihi boyunca hep böyle olmuş. Tasavvuf, yani Allah'a teslim olma standartlarının yaşanması, yani Hz. İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini, yani bütün dinler aslında tek bir din olarak var olmuş ve tasavvufu yaşayanlar Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep başkalarına örnek olmuş. Örnek davranışların sahibi olmuşlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse tasavvufun size vermek istediği mesaj nedir? Elinden ve dilinden kimsenin rahatsız olmadığı bir olgun insan tipi, kemale erişmiş insan tipi vücuda getirmek. Örnek alınacak bir insan türü. Bütün davranışlarında mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getiren, bütün davranışlarında mutlaka Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir davranış biçimi. Bununla amil olacaksınız. Hedefiniz bu olacak. Her şeyi en güzel standartlarda tatbikata koyan bir davranış biçimi. Öyleyse Allah sizlerden ne istiyor? Aranızda bir dostluk halesinin, bir dostluk merkeminin yanması ve esmesi. Sizi başkalarından ayrı kılan bir özellik. Sizden başkalarına ulaşan her şey sadece onları mutlu kılacak olan davranışlar olmalı. Öyleyse o davranışlara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dizaynı ona göre yapmamız lazım. Başkalarını seveceğiz. Başkalarına karşı saygılı olacağız. Ancak o zaman onların da bizi seveceğini, onların da bize karşı saygılı olacağını hiç unutmayalım. Biz başkalarına karşı saygısız davranırsak, bizden başkalarını üzecek davranışlar sadır olursa, o zaman başkalarının da bize karşı davranışları aynı statüde olmaz mı? Saygısızlığın mukabili saygısızlıktır.
sevgisizliğin mukabili sevgisizliktir. Öyleyse nasıl davranırsak öyle bir davranışa muhatap oluruz. Öyleyse hem biz başkalarına en iyi davranmanın mutluluğunu yaşarsak, hem de başkalarından o en iyi davranışın bize aksetmesi oluşursa, o zaman insanlar arasındaki münasebetler Allah'ın emrettiği en güzel forma oturur. Sevgili kardeşlerim, sizler tasavvuf mensupları olarak bu güzel davranışları benimsemek, yerlerine oturtmak, tatbik etmek durumundasınız. Öyleyse tasavvufun temel ilkesi çevresel şartlarla yozlaşmamaktır. Çevrenizdeki insanlar, tasavvufi hayatı yaşamayanlar sizden çok farklı davranışlarda bulunacaklardır. İçeceklerdir, kumar oynayacaklardır, birbirlerine karşı saygısız davranışlarda bulunacaklardır, birbirini kıracaklardır, kavga edeceklerdir, yer alacaklardır. Ama siz onlar gibi olmamak için buradasınız. Tasavvufu bunun için yaşıyorsunuz. Tasavvuf mensubu eşittir örnek insan eşitliğini, alameti farikasını, sizi başkalarından farklı kılan bu özelliği hayatınıza hep tatbik etmek mecburiyetindesiniz. İnsanlar size başkalarına gösterdikleri zaman, işte sen de onun gibi davranmalısın diyebilmediler. Bunu ben şöyle davranırım, böyle yaparım tarzında lafla değil, davranışlarınızla ispat etmek zorundasınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu dizayn içerisinde geleceğe doğru bakın. Böyle bir dizaynda sizi başkalarından ayıran perde sizin Allah'ın emirlerine itaatiniz, yasak ettiği fiilleri işlememenizdir. Öyleyse hayatınızın her saniyesinde bunu düşünmelisiniz. Sizden çevrenize ulaşan her söz ölçülü olmalıdır. İnsanları kıracak, üzecek sözler sizin tarafınızdan sarf edilmemelidir. Beşeri münasebetler, yani insan ilişkileri çok cepheden hüküm ifade eder. Başkalarında bir takım yanlış şeyleri görürsünüz. Tasavvuf mensupları arasında eksik davranış biçimleri görürsünüz. Olması lazım gelenin dışında davranış biçimleri görürsünüz. Elbette hepiniz aynı seviyede değilsiniz. Başkalarına davranışlarınız yansırken onları kıracak olan bir şeyler söylemiş olabilirsiniz. Veya başkaları onları söylemiştir. Veya başkaları yanlış davranışlarda bulunmuştur. Burada dikkat edilmesi lazım gene önemli şey, başkalarının yanlışını fark ettiğiniz zaman
kendinizin de aynı yanlışları yapıp yapmadığınızı kontrol etmek mecburiyetindesiniz. Diyelim ki bir kardeşiniz yanlış bir davranışta bulundu, siz de onu ikaz ettiniz. Bir yanlış davranış biçimi konusunda onu kırarak değil, ona en güzel davranışlarda bulunarak, ondan taraf olarak, onun daha güzel olması için, daha güzel ulaşması için yapılması lazım gelen şeyleri ifade ederek. Sevgili kardeşlerim, bir üçüncü kişi de sizin ona söylediğinizi duyduğunda, sizin de aslında aynı hataları yaptığınızı ama bunun farkında olmadığınızı görecektir. Çoğumuz hata yaparız ama hata yaptığımızı fark etmeyiz. Başkalarının yaptıkları bize hata olarak görünür. Bizim yaptıklarımız bize hata olarak görünmez. İşte burada sevgili kardeşlerim, başkalarını bir tenkit süzgecinden geçirdiğiniz zaman hedefinizin o kişiye mutsuzluk vermek olmadığını düşünün. Yani onu ikaz ederken onu üzecek, kıracak bir davranış biçimi uyguladığınız zaman siz onun hatasından daha büyük bir hatayı yapmış olursunuz. Ama bu uyarıyı yapmadan önce evvela kendinize bakın. Sakın siz de aynı hatayı yapmakta olan birisi olmayasınız. Çoğunuz için bu geçerlidir. Onun için üçüncü kişiyi misal olarak verdim. İkinci kişi birincisine hatasını söylüyor. Ama onları duyan üçüncü kişi bakıyor ki o gördüğü hatayı söyleyen de aynı hatayı defalarca yapmış ama farkında değil. Öyleyse ilk işiniz, bir başkasında bir hata gördüğünüz zaman ilk işiniz, acaba ben de bu hatayı işliyor muyum diye kendinizi bir süzgeçten geçirmek. Ve böyle olunca eğer biz de aynı hatayı yapıyorsak evvela karşımızdakine hoşgörülü davranmalıyız. Biz aynı hatayı yapmıyorsak gene hoşgörülü davranmalıyız. İnsanların hatalarını yüzlerine karşı sert bir şekilde söylemek yanlış bir davranış biçimi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu davranış biçimlerini doğruya dönüştürmekle mükellefsiniz. Kimsenin kalbini kırmadan en güzel davranışı uygulamalısınız. Öyleyse ne yapılabilir? Nasıl yapılabilir? Bu dizayn hangi dizayn olmalı? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evvela hoşgörülü davranmayı usul haline getirin. Her gördüğünüz yanlışlığı, acaba ben de aynı yanlışlığı yapıyor muyum diye bir kendinize dikkatle bakın. Kendinizi çekip düzenleyin. Ve davranışlarını herkese en güzele yaklaştırıcı olmalı. Herkese karşı davranışlarımız onları kırmadan güzellikleri sergilemek ve sonra da bu konuda bilgi sahibi kılmak. Sevgili öğrenciler,
isteyenler, dinleyenler. Aslında kalın çizgilerle konunun bütün çevresi, hudutları bellidir. Allah'ın emirleri mi var? Onları yapacaksınız. Tasavvuf mensupları olarak. Allah'ın yasakları mı var? Onları mutlaka riayet edeceksiniz. Yasak edilen bir şeyi yapmayacaksınız. Bu kadar basit bir kanuna dayanıyor her şey. Ama tatbikata girdiğiniz zaman nefsimizin afetleri devreye mutlaka girer. Ve nefs afetleri bizi Allah neyi emretmişse onun tersini yapmaya zorlar şeytanla birlikte. Ve Allah neyi yasaklamışsa onu mutlaka yapmaya zorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey aslında belli. Ama tatbikat neden yanlışlıklarla dolu? Dikkat etmemizden kaynaklanıyor. Bir. Ondan sonra asıl kötü standartlar başlıyor. İblis tasavvufi yaşantıyı olması lazım gelen günün tamamen tersinden size dikte ederek hep yanlış şeyler yapmanıza sebebiyet veriyor. Size bir kardeşiniz bir yardımda bulunduğu zaman, bir iyilikte bulunduğu zaman ona teşekkür etmediğiniz takdirde tasavvufun gereklerini yapmamakla kalmazsınız. Dışarıdaki insanların da davranış biçimlerinde kendilerine bir güzel davranışta bulunduğu zaman ona teşekkür etmek hep asıldır. Tasavvufun dışındaki insanlar da bunu yaparlar. Ben tasavvuftayım. O bana bu iyiliği yaptı. Ama Allah nasıl sonra mükafatını verecek. Onun derecatını Allah Teala yükseltecek bana bu iyiliği yaptığı için. Öyleyse Allah'tan nasıl olsa mükafatını alacak. Benim ayrıca teşekkür etmeme gerek yok diye düşünüyorsanız hata büyüktür. Hiç kimse size iyilik yapmak mecburiyetinde değil. Eğer siz dışarıdan bir pozitif tesir almışsanız, bu sizi memnun olan eden bir şeyse, başka bir alternatif, başka bir izah tarzı ile bir ihtiyacınızın tatmini söz konusuysa, bunun için size bir yardımda bulunulmuşsa, ben de tasavvuftayım, o da tasavvufta, onda var, bende yok. Onu bana almaya, onu bana vermeye mecbur tarzında bir davranışın bazı kardeşlerimizde mevcut olduğunu görüyorum. Sevgili kardeşlerim, hayır, mecbur değil. Hiç kimse mecbur değil. Kim kendisinde olan bir şeyi bir başkasına mesela size veriyorsa, bir yakınınız, bir arkadaşınız size ihtiyacınız olan bir şeyi alıyorsa, size bunu teslim ediyorsa, ihtiyacınızın olduğunun farkına varmışsa, sizin de o anda onu temin edecek olan imkanınız yoksa veya varsa, o kardeşinizin size bunu temin etmesi, size hediye etmesi, sizin de ben buna layık olduğum için bu bana verildi, benim bunun için teşekkür etmem gerekmiyor tarzında bir düşüncenin sahibi olmanız ve teşekkür etmemeniz veya böyle bir düşüncenin de sahibi değilsiniz ama teşekkür etme alışkanlığınız yok.
ve gene teşekkür etmiyorsunuz. Sizdeki sebep ne olursa olsun, önemli olan sizin gördüğünüz sebep değildir. Önemli olan sizden dışarıdaki kardeşlerimize ulaşan davranış biçimidir. Onları üzecek veya sevindirecek olan sizin düşünceleriniz değildir. Sizin düşüncelerinizin dışarıya yansımasıdır. Eğer size yapılan bir iyilik varsa, bunun karşılığını bir teşekkür olarak bile söylemek gereğini duymuyorsanız, tasavvuf mensubuna yakışmayan bir davranış biçimi içindesiniz. Ve o size yapılan güzel davranışın cevabını veremediniz. Onu boşlukta bıraktınız. Size düşeni gerçekleştiremediniz. Tasavvufta size bu mu öğretiliyor? Nerede olursanız olun, dünyanın neresinde olursanız olun, bu bilgileri bizden alacaksınız. Bileceksiniz ki size birisi bir iyilikte bulunduğu zaman size onu borçlu bile olsa siz ona bir teşekkür mutlak olarak borçlanırsınız. Mutlaka teşekkür etmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın emri böyle. Size yapılan bir iyilik için o kişi kendisine düşen gayreti göstermiştir. Onu size sağlamıştır. Bunun altında kalmak, teşekkür etmemekle oluşur. Eğer nefsiniz devreye girmişse, teşekkür etmeyi size onur kırıcı bir şeymiş gibi gösterir. Sevgili kardeşlerim, gerek yardım eden kardeşlerimizin yardım edileni küçük görmesi gibi bir olay varsa, işte bak sen bunu yapamıyorsun, alamıyorsun, edemiyorsun, bunu ancak ben sana getirebiliyorum, benim kıymetimi bil tarzında bir davranış biçimi varsa Allah-u Teala buna insanın yaptıklarını başa katması diyor. Sevgili kardeşlerim, sizde olan bir şey, diyelim ki başkalarında yok ve onların ihtiyacı var. Mesela araba. Araba sahibinin o ihtiyacı olan kardeşimize bunu teklif etmesi gerekir. Ama teklif edebilmesi için o anda arabaya ihtiyacı olmaması gerekir. Veya arabayı diğer kardeşimizin emrinde kullanabilmesi için müsait zeminin var olması gerekir. Şimdi araba sahibinin görevi, imkanları müsait olduğu sürece kardeşlerine arabasını tahsis etmesi ve teklif ondan gelmelidir. Peki arabanın sahibi olmayıp da tasavvuf mensubu olması sebebiyle o arabayı, o arabadan istifade etmek isteyen kişiler, tasavvuftan olduğuma göre, o da tasavvuftan olduğuna göre biz dışarıdaki insanlar değiliz. O arabanın sahibi olduğuna göre bu arabayı mutlaka benim ihtiyacım olduğu zaman bana tahsis etmeli diye ne düşünüyorsunuz? İşte büyük bir hata. Bunun usul haline geldiğini görmekteyim. Araba sahibi olan kardeşlerimiz arabalarını diğerlerine araba sahibi olmayanlara her an tahsis etmelidir. Böyle bir izlenim var araba sahibi olmayan kardeşlerimizde. Yani onların ihtiyacı araba sahibinin ihtiyacından önde gelirmiş gibi
bir davranış biçimi, tasavvufa mensup olmak bunu gerçekleştirmek için yeterli sebep sayılıyor. Eğer tasavvufta olmasaydı o arabayı kolay kolay isteyemezdi. Ama tasavvufta olduğu için bunun kendisine verilen bir hak olduğunu düşünüyor. Sevgili kardeşlerim, meseleye dikkatle bakın. Bir araba her şeyden evvel kullanılma açısından araba sahibinin ihtiyaçları için alınmıştır. Elbette sizin ihtiyacınız olduğu zaman da o arabadan istifade etmelisiniz. Ama evvela bunun bir lütuf olduğunun bilincinde olacaksınız. O arabayı arabanın sahibine hak tanımadan, sanki o araba üzerinde hiçbir hakkın sahibi değilmiş gibi, sadece sizin ihtiyaçlarınıza dilediğiniz anda tahsis edilmesi, sizin tabii hakkınızmış gibi size görünüyorsa, bu tasavvufa uygun bir düşünce de değildir. Bunun dışa vurulması tasavvufa uygun bir davranış biçimi de değildir. Araba sahipleri nasıl ihtiyacı olan kardeşlerine kendi ihtiyaçlarının dışındaki zaman parçalarında arabalarını tahsis etmekle mükellef iseler, o arabanın istifade edecekler de o arabanın sahibinin haklarına kendilerinden daha önde gelen bir hak olarak riayet etmek mecburiyetindedirler. Evvela arabanın sahibi hak sahibidir. Öyleyse hiç düşünmeden, acaba şu anda o araba o kişiye lazım mı değil mi diye hiç düşünmeden, gel beni falan yerden al, beni falan yere götür, benimle beraber çarşıya çıkacağız, alışveriş edeceğiz, arabanın şu saatte şurada hazır bulundur gibi bir takım taleplerin hiç danışmak gereğini bile duymadan kardeşlerimiz arasında bazı yerlerde usul haline getirdiğini görüyorum. Her yerde. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf hiç kimseye başkasının haklarını çiğneme yetkisi vermez. Tasavvuf sizin davranış biçimlerinizin başkalarını huzursuz edecek bir hüviyet almasına asla müsaade etmez. O arabanın sahibi olan kardeşimiz size her an hiç düşünmeden arabasını vermekteyse, siz de bunu her seferinde o araba size tahsis ediliyor diye kendi hakkınız gibi görmeye başladıysanız, burada büyük bir yanlış var. Bir kişiden, bir kardeşimizden bir talepte bulunurken evvela düşünmeniz lazım gelen şey, o anda o vasıtaya onun sahibinin ihtiyacının olup olmadığını tespit etmektir. Bunu ondan sormak mecburiyetindesiniz. Eğer sormuyorsanız, sormak gereğini duymuyorsanız, o zaman siz bir tasavvuf mensubunun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Daha da kötüsü, tasavvufta olmayı, bu yanlış davranışı yapabilmek için sizi yetki sahibi kılan bir özellik olarak değerlendiriyorsunuz. Ben tasavvuftayım, isterim. O araba onun olduğu kadar da benimdir. Onun ihtiyacı olsun olmasın, benim o anda ihtiyacım varsa ben o arabayı isterim ondan ve alırım, kullanırım. Böyle bir noktaya ulaşmış olduğunuzun farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bu hak mıdır? Allah Teala bu hakkı size veriyor mu? Elbette arabaların sahibi olan kardeşlerimiz arabalarını tahsis edeceklerdir. Elbette bundan zevk duyacakları bir ortam olmalıdır. Bu onlar için. Başkalarına yardım edebilmek için ellerine bir fırsat geçti diye sevinerek bunu yapacaklardır. Ama siz arabaları isteyenler,
eğer hiçbir şekilde en ufak bir adab-ı maşeret kaidesine, nezaket kaidesine riayet etmeden her an kendi ihtiyacı olsun olmasın size arabasını dilediğiniz standartlarda tahsis etmesini istiyorsanız burada haklı mısınız? O kişinin o anda o arabaya ihtiyacı varsa, ailenin ihtiyacı varsa, kişinin ihtiyacı varsa, önde arabanın sahibinin hakkı gelmez mi? Allah-u Teala aksini mi önerir? Burada kardeşlerimizin yanlış davranışı, hiç sormak gereğini duymadan karşı tarafa emrivakiler yapması. Hiçbiriniz bu yetkinin sahibi değilsiniz. Canınız istediği an başka birine ait olan arabayı hele hele emir şeklinde size tahsis edilmesini isteyemezsiniz. Evvela onun o anda o arabaya ihtiyacı olup olmadığını sormak mecburiyetindesiniz. En basit nezaket kuralları bunu gösterir. Tasavvufta ise bu daha bir incelik kazanır. Benim gördüğüm tasavvuf tam tersinin bir vasıtası olarak kullanılıyor. Ben de tasavvuftayım, o da tasavvufta. Ben dilediğim an onun arabasını alırım. Böyle düşünüyorsanız tasavvuf sizi adam etmemiş. Tasavvuf sizi daha da dejenere etmiş. İşte ne yazık ki kardeşlerimiz arasında bir takım yanlışlıklar bu standartlarda devam ediyor. Araba sahiplerine gelince ihtiyacınız olmadığı bütün zaman parçalarında onu ihtiyaç sahiplerinin kullanmasına müsaade etmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, araba sahibi olmayı bir üzüntü haline getirmeye, araba sahiplerine davranışlarımızla üzüntü vermeye hiçbirimizin hakkı yoktur. Bu açıkça haksızlıktır. Tasavvufa ise hiçbir şekilde yakışmaz. O arabanın benzinini alan odur. O arabaya taksit ödeyen odur. O arabanın bütün masraflarını yapan odur. Ve siz bunların hiçbirinin umurunuzda bile olmaksızın dilediğiniz anda onun arabasına el koymak imkanına sahip olduğunuzu zannediyorsanız hayır. Evvela adaletin yerine gelmesi gerekir. Onun istikametinde masrafları neyse ona iştirak etmek mecburiyetindesiniz. Kimin arabasını kullanıyorsanız. Belki siz teklif ettiğiniz zaman o almayacaktır. Başka bir konu. Ama sevgili kardeşlerim, bunların hiçbirinin düşünülmediği, tatbik sahasına konulmadığı ve adaletsizliğin bütün boyutlarına hüküm sürdüğü bir ortam görüyorum ben. Hele büyük şehirlerde mesafeler varsa bir araba sahibini başka bir yerden sizin bulunduğunuz yere getirip de ondan bir hizmet istemeniz, o kişinin saatlerini, zamanını size adamak standartlarında acaba vaziyeti müsait midir? Bunu inceliyor musunuz? Yoksa madem ki ben tasavvuftayım, o da tasavvufta, ben buradayım, karşı taraftayım, o da öbür tarafta, ama olsun, köprüyü geçecek, gelecek, bana hizmetini görecek, ondan sonra geri dönecek, ne yaparsa yapsın. Bu kadar düşüncesizlik olabilir mi sevgili kardeşlerim? Arabanın oradan oraya girmesi bir sürü benzin parasını gerektiriyor.
karşıdan karşıya geçmek söz konusuysa köprü parası. Bunu o araba sahibinin üzerine yüklediğiniz zaman haksızlık doğar. Sevgili kardeşlerim, her şey için olay böyle. Tasavvufta etrafınızda olan davranış biçimlerinde nezaket kurallarına başkalarından, tasavvufun dışındakilerden daha çok riayet etmek mecburiyetindesiniz. Hepiniz diğerinize en güzel davranışı gösterdiğiniz zaman, onlardan da en güzel davranışı aldığınız zaman tasavvufu yaşarsınız. En basit nezaket kurallarına bile riayet etmeden tasavvufu yaşamak, o kimsenin hacı değildir. Onlar tasavvufu yaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, her yerde bir adab vardır. Tasavvuf da baştan aşağı adaptır. Ve ben bu adabı sizlerde yerleştiremediğimin ızdırabını, hüznünü yaşıyorum. Bunca senelik gayretimiz demek ki boşuna. Dejenerasyon görüyorum. Olması lazım gelenden uzak davranışlar görüyorum. Neden sevgili kardeşlerim? Şeytanın ve nefsinizin afetlerinin sizi etkilemesine neden müsaade ediyorsunuz? Bu sizi etkilemesi, şeytanın ve nefsinizin afetlerinin başkalarına yanlış davranışlar olarak yansıyor. Ve onları huzursuz kılıyorsunuz davranışlarınızla. Sıkıntıya sokuyorsunuz. Buna hakkınız var mı? Sizin herhangi bir ihtiyacınız görülecek diye başkalarının sıkılması mı gerekiyor? Buna dikkat etmeyecek misiniz? Nereye kadar uzanıyor hakkınız? Orada durmasını bilmek mecburiyetindesiniz. Her şey ne kadar tersine dönmüş bizim aramızda. Başkalarının da faydalanabilecekleri malları, şeyleri, vasıtaların sahipleri. Hadi buyurun.

anlasın ki bunlar tasavvufun temelidir. Tasavvufta başkaları konuşurken onun sesini, sözünü kesmemek asıldır. Sevgili kardeşlerim, buna genel çerçeve içinde riayet edilmediğini görüyorum. Çoğunuz tarafından. Daha kötüsü, böyle olan kardeşlerimizi tenkit ettiğinizi görüyorum. Yani sabırla sözleri dinleyen, siz susmadıkça konuşmayan kardeşlerimizi tenkit ettiğinizi görüyorum. Sanki siz tasavvufu yaşıyormuşsunuz da onlar yaşamıyormuş gibi. Neye dayanarak bunu yapıyorsunuz? Doğru yaptığınızı mı zannediyorsunuz? Ne farkınız kalıyor ki o zaman dışarıdaki insanlardan? Tasavvufta olmayı başkasının haklarına tecavüz etmeye yetki sahibi gibi kişinin kendisini görmesi, tasavvuf mensubunun buna hakkı vardır diye düşünmesi, düşünülecek olan yanlışlıkların en büyüğü. Siz tasavvufa, nezaket kurallarına dışarıdakilerin çok ötesinde yer vermek üzere geldiniz. Burada adab öğreneceksiniz. Tasavvuf baştan aşağı adaptır. Birbirinize karşı davranışlarınızda da bu adaba riayet edeceksiniz. Tamam, bizimle konuşurken bu adaba riayet ediyorsunuz. Ama başkalarıyla konuştuğunuz zaman çok normal bir olay sizler için onun sözünü kesmek, dilediğiniz gibi davranışlarda bulunmak. Neden böyle yapıyorsunuz kardeşlerim? Bir yozlaşmanın bazı kardeşlerimizde tesir sahası bulduğunu görmek bizi hüzünlendiriyor. Gayretlerimizin semere vermediğinin, bir sonuca ulaşamadığının açık belirtisi bu. Demek ki boşuna ulaşıyoruz birçok kardeşimiz için. Öyleyse o kardeşlerimize sesleniyorum. Davranış biçimlerinize dikkat edin. Arkadaşlarınıza hitap ettiğiniz zaman onun ismini kullanın. Onları elinizde dürterek diyerek onlara "Hey, bana baksana" tarzında ifadelerle tasavvuf dışı bir davranış biçimi yerine onun ismini kullansanız daha güzel olmaz mı? Hiç kimsenin davranış biçimlerinde tasavvufi hayatı zedelemeye yetkisinin olmaması lazım geldiği kanısındayım. Çünkü tasavvuf örnek alınması lazım gelen bir müessesidir. Başkaları sizin hayatınızı gördükleri zaman işte bu toplum tasavvufu yaşıyor diyebilmelidir. Hepsinin davranışları örnek davranışlar diyebilmelidir. Ve o davranışları aranızda dışarıdan bir misafir geldiği zaman değil, hayatınızın her saniyesinde tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Dergah hayatı bunu icap ettirir. Öyleyse insanlara söz veriyorsunuz. Falanca yerde, falanca saatte olacaksınız. Ama o saatte olmuyorsunuz. Ondan yarım saat sonra, bir saat sonra oraya gidiyorsunuz. Af dilemek gereğini duymuyorsunuz. Onun

0: ne kadar zamanınızı gasp ettiğinizi hiç düşünmüyorsunuz. Herkes için zaman Allah'ın en büyük hazinesidir. Yaşlandıkça daha yapılacak görevleriniz olduğunu düşündükçe zamanın önemini daha çok anlayacaksınız. O kadar çok yapılması lazım gelen şey var ki sevgili kardeşlerim, şu Kur'an-ı Kerim tefsirinin mesela bitirilmesi olayı, daha üç yıldan fazla zamanımızı alacağım. Öyleyse zamanı en iyi kullanmak mecburiyetindeyiz. Her geçen günün hepinize hayır getirmesi için bir çabanın sahibiyiz. Günlerin gelecek günlerde birbirine yaklaştırılması, birleştirilmesi, hidayet çağının bütün dünyaya duyurulması söz konusu. Onları gerçekleştirmeden, onlarla vazifeli olduğumuza göre zamanın bitmesi bizi üzer. Öyleyse geçen her dakika kıymetlidir. Kullanılması lazım. Hepimizin görevleri var. O görevleri Allah'ın verdiği ömür kadar yaşayarak gerçekleştirebiliriz. Ömrün sahibi O'dur. İşte yaşlandıkça bir taraftan geri kalan zaman parçası, bir taraftan da görevlerimiz, o zaman zamanın kıymetini daha çok anlarsınız. Hiç boşa zaman harcamayı istemezsiniz. Ama kişilere söz vermişsiniz, onları bekletmişsiniz. Yarım saat, bir saat, iki saat. Ondan sonra işlerinizi gördükten sonra oraya gitmişsiniz. Af dilemek, özür dilemek yok. Ve kendinizi tasavvufta kabul ediyorsunuz. Böyle bir saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Başkalarına onlardan neyi gasp ettiyseniz, onun rızası olmaksızın aldıysanız, onun bedelini bir özürle ödemek mecburiyetindesiniz. Başkaları size hangi lütufta bulunmuşsa onun karşılığında mutlaka teşekkür etmelisiniz. En asgari standartlarda bunları dışarıdakiler de yapıyor. Siz daha çok yapmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Yolun neresindesiniz? Bütün davranışlarınız en güzele dönük olmalı. Kapşırdığınız zaman, öksürdüğünüz zaman çevrenize bunun bir negatif etkisi olmamasına çok dikkat etmelisiniz. Girdiğiniz zaman da bir affedersiniz demek hepiniz için çok gerekli diye düşünüyorum. Farklılığı oluşturmak üzere. Tasavvuf mensubu alelade bir insan değildir. O Allah tarafından seçilmiştir. Ve bir şerefe layık görülmüştür. Allah'ın evliyası olma şerefine. Öyleyse bunun bedelini en güzel davranışlarla ödemek mecburiyetindedir kişi. Kardeşlerimiz bulundukları hizmet noktalarında elbette her dergahta bir hayat var. Birçok kişi yaşıyor orada. Herkes birbirine yardım etmek mecburiyetinde. Yemeklerin yapılması, sofraların kurulması, yemeğin gelmesi, etrafın temizlenmesi, bir sürü iş. Bu işler yapılırken bir kısmının bir kısmına onları hiçe sayarcasına emrettiğini görmek bizi hüzünlendiriyor. Bir talep, bir rica, usulünce söylendiği zaman karşımızdakini kırmaz. Ama ona emretmeye kalkarsak, onun üzerinde bir mevkiin sahibiymiş gibi davranırsak, bu davranışımızla onu kırarsak, Allah'ın emrettiği bir şey değil, yasak ettiği bir şey yapmış oluruz. Hiç kimsenin davranış biçimleriyle başkasının üzülmesini oluşturması tecviz edilemez. Davranışlarınızda tevazuu öne almalısınız. Hiç kimseye emretmemelisiniz. Bir yardım talebinde bulunmak başka şey, emretmek başka şey. Emretmek hep kırıcıdır. Sevgili kardeşlerim, her ifade eğer sizin ağzınızda yumuşayarak başkasına ulaşırsa oradan pozitif bir tepki alırsınız. Kendinizi ben ondan yaşlıyım, ona emredebilirim şeklinde düşünmemelisiniz. Usulü dairesinde istenen her şey için etrafınızdaki kardeşleriniz size o istikamete yardım etmeye her zaman hazır olmalıdırlar. Yani hepiniz sizden bir şey talep edildiği zaman derhal yardımınızı uzatmalısınız. Ama bu isteğin başkasının onurunu kıracak bir davranışla tahakkuk etmesi, bir üstünlük kisvesine bürünmesi, burada yanlışlık var sevgili kardeşlerim. O zaman bir haksız davranışın içine giriyorsunuz. Elbette herkes herkese yardım etmeye hazırdır. Bizim öngördüğümüz, hedef tayin ettiğimiz şey, herkesin etrafındaki herkese onlardan yardım istemek değil, yardım etmek talebinde bulunmasıdır. Elbette küçüklerin büyüklere karşı saygısı olacak. Elbette büyüklerin küçüklere karşı sevgisi olacak. Ama bu hiyerarşik merdiven üzerinde başkalarını kırıcı bir şekilde emretmek bu tasavvufun dizaynı içerisinde yoktur. Tasavvuf hiç kimseyi kırabilecek olan bir davranışı tecviz etmez. Buna cevaz vermez. Bir yere oraya haber vermeden misafirliğe gitmeniz yanlış bir şey. Evvela öğreneceksiniz. Ne zaman gitmeniz uygun? Onun standartlarına ziyaret edeceğiniz kişinin zaman standartlarına siz uymak mecburiyetindesiniz. Öyleyse tasavvufta ben tasavvuf mensubuyum, canım istediği zaman giderim. Ne kadar istersen de o kadar kalırım. İkisini de yapmamanız lazım. Hem canınız istediği zaman gitmeniz herhangi bir kardeşimizin evine doğru değil. Mutlaka ondan izin almak mecburiyetindesiniz. Ne zaman gelmenizin uygun olduğuna dair. Hem de dilediğiniz kadar orada oturmanız yine yanlış. Çünkü kişinin kişisel işleri her zaman olabilir. onun uygun saatinde, uygun standartlarda bir araya gelmeniz söz konusu olmalı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir kişiye bir teklifte bulundunuz, size bir yardım edilmesini, bir konuda sizin için bir şeyler yapılmasını istiyorsunuz ama karşınızdakinin durumu müsait değil. Daha evvel verdiğiniz söz dolayısıyla başka bir şey yapması lazım sizin istediğiniz saatlerde. Misal olarak söylüyorum. O zaman üzülüyorsunuz ve kırılıyorsunuz karşınızdakine. Doğru mu? Gerçekten onun şartları öyleyse, şeytan size hayır aslında öyle değil, o öyle söylüyor diye 100 tane deriden su getirip sizin ona kırılmanızı temin etmeye çalışır. Red cevabı almışsınız. Şeytanın bir tek gayesi vardır. Hepinizi sadece üzmek. Birbirinize düşman etmek, birbirinizi kırmanızı ve birbirinize düşman etmenizi sağlamak. Düşman olmanızı sağlamak. Sevgili kardeşlerim, bir eve ziyarete gittiğinizde o evdeki her şeyi kullanmak kullanmak hakkının sahibi değilsiniz. Neyi kullanacaksanız müsaade almak mecburiyetindesiniz. Her yerde aynı dergahın içinde ayrı odalardasınız. Ama bir başka kardeşinin odasına ziyarete gittiniz. Gitmek için izin istemek mecburiyetindesiniz. Oradayken onun eşyalarını onun rızası olmadan kullanmamak mecburiyetindesiniz. Tasavvufta böyle şey olur mu? Hepimizin eşyası herkesindir diye düşünemezsiniz. Hepinizin eşyası herkesin değildir. Herkesin şahsi eşyası kendisine aittir. Ve onu siz kullanmak istiyorsanız mutlaka izin almak mecburiyetindesiniz. Özellikle toplum olarak yaşıyorsanız orada. Her şeyi bir sıraya bağlamak mecburiyetindesiniz. Banyoyu kullanmak için, tuvaleti kullanmak için. Her konuda bir belli nezaket kaidesine her zaman riayet etmek mecburiyetindesiniz. Çocukları devamlı daha güzele yaklaştırmakla hepiniz mükellefsiniz. Ama çocuklarda da görüyorum ki büyükler konuşurken, hatta biz konuşurken daha sözümüze başladığımız zaman çocuklar sözümüzü kesip konuşmak için etki istiyorlar. Daha ne söylediğimizi söylemeye yeni başlamışız. Ama onun kafasında olsa da bir şey var. Bunu çocuklarımıza öğretmekle mükellefiz. Zor kullanmakla değil. Böyle yapman ayıptır. Bundan sonra yapmayacaksın. Yaparsan seni cezalandırırım. Hüviyetinde değil. Ama onların da doğruyu öğrenmesi, devamlı olarak büyüklerinin sözünü kesmemesi asıl hedefiniz olmalıdır. Yani etrafınızda kim varsa onlara faydalı olmak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir davranış biçimleri konusu daha burada inşallah tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla, sizlerin zücenahın kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz affet. Bizleri bir defa daha Allah'ın zikri sohbetini yapmak için bir araya getirdik. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde var olması lazım gelen hedef İslam olmaktır. Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ دِينَ اِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın dininde muhakkak ki, kesindir ki İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Bu din İslam dinidir. Ve kişiyi İslam yapmak Allah'ın temel hedefidir. İslam üç tane vücudun birleşmesinden oluşan, üç tane vücudun da Allah'a tesliminden oluşan hep teslim meselesidir. İşte üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı İhlas makamıdır. Bu akşam sizlere İhlas makamından bahsetmek istiyorum. Allah izin verirse inşallah. İhlas makamı 22. basamakta teslim ettiğimiz ruhumuzdan, 25. basamakta Allah'a teslim ettiğimiz fizik vücudumuzdan sonra Allah'a üçüncü teslim olan vücudumuz nefsimizdir. En son ve en zor teslim olan vücud. Neden en zor teslim olan? Çünkü ruhumuz ahsen olarak yaratılmış. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellikle yaratılmış. Bu özelliğin sahibi. Ama fizik vücudumuz aynı özelliğin sahibi değil. Ahsen olarak yaratılmamış. Her türlü günahı işleyebilecek hüviyete yaratılmış. Hem Allah'ın emirlerine karşı çıkarak hem de müemmelleri yapmayarak hem de Allah'ın yasak ettiği şeyleri işleyerek iki ayrı istikamette devamlı günah işleyen bir varlık. Nefsimiz için de aynı şey geçerli. Ne nefsimiz ne fizik vücudumuz ahsen değil. Allah'a teslim olmak için mutlaka ahsen olmak lazım. İşte fizik vücudumuzun tesliminde Allah'ın söylediği şey Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde hemen ahsenu dinen minmen eslemu ve çığı lillahi ve mutluluğun. Bunun tarafında o kişiler ki fizik vücutlarını ve çiçlerini Allah'a teslim ederek dinde ahsen olanlardan oldular. Onlar muhsinlerdir diyor Allah-u Teala. Burada fizik vücudumuzun teslimi söz konusu. Daha sonraki aşamada nefsimizin de teslimi geliyor. Ruhumuz söylediğim gibi zaten Allah'a teslim olabilecek nitelikte yaratılmış. Bu sebeple bir başka açıdan daha ulaşması lazım gelen hedef Allah'ın zatı oluyor. Çünkü Allah-u Teala'nın zatından bize gelmiş bizde bir emanet. Tekrar ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Bu sebeple ruhumuzun Allah'a ulaşması Allah'a teslimini içeriyor. Allah'ın zatında ruhumuz ifna oluyor, yok oluyor. Ve böylece ruhumuz Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'a teslim olmuş oluyor. Ama ne fizik vücudumuz ne de nefsimiz Allah'ın zatına giderek ifna olmak diye bir olayla karşı karşıya değiller. Onlar için böyle bir olgu yok. Onların ahsen oluşu, ruhun ahsen oluşunun aynı standartlara iktiran ediyor. Yani nasıl ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, sadece hasletlerden örülü bir müessese ise, ne zaman fizik vücudumuzda, nefsimizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman Allah'a felaya teslim olur. İşte fizik vücudumuzun teslimi, ruhumuzun tesliminden 4 makam sonraki makamdır. Fena makamında ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Beka makamında Allah-u Teala bir taht ihsan ediyor bizlere. Ve o tahtta ruhumuz ebediyen baki olacağı için bu makamı beka makamı deniyor. Sonra zikrimizi günün yarısından daha öteye taşırıyoruz. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyoruz. Ve böylece zahit olmak şerefine eriyoruz. Daha sonra da fizik vücudumuzun Allah'a teslimi gidiyor. Daimi zikre doğru yaklaştığımız bir noktada biz de bakıyoruz ki fizik vücudumuz ahsen olmuş. Nereden anlıyoruz? Çünkü o noktada fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. İşte böyle bir özellik nefsimizin afetlerinde hala %9 karanlık varken öyle olmasına rağmen tahakkuk ediyor. Artık fizik vücudumuz öylesine Allah'tan yana olmuş ki nefsimizin kalbinde bulunan %9 afet onu artık hiç alakadar etmiyor. Çünkü ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini işlememek istiyor. Nefsimizin de %91'i aynı standartlarda, yani 200'de 191 parça Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilen hiçbirini işlememeyi istiyor. Sadece 200'de 9, yani %4,5 hala negatif şey var nefsimizde. Ama bu 209 veya %4,5 negatife fizik vücudumuz hiç mi hiç aldırış etmiyor. Onun dediklerinden umursamıyor. Umurunda bile değil. Allah'ın bütün güzelliklerini zevkle işliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ve mutlu bir insan olmayı başarıyoruz. Burası velayet makamlarının 4.'südür. Müslümler makamı. Sadece 2 vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşlem olmanın 2 safhasını bitirdik. 3. safhasına ulaşmak için önce daimi zikrin sahibi olacağız. Daimi zikrin sahibi oluyoruz. Adımız Ulul Erbab. Allah Teala Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Li ulul erbab yeskurullaha kıyamen kuvveten ve ala cenubihim." O ulul erbab kullarım için hayattayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte daimi zikir nefsin afetlerinden tamamen kurtulduğumuz noktadır. O zaman bir sual geliyor akla. Ulul Erbab makamında mı nefsimizin kalbindeki bütün afetler sona eriyor? İhlas makamında mı sona eriyor? Ulul Erbab makamında sona eriyor. O zaman demek ki Ulul Erbab makamında biz muhlis mi oluyoruz? Hayır, olmuyoruz. Ulul Erbab makamında nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Birçokları için madem ki yok oluyor, öyleyse orada muhlis oluyoruz. İhlas sahibi oluyoruz. Bu tarzda düşünülüyor. Ama aslında böyle değil olay. Bir insanın ulul erbab olmasıyla ihlas sahibi olması arasındaki fark kalbindeki yapıda %100 aklanma olmasına göre tayin etmiyor. Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp da ona gösterdikleri şeylere göre tayin ediyor. Ulul Elbap makamında sadece zemin kat gösterilir. Zemin kat boyunca zemin kattaki bütün sırlar gösterildiği sürece o kişi Ulul Elbap'tır. Zaten kişi Ulul Elbap olduğu saniye nefsindeki bütün afetler yok olur. Neden yok olur? Bu kişi daha evvel daimi zikirde değildi. Daimi zikre vardığı zaman ne olur? Daimi zikre vardığı zaman nefsinin kalbindeki mühür artık hiçbir zaman zulmani kapıdan ayrılamaz. Neden ayrılamaz? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşmışsa ne olur? Daimi zikre ulaşmışsa mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hiç kesilmeyecek demektir. Kesilmezse ne olur? Kesilmezse mührün oradan, zulmani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daha evvelki basamaklardaki olgu neydi? Zikrimiz bittiği zaman zulmani kapıya inen rahmetin fazlın ve selavatın baskısı altında zulmani kapıya inen mühür zulmani kapıyı kapatmıştı. Ve zikir yaptığımız sürece zulmani kapı kapalı, yukarıdaki Rabbani kapı açık, oradan giren nurlar nefsimizin kalbini %100 aydınlatıyor. %100. Çünkü nefsimizin kalbinde küfür kelimesi yok artık. Küfür kelimesi olmadığı için karanlıkları tutabilecek olan bir güç yok. Allah'ın nurları geldiği zaman bütün kalbi işgal ediyor. Sonra zikrimizi bıraktığımız zaman ne oluyor? Zikrimizi bıraktığımız zaman, tamamladığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın kesilmesi söz konusu. Kesilince ne oluyor? Mühürün üzerine baskı yapacak olan üç enerji yok artık. O zaman aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları mühürü yukarı doğru itiyor, Rabbani kapıya kadar ittiriyor, Rabbani kapıyı kapatıyor. Aşağıdan gelen karanlıklar bütün kalbi işgal ediyor. Peki bütün kalbi demekten muradımız ne? %100'ünü mü? Hayır. Nefsi emareyi tamamlayabilmişsek %93'ünü. Nefsi levameyi tamamlamışsak %86'sını. Yani 7-7, %7, %7 nefsin afetlerin yerine hasletler geldikçe karanlıklar da bu hasletlerin iman kelimesinin etrafında toplananları atamazlar dışarıya. Onlar orada kalacaktır. Öyleyse emarede %7 nuru atamazlar. Levavede %14 nuru atamazlar. Mülkimede %21 nuru atamazlar. Mutmainede %28 nuru atamazlar. Radiye, Mardiye ve Teskiye'de 35, 42, 49, Huşu'daki 2 ile beraber %51'ini atamazlar. Öyleyse görülüyor ki kişinin Allah ile olan ilişkileriyle onun kalbindeki aydınlık birbirine paralel bir seviye takip ediyor. Ondan sonra ne oluyor? %7 artan nurlar ihlas makamında %10 artıyor. %51'den 61'e çıkıyor. Bu ilk makamın adı ifna olma manasına gelen fena makamı. Nefsimizin kalbinde değiştirilemeyen artık nurlar, karanlığa dönüşmeyen nurlar %61 oldu. Beka makamında, Allah'ın bizim ruhumuza bir tahap ihsan ettiği makamda %71 oluyor. Zikri bıraksak da nefsimizin kalbinde %71 aydınlığı, karanlıklar söküp atamıyor. Gerçi bırakıyoruz, ertesi gün tekrar başlıyoruz. Böyle bir devamlılık var. Bir üst makamda %81'e yükseliyor bu züht makamında. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makamdaysa, Müslümanlar makamındaysa %10 daha artıyor, %91'e yükseliyor. İşte ulul elbap olduğumuz nokta bundan sonradır. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin kalbinde %91 nur var. Zikrimizi bıraktığımız zaman karanlıklar gene geliyor nefsimizin kalbine. Ama nefsimizin kalbine yalnız %9'u işgal edebiliyor. Kaldı ki biz daha devam edeceğiz, daha aydınlatacağız ruhumuzun, nefsimizin kalbini. Ama buna gerek kalmıyor. Biz bu makamı işgal ettikten kısa bir süre sonra daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız gün mesele bitmiştir. Nefsimizin kalbi tamamen aydınlanacaktır. Neden aydınlanacaktır? Çünkü zikrimiz daimi zikirdir. Rabbani kapı açıktır. Zülmani kapı kapalıdır. Artık zülmani kapının açılması mümkün değildir daimi zikre ulaştığımız için. Çünkü zülmani kapıya kadar indirilmiş olan mühürün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı artık biz hayatta kaldığımız sürece hiç kesilmeden devam edecektir. Manası ne bunun? Birkaç saniye içinde, daimi zikre ulaştığımızdan birkaç saniye sonra yukarıdan gelen nurlar zaten bütün nefsimizin kalbini doldurmuştur. Aşağıdaki kapı açılmayacağına göre nefsimizin kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Bu sebeple Ulu'l-Elbab makamında nefsimizin kalbi mutlak bir aydınlığa ulaşır. İşte böyle bir aydınlık Ulu'l-Elbab makamına ulaştığımızı gösterir. Peki ihlasta ki aydınlıkla bu aydınlık birbirinden farklı mı? Hayır, değil. İki aydınlık da birbirine eşit, %100 nur. Öyleyse ihlas makamıyla Ulu'l-Elbab makamını birbirinden ayıran bir özellik olmalı. İşte bu özellik Allah-u Teala'nın ihsanlarıyla tayin ediyor. Allah-u Teala kim olursa olsun daimi zikre ulaştığı zaman mutlaka onun kalp gözünü açar. Bu bir muktesap haktır. Mutlaka onun kalp kulağını da açar. O kişi Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kalbindeki işitme hassasıyla duyar. Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi kalbindeki görme hassasıyla görür. İşte bu her şey Ulu'l-Elbab makamında sadece zemin katı ihtiva eder. Yani zemin kattaki bütün sırları Allah-u Teala o kuluna gösterecektir. Ulu'l-Elbab makamında Allah'ın gösterdiği her şey zemin katı sırlarıdır. Özellikle ana dergahın sırlarıdır. Oradaki altın paralarından oluşan bir küme para, oradaki onarlık insan ruhları sırası, her sıradındaki rahleler, oradaki Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsü, Hazreti Ebu Bekir, orada her sabah vücuda giren Hazreti Ebu Bekir'in eli öpüldükten sonraki merasim, altın kapı, altın kapının sol tarafındaki köşeden başlayarak altın kapıya kadar ve altın kapıdan sonra devam eden, secde edenler, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan ve aralarındaki kişiler, bunların hepsi yetmez. Bu salonun biraz daha üstünde bulunan ama üst katlar evvel bir yarım kat gibi olan bir kesimde zamanın imamı 7. kata ulaşabilenlere eğitim yaptırıyor. Orası da gene Ulu'l-Elbab makamındaki kişiye mutlaka gösterilir. Ne zaman Ulu'l-Elbab makamındaki kişi ihlas makamının sahibi olacak olan bir dirayetin sahibi olarak Allah-u Teala tarafından kabul edilirse, buna ehil olursa, bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişiye zemin kattan sonra 7. katı da göstermeye başlar. İşte Ulu'l-Elbab makamını ihlas makamından ayıran şey kalpteki aydınlığın oranı değil, Allah'ın gösterdikleri. Allah-u Teala Ulu'l-Elbab makamında sadece zemin katı gösteriyor. Ne zaman 1. kat gösterilirse birisine, Ulu'l-Elbab makamına ulaştıktan sonra, daimi zikirden sonra o kişi artık ihlas makamındadır. 1. kat, 2. kat, 3., 4., 5., 6. ve 7. katlar hepsi sırayla gösterilir. Ne zaman kişi 7. katın 7 tane alemini de Allah-u Teala kendisine gösterirse, buna ehil olursa, bu işlem tamamlandıktan sonra, yani 7. katta Sitetül Münteha da dahil, zikir hücrelerini, ümmül kitabı, kader hücrelerini, kudret denizini ve daha başka alemleri, indi ilahi, oradaki huzur namazını, tahtları gören kişi en son Sitetül Münteha'yı görür. Sitetül Münteha o kişi tarafından görüldüğü zaman ihlas makamı tamamlanmıştır. Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. Bu tövbe-i nasuh ihlas makamından salah makamına geçiren bir kapıdır. Öyleyse ihlas makamı salahtan evvel ulul erbaptan sonraki makamdır. Kalbin aklı itibariyle kalpteki aydınlık itibariyle üçü de birbirinden farklı değildir. Hepsinde %100 aydınlık oluşmuştur. Farklılık nerededir? İhlas makamında gösterilen, kalp gözü açıldıktan sonra gösterilen birinci kattan itibaren bütün gök katları ve Sitetül Münteha. Ulul erbap makamında gösterilen sadece zemin kat. Peki salahta Allah-u Teala'nın gösterdiği bunlardan ne farklılık gösterir? En büyük farklılığı gösterir. Kainatın en muhteşem mirasının sahibi olur kişi. Allah'ın zatını görür. Onun için Allah-u Teala ulul erbap makamında ve ihlas makamında olanlara hikmetin sahipleri diyor. Bu hikmet sahipleri iki grup hikmet oluştururlar. Ulul erbap makamı hikmetin birinci makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son makamıdır. Hikmet biter. Ve üç tane yakinden ulul erbap makamıyla ihlas makamı ikinci yakini ifade eder. Muhtevasını alır. Birinci yakin ilmen yakindir. İhlas makamının dışın ulul erbap makamının altında kalan bütün makamlarda söz konusu olan şey o kişinin ilmen yakinde oluşuyor. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluyor kişi? Daimi zikre ulaşıp da ulul erbap olduğu zaman artık o kişi ilmen yakini bitirmiş, aynen yakindedir. Ve ulul erbap makamı ve İhlas makamı aynen yakinin başı ve sonudur. Peki salah makamı hangi makamdır? Salah makamı yakin itibariyle hangi yakindir? İsme dikkat edin. Hakkul yakin. O güne kadar zemin katı, zemin kattaki manevi değerleri, gök katlarında emr aleminin bütün katlarındaki sırları öğrenen kişi onların hepsini Allah-u Teala'nın bir, kendisine göstermesiyle, yani kalbindeki gözün faaliyete geçmesiyle, kalbindeki gözle görerek, kalbindeki görme hassası olan basiretle, basar hassasıyla görerek, zemin katına itibaren 7 tane gök katını ve ondan sonrasını kişinin görmesi, bu muhteva basar atlı görme hastasının faaliyete geçmesi demektir ki adı basar hastası faaliyete geçtiği zaman adı basiret olur. Öyleyse ulul erbap makamı basiret açısından neyi ifade eder? Ulul erbap makamı basiretin açılmış olduğunu gösterir. Sadece zemin katı ihtiva eder. Öyleyse ulul erbap makamı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dizaynı içerisinde öyle bir makamdır ki kişinin daimi zikre ulaşmasıyla noktalanmıştır. Kalbinde de Allah'ın nurları %100'e varmıştır. İşte böyle bir olgu söz konusudur. Bu levhat makamı da var. İhlas makamı da hikmet makamlarıdır. Ama salah makamı hikmetin ötesidir. Öyleyse hikmet deyince ne anlıyoruz, ne görüyoruz? Hikmet deyince aynı yakini görüyoruz. Hikmetin bir sacayak üzerine oturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hikmetin sacayağının birinci ayağı hayır ayağıdır. İkinci ayağı tezekkür ayağıdır. Üçüncü ayağı hüküm ayağıdır. Yani hikmetin sahibi olan kişi, aynel yakinin sahibi olan kişi, bir, daima hayır işleyen birisidir. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa o kişi ruhu da hayrı isteyeceği için, nefsi de hayrı isteyeceği için aklın itiraz edebileceği bir şey kalmamıştır. Her iki müşavir de hayır istiyor. Akıl hayrı uygulamak durumunda. İşte bu sebeple ulul elbab makamının sacayağının birincisi hayır ayağıdır. Hep hayır işleyecektir kişi. Manası şu. Her hayrın arkasından sadece mutluluk duyulur, huzur duyulur. Bu kişi muhteşem bir mutluluğun içinde yaşantısını devam ettirecektir. Kesintisiz bir mutluluk. Sonra ikinci işaret tezekkür. Daimi zikrin sahibidir, zikir ehlidir kişi. Zikir ehli olduğu için de tezekkür ihsan edilmiştir. Tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de aynı kökten geliyor. Tezekkür, zikir sahibine Allah'ın ihsanları. Tezekkür, bir meseleyi eline boyuna mütalaa etmek anlamına geliyor. Ehli tefekkürle ehli tezekkür arasındaki temel fark, ehli tefekkür yani düşünme ehli, düşünebilen insanlar düşünce ufukları boyunca açılabilirler. Ufuklarının bittiği yerde onlar duracaklardır. Ellerindeki deliller, üzerine bastıkları taşlar bitmiştir. Orada kalacaklardır. Ama ehli tezekkür için olay böyle cereyan etmez. Ehli tezekkür düşünmeye başladıysa da bir yerde tıkandığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona yardım edip ufkunu açar. Ve açılan ufuktan o kişi yeniden adım adım ileriye gider. O standartlar içinde ufkunun açıldığı kadar gidecek, yeniden duracaktır. Allah'tan yardımıyla yeniden girecektir. Onun için diyor ki feselû ehlen zikre infintüm la talemun, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne demek bu? Zikir ehli her şeyi biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Ama Allah'tan sorma yetkisinin sahibi. İşte o Allah'tan sorar. Allah'tan lütfederse Allah'ın lütfettiği o cevabı dileyen kişiye verir. Ve Allah-u Teala neden öyle söylediği de tebellir eder. Feselû ehlen zikre infintüm la talemun. Eğer bizim sevgili din adamımızı sorarsanız, eğer bilmiyorsanız ehline sorun derler size. Diyeceksiniz ki neden zikir ehli değil de ehli? Diyecektir ki ne farkı var? Bu farkları bilseydi öyle söylemezdi tabii. Ama bilmiyorlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bu muhtevada ulul elbabın işgal ettiği yer velayetin beşinci makamıdır. Ve ulul elbab da Ulu'l-Elbab kademesini işgal edenler de, İhlas kademesini işgal edenler de, Salah kademesini işgal edenler de, Kur'an-ı Kerim'de hayırlarda yarışanlar olarak geçiyor. Sabikun olarak geçiyor. Üçünün de müşterek özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Nedir daimi zikir? Nefsinizin kalbine gelen bir ses, sessiz ses, fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında devamlı Allah kelimesini tekrar eder. Böylece nefsinizin kalbindeki sesle fizik vücudunuzun kalbindeki atış sesi birbirine dengede olarak hep koordineli olarak yürür. Ve bu senkronizasyon öyle bir ahenk taşır ki birbirinden bu iki ses hiç ayrılmaz. Hep çifteceyle içinizdeki bir sessiz ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edip gidecektir. Uykuda da devam eder. Uyanıkken de devam eder. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında alimler dediği evliyanın uykusu avamın namazından daha hayırlıdır diyor. Niçin öyle söylüyor? Hayır demek, derecat kazanmak demek. Derecat kazandığına her iş hayırdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük ibadet zikirdir diyor. Biliyorsunuz Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesi bu. Allah-u Teala buyuruyor ki utlu Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Utlu uhiye Türkçesini söyleyeyim, sonra Arapçasını söyleyeyim inşallah. Sana Kur'an'dan ihsan ettiğim, Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku, tilavet et. Utlu uhiye ileyküm minel kitabı. Kitaptan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku. Ve akumu salat ve namaz kıl. İnnes salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden, yani Allah'ın men ettiği ve Allah'ın yasak kıldığı şeylerden seni temiz kılar, korur. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Burada üç tane ibadet görüyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ve üçüncüsü de zikrullah. O da bir zikirdir. Bu üç zikirden zikrullah en büyüğüdür buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indindeki bu en büyük ibadet söz konusu ve ulul elbab da muhlis de salih de üç grubun üçü de sabikundur. Hayırlarda yaptıkları yarışlarda birinci, ikinci ve üçüncü basamakları en üstten üç basamağı işgal edenlerdir. Üçünün de müşterek dizaynı aynıdır. Bu dizayn üç içinde daimi zikirdir. Ortak basım. İşte kim ihlasın sahibi ise, ulul elbabın sahibi ise o kişi hikmet sahibidir demiştik. Hikmetin de üçüncü faktörü hükümdür. Öyleyse tezekkür deyince Allah'ın o kişiye ihsanlarıyla gelişen bir düşünce sistemi var. Allah'ın vahiyle gelişen bir düşünce sistemi var. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın vahiyle müştereken yürüyen bir husus söz konusu. At başı giden, beraber giden ama tezekkür deyince vahiy kesindir. Yani Allah-u Teala'nın dizaynında daimi zikrin sahipleri mutlaka Allah-u Teala'dan bu vahyi alırlar. İşte onun için Allah-u Teala atlarına ehli zikir diyor. Onun için atlarına ulu'l-elbab diyor. Ve hikmetin üçüncü ayağı hükümdür. Hikmet sahibi olan kişi Kur'an'ın herhangi bir ayeti kerimesine baktığı zaman o ayeti kerimenin Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtevasına koyduğu 28 tane basamaktan o ayet hangisine aittir bir bakışta hemen çıkartır. Bazen birkaç tane grubu birden itibar edebilir bir ayet. Böyle ayetler var mı? Evet var. Mesela Allah-u Teala Rad Suresinin 22. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek hem velayetin birinci makamını, yani Allah'ın zatında ifna olmayı dilemek anlamına gelir. Hem de Allah'ı görmeyi dilemek anlamına gelir. Bu ise velayetin son makamıdır. Salah makamıdır. Nitekim bu ayetin, yani Rad Suresinin 22. ayetinin başlangıcında Allah Teala velayetin birinci makamının özelliklerinden bahsediyor. Ayetin sonunda ise velayetin sonunun özelliklerinden bahsediyor. İşte dizaynı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bakıyoruz ki Kur'an bir açık kapıdır. O kapıyı açmasını Allah'ın öğrettikleri için. Kime öğretmişse onlar o açık kapıdan geçmesini Allah'ın öğrettiği kişilerdir. Bu kendi kendine oluşan bir olgu değildir. Tecrübe veya başka şey hiç kimseye bunu öğretemez. Bunu öğreten Allah'tır. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala bir özellik vermiş, sahabeyi yetiştirme özelliği. Bu özellik salaha kadar götürüyor. İşte beraberce bakalım. Bakara Suresi 151. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Kema ersennâ fîküm resûlen minküm. Ey sahabe diyor sizlere, daha evvelkiler gibi, ötekiler gibi, sizin aranızdan birini Resul olarak, bir peygamber Resul'den bahsediyor, gönderdik, vazifeli kıldık. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak daha, 21. basamak. Size kitap öğretsin diye. Fena, Beka, Züht, Nusiller makamları. Size hikmet öğretsin diye. Hullelbap makamı, İhlas makamı. Size hikmetin de ötesini öğretsin diye. Salah makamı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisi tam 27 tane basamağa itibar ettikten başka son söylediği öyle şeyler öğretir ki siz onları bilmiyorsunuz sözü hikmetin de ötesini kapsar. İşte Ulu'l-Elbab makamında hikmetin birinci bölümü öğretilen kişi İhlas makamında hikmetin ikinci ve son bölümünü öğrenir. Hikmet iki makamdan oluşur. Ulu'l-Elbab makamı ve İhlas makamı. Burada İhlas makamında Allah-u Teala kişiyi düşüncelerinden hesaba çeker. Normal standartlarda böyle bir şey söz konusu değildir. Burada Allah Teala kişinin iradesini güçlendirir ve o kişinin Allah katındaki muhtevasını kendisine gösterir.

yapabileceğini ona göstermek için bir imkan sağlıyor kişiye. Allah Teala 1'e 700 verirken 1'e 1 vermeye başlıyor. O kişi artık sonsuz derecenin sahibi olmuş ihlasta ve Allah Teala 1'e 1 vermeye başlıyor. O zaman kişi bakıyor ki Allah Teala tarafından iradesi kat kat güçlendirildiği halde yapabildiği hiçbir şey yok. Demek ki onu başarıya götüren hep Allah'ın yardımıymış. Kesin olarak bunu orada idrak ediyor kişi. Öyleyse burada düşüncelerden hesaba çekilmek de var. Ama kişi nefsindeki bütün afetleri temizlediği için artık düşüncelerinden hesaba çekileceği bir husus mevcut değil. Çünkü düşünceleri de artık yanlış düşünceler değil. Dolayısıyla haksız yere başkalarını suçlamak diye bir noktaya hiçbir zaman ulaşmıyor düşünce sistemi. Düşüncelerden hesaba çekilmeye hazır ama bu suçu işlemiyor kişi. İşlemesi imkansız olduğu yerden Allah-u Teala düşüncelerden hesaba çekilmeyi bu noktaya koymuş. Muhatabın ortadan kaldırılması başka bir konu. Artık o kişinin karşısında başka insanlar yok. Sadece Allah var. Eğer başka insanlar varsa kişinin nefsi var ve o nefsin gereği olan kendisine yontma talebi de var. Kendine menfaatine bir şeyler istemek var. Ama bu makamda kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için benliği oluşturan, egoyu oluşturan öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, bütün bu nefret gibi faktörlerin hepsi yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanının artık sahibi değildir. Öyle olunca muhatabı yok. İşte bu muhatabın ortadan kaldırılma noktası ihlas makamıdır. Muhatap burada ortadan kaldırılır. Artık kişi için bir başkası yoktur. Rabbi vardır. Bir de kendisi vardır. Ve artık kendisi için değil, hep başkaları için talepte bulunmaya başlamıştır. Bu böyle olduğu için bunun adına talepsizlik diyor Allah-u Teala. İhlasın dördüncü faktörü talepsizlik. O kişinin kendi nefsi için bir talebi artık kalmamıştır. Hep talepleri başkaları içindir. Başkalarının hayrına hayatını vermeye başlamıştır. Hayır müessesesi İhlas makamının beşinci statüsü. Bu hayra dikkatle bakın. Kişinin nefsinde artık afet kalmadığı için hiçbir zaman nefsinin afetlerine paralel bir davranış olması mümkün değil. Öyleyse şer işlemesi bu açıdan mümkün değil. Sadece ruhun hasletleriyle hareket edeceği için bütün davranışları hayır ifade ediyor. Öyleyse ihlas makamının beşinci işareti hayırdır. Kişi hep hayır işler. Daima hayır işler. Altı ve yedinci işaretler. Altıncısı sevgi. İhlas makamının en büyük dayanağı. Yedincisi de talepsizlik. Öyleyse sevgi Allah-u Teala'nın indinde yedincisi de talepsizlik dedim ama manevi çıplaklık olacaktı. Talepsizliği demin saydık. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde sevgi en ön plandaki nesnedir Allah'tan. Devamlı kişiye Allah onu daha çok sevdikçe daha büyüyen bir sevgi çağlayanı akar. Ve Allah Teala da o kişiden ister ki Allah'ın kendisine ulaştırdığı sevgiyi o da başkalarına dağıtsın. Başkalarını sevsin, başkalarına da o kişiden sevgi aksın. İşte bu sebeple Allah'ın irşat makamında bulunacak olan bu kişi bir sonraki makamda irşada gelecektir.

Onların hiç kimseden nefret etmesi mümkün değildir. Onlar nefret adı verilen bir meseleyi hiç yaşamazlar. Onların kimseye düşman olması mümkün değildir. Onlar kendilerini öldürmeye çalıştığını bildikleri insanlara bile kızamazlar, öfkelenemezler. Onlara bir kötülükte bulunmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Ayrıca Allah'ın bu seviyedeki evliyaları hiç kimse hakkında beddua edemezler. Böyle bir şey işlerine hiçbir zaman gelmez. Çünkü bir insanın başka birisi için beddua etmesi demek, onun nefsinde başka birinin kötülüğünü istemesi istikametinde bir dağarcık olması lazım. Bir duygu olması lazım. Bir dayanak olması lazım. Ama yok. Daimi zikre ulaştıktan sonra insanların nefslerinin kalbinde başkalarına zarar verebilecek olan hiçbir afet kalamaz, yaşayamaz. Böyle olduğu için sadece ruhunun hasletleriyle hareket eden bu kişi o dizayn içindeki başka insanlara benzemez. Bu sebeple hiç kimse için beddua etmesi mümkün değildir. Ama ona düşman olanlara Allah-u Teala'nın ceza verdiğini görürüz. Bilin ki böyle bir cezalandırma sisteminde o kişinin hiçbir dahli yoktur. Hiçbir zaman Allah-u Teala başka insanlara zarar vermesi istikametinde, onları üzmesi istikametinde bir talepte bulunması mümkün değildir. Öyleyse İhlas makamının demek ki 7 tane temel şartı var. Baştan başlayalım. Bir hangi açıdan gidersek gidelim bu 7 tanesini değişmez. Birincisi sevgi. İkincisi manevi çıplaklık. Üçüncüsü muhatabın ortadan kaldırılması. Dördüncüsü hayır. Beşincisi talepsizlik. Altıncısı düşüncelerden hesaba çekilme. Yedincisi de iradenin güçlendirilmesi. Öyleyse sıraları dilediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Ama temelde bu faktörler var. İşte orada İhlas makamında kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bu düşüncelerden hesaba çekilme, iradenin güçlendirilmesi, Allah-u Teala'nın insanlar için birer faktörü. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde sahabeye Kur'an'ın bütünlüğünü 28 basamağı birden yaşatması söz konusu oluyor. İşte bu 28 basamağın bütününde İhlas makamı 27. basamaktır. İhlas makamı selaha geçişin kapısıdır. İhlas ve selah makamı arasında bir kapı var. Bu kapı Tövbe-i Nasuh kapısıdır. Kim hikmetin bütün anahtarlarının sahibi olursa, yani hayrın, yani tezekkürün, yani hikmetin, yani hüküm vermenin, hükmün sahibi olursa, işte orada o kişi için söz konusu olan şey bir hedefe yürümektir. Bütün İhlas makamı sahipleri Allah'ın bu güzelliklerinin sahibidir. Hikmet makamı aynel yakinin ikinci kademesini gösterir. Allah-u Teala Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Bakın şimdi bir salah makamının sahibi olan bir kişinin sahip olduğu vasıfları sayıyor Allah Teala. Onlar emrimizle insanları bize ulaştırsınlar, ruhlarını bize ulaştırsınlar, insanları hidayete erdirsinler diye biz onları
İmam kıldık onlardan, imamlar kıldık. Onlar sabrın sahibi oldukları için. Yani ne demek bu? Yani sabırsızlık denilen afet de dahil olmak üzere nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Sabır hasreti de dahil olmak üzere ruhlarının bütün hasretlerini nefslerine monte etmişler. Nefsleri de ruh hüviyetine kazanmış ve bu ruh hüviyetini kazanan nefslerinin hasretlerinden bir tanesi de sabır hasreti. Ama bir şey daha söylüyor. Ayetlerime yakin hasıl ettikleri için. Kânû bi âyâtinâ yûkinûn. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bakın bu yakin burada Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde geçen Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etme üç kademi gösterir. İlmel yakin, kalp gözü ve kalp kulağı açılmadan kişinin geçirdiği bütün kademeler. Aynel yakin, kalp gözü ve kalp kulağı açılmış, kişi hikmete ulaşmış ve hikmet makamında bu dizaynı görüyor. Hikmet makamında kişi Allah-u Teala'nın indinde bu özelliğin sahibi. Kalp kulağı açık bir, kalp gözü açık iki, hikmet makamının geçerli olan hakikatlerini keşfetmiş. Biliyor. Üç tane temel vasfının sahibi. Nedir o? Hayrın sahibi, tezekkürün sahibi ve hüküm verme yeteneğinin sahibi. Zaten hikmet kelimesi, hüküm kelimesi, hakim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse buradaki özelliği yer yerine oturtmamız lazım. Şimdi Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Nereye ulaşacağız? Allah-u Teala diyor ki size de sizin aranızdan birisini Resul olarak gönderdik. Peygamber Resul olarak. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Nereye kadar gidiyor? Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamak olayları öyle bir değerlendiriyoruz ki Allah'a ulaşmayı yediriyoruz. Dördüncü basamak Allah rahim esasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamak nefsimizin kalbindeki ekinliği alıyor. Altıncı basamak irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesureyi alıyor. Yedinci basamak kulaklarımızdaki vakayı alıyor. Ameni oluyoruz. Sekizinci basamak Allah kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamak kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamak göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. 11. basamak zikir yapıyoruz ve nefsimizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor. 12. basamak huşu sahibi oluyoruz. 13. basamak hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. 14. basamak mürşidimize ulaşıyoruz. 14 basamak boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hep Allah'ın ayetlerini öğretiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ve lafız devam ediyor. Bu noktadan itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söylediği şey siz onların nefslerini tezkiye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi başlıyor. Emmare, levvame, miskime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye. Yani 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. basamaklar. Hala devam ediyor. Bu fizik alanda Allah'ın ayetlerinin anlatılmasından sonra nefs tezkiyesi devam ediyor. Ne oluyor? Kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bu makamdan sonrası, bu noktadan sonrası 22. basamak, velayetin 1. makamı, fena makamı. Burada kitabın öğretilmesi başlıyor. Fena makamı, beka makamı, Zühd makamı, Muhsinler makamı, bu dört makam kitap öğretilmesidir. Sonra iki makam, Ulul Elbab makamı ve İhlas makamı hikmet öğretilmesidir. Size kitabı öğretir, hikmeti öğretir ve hikmetten sonra öyle şeyler öğretir ki siz onları daha bilmiyordunuz diyor Allah-u Teala. İşte hikmetten sonrası salah makamıdır kişinin. Tövbe-i Nasır'a ulaşması.
Öyleyse yakin kıdemidir arasında velayete kadar gelen kıdemeler ilmel yakin kıdemesidir. Velayetle beraber başlayan kıdemeler ilmel yakinle aynel yakinin arasında bir geçiş devresidir. Bunun daha başında da kişinin kalp gözü açılabilir, hikmet sahibi olmak için adımını atar. Ama ihlasta hikmet sahibi olacaktır daimi zikirle. Ulüler vak makamında ihlas sahibi olacaktır, hikmet sahibi olacaktır. Veya ulüler vak makamına kadar bir gelişme olmaz. Sonra daimi zikre ulaşınca gelişmesini tamamlar kişi. Ve ihlas makamında kişi hikmetin sahibi olur. İşte ihlas makamı salah makamına bir geçiştir. Burada Allah-u Teala tarafından o kişiye Allah'ın ihsanları salah makamında da verilecektir. Tövbe-i Nasuh'a kişi davet edilecektir. Ve bu kişi Rabbini mutlaka görecektir. Ve bu sebeple aynel yakinin ötesi hakkül yakin adını alır. Hak burada görülür. Hak burada müşahede edilir. Allah-u Teala'nın zatı burada müşahede edilir. Öyleyse ihlas makamı bütün insanlar için hikmetin ikinci ve son makamıdır. Ve salaha geçişin son noktasıdır. Söylediğimiz gibi 7 ayrı faktörden oluşur. Onların isimlerini demin birer birer verdik. Öyleyse bir yere ulaşıyoruz. Kişi daimi zikrin sahibi, kişi tezekkür sahibi, kişi hayır sahibi. İhlas makamının 3 temel ögesi. Hikmet makamı ihlas makamıdır. İhlasın hikmetin ikinci ve son makamı olduğunu söyleyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için temsil ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa, siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi, yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ittihad edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman, bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışılması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır. Yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasreti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasretidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasını artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz da, ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi, nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi, nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın. Hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kozar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler. İhtina sıratı. Kim sıratı?
1: Kalim maktubi aleyhi var. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir Kur'an-ı Kerim tefsirin dersinde. Ve inşallah İbrahim Suresinin birinci ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Kitabın enzelnahu ileyke li tuhricen nase minez zulumati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratı sıratıl azizil hamid. Kelimelere geçiyoruz. Elif, Lam, Ra. Üç harf. Mukatta harfleri. Bu harflerle Allah-u Teala 19 rakamını esas alarak bir bütün oluşturmuş suredeki, bu suredeki Elif, Lam ve Ra harflerinin toplam sayısı mutlaka 19'un katı olmalı diyordu Reşat Halife. Bazı surelerde bu neticeye ulaşılamadı ama büyük ölçüde, hatta çok büyük ölçüde bir netice alındı. Kitabın bir kitaptır. Kitap. Enzelnahu. Onu indirdik. İleyke sana. Lituhrice ennase. İnsanları ihraç etmen için, çıkarman için. Minez zulümati. Zulmetten, karanlıklardan. İlen nur, nuri. Nura. Bi izni. İzni ile Rabbihim. Rablerinin. İlâ sıratı yola el azizi, aziz olan, izzet sahibi olan el hamidi, kendisine hamd edilen. Elif, Lam, Ra cümleciklere geçiyoruz. Kitabın Elif, Lam, Ra aynen. Kitabın enzelnahu ileyke, sana indirdiğimiz kitaptır. لِتُّهْرِيْجَنْ نَاسَ insanları çıkarman için, ihraç etmen için. مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ zulmetten, karanlıktan, karanlıklardan اِلَى النُّورِ nura. بِيِذْنِ رَبِّهِمْ Rablerinin izni ile. اِلَى صِرَاتِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ aziz, hamid olanın yoluna. Cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman şu çıkıyor ortaya. Elif, Lam, Ra

Rablerinin izni ile insanları karanlıklardan nura, aziz, hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır.

Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a insanları karanlıklardan nura ulaştırması için kitap indiriyor. O kitap Kur'an-ı Kerim. Ve acaba ne demek istiyor Allah Teala? Minez zulümati ilen nuri. İnsanları zulmetten, karanlıklardan nura ulaştırmak için Allah Teala kitabı indiriyor. Bütün kainatı saran karanlık insanlar için cehalet adını alıyor. İnsanlar bilmiyorlar. Bilmedikleri için karanlıktalar. Her öğrenen eğer tatbik sahasına sokabilirse öğrendiklerini mutlaka zulmetten nura çıkar. Acaba Allah Teala zulmetten nura çıkarmak deyince neyi anlatıyor? İlimle ışıldamayı mı? Onun daha ötesinde bir şeyler mi? Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilim de faydalı ilim ve faydasız ilim olarak ikiye ayrılıyor. Eğer bir ilim insanı Allah'a yaklaştırmayacaksa, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıramayacaksa, o ilim sayılmıyor Allah-u Teala'nın indinde veya faydasız ilim sayılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ne demek istiyoruz? Kur'an-ı Kerim bir bütün. Ve pek çok sayıda ilim adamı bu Kur'an-ı Kerim'i bildiğini iddia ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle olmadığı için daha onun ötesindeki işlevleri gerçekleştiremiyorlar. Mürşitlerine ulaşıp tabi olamıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıramıyorlar. Fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edemiyorlar, irşada ulaşamıyorlar. O zaman bilmelerini, bildiklerini iddia etmeleri neye yarar ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? O zaman o bir faydasız ilim oluyor. Allah'ın dini 7 tane safa üzerine oturmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp teslim olmak, tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Ve iradenin tesliminden evvel irşada ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepsi de farz. Öyleyse bakıyoruz, İslam alemi bugün bu 7 tane safanın hiçbirini gerçekleştirmiyor. 14 asır evvel bütün sahabe 7 safayı da gerçekleştirmişler. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi gerçekleştirmiş. Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak hüviyetini korumasına rağmen, hiç kimse onun üzerinde bir değişiklik yapamamasına rağmen, İlmin gerçek kaynağı pırıl pırıl nurlar içinde ortada durmasına rağmen insanlar karanlıktalar. İşte o karanlıkta olan insanları nuru ulaştırsın diye Allah Kur'an-ı Kerim'i indiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ama iblis Kur'an-ı Kerim'i tatbikattan çıkarmayı başarıyor. Dünyanın şu andaki durumu bu feci durum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim insanları zulmetten çıkarmak üzere Allah'ın izni ile indirilmiş. Ve insanları Allah'ın yoluna ulaştırmak için
sırat-ı müstakime ulaştırmak için indirilmiş. Nedir sırat-ı müstakim? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacağı yol. Nedir sırat-ı müstakim? Fizik vücudumuzun Allah'a ahsen olarak teslim edilmesi süresince kemal derecelerinde olgunlaşmanın yolu. Fizik vücut için. Nefsin sırat-ı müstakimi, nefsin bütün afetlerinden kurtulmasını temin edecek olan kemal derecelerinde olgunlaşma yolu. İradenin sırat-ı müstakimi, nefsin afetleri yok oldukça iradenin güçlenmesini ve neticede iradi yapının en sağlam bir statüde Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle sevgili kardeşlerim, bunun için inmiş Kur'an-ı Kerim. İnsanları karanlıktan nura ulaştırmak için. Unutmayın, nefsinizin kalbi başlangıçta kapkaranlık. Nefs tezkiyesi yoluyla nefsinizin kalbine faziletleri iman kelimesinin etrafında topladıkça karanlıklar nura çevrilir. Gelen fazilet nurları nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çevirir. Öyle bir gün gelir ki batmayan bir güneş nefsinizin kalbini ışıl ışıl tamamen aydınlatır. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması hali. İşte karanlıklar, işte aydınlıklar. Öyleyse görüyorsunuz ki karanlıklardan aydınlıklara ulaşmak birçok açıdan geçerli. Cehaletten ilmin üst seviyelerine ulaşmak, karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. İç dünyanızda nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarını, nefsinizin kalbini %100 dolduracak hüviyete sokmak, karanlıktan full aydınlığa ulaşmak. Nefs tezkiyesinde nurlar yarıyı aşar. Bu da karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. Ama yarımdır. Daimi zikirde nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Allah'ın hedefi de budur. Allah razı olsun. Ve ikinci ayet-i kerimesi İbrahim suresinin, Bismillahirrahmanirrahim. Allahillezî lehu ma fissemâvâti ve ma fil ardı ve veylün lil kafirine min azabin şedîd. Allah'ı Allah kelimelere geldik. Ellezî o ki, lehu onundur. Ma şeyler, fis semavati göklerde, semalarda ve ma ve şeyler, fil ardı yerde. Ve veylün vay haline, yazıklar olsun. Lil kafirine, inkar edenler, kafirler için, kafirlere. Min azabin, azap şiddetin şiddetli. Cümleciklere geliyoruz. Allahillezî o Allah ki, lehü mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı, semalarda ve yeryüzünde olan şeyler onundur. Ne varsa onundur. Ve veylün lil kafirine, kafirlerin vay haline, yazıklar olsun kafirlere. Min azabin şedid, şiddetli azaptan dolayı. Öyleyse cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. O Allah ki semalarda ve yeryüzünde ne varsa onundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline.

Allah Teala'nın kafirlere yazıklar olsun dediği bir ayet. Şiddetli azap geleceği için onlara. Kimdir kafir? Bir, Allah'a inanmayan. O mutlaka kafir. İki, Allah'a inanmasına rağmen kalbinde küfür yazısı henüz Allah Teala tarafından alınmamış olan kişi. Kalbine iman yazılmamış olan kişi. Onların dudakları mümin olduklarını söyler diyor Allah Teala ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Öyleyse Allah'a göre mümin olmak sözle ve kalple birlikte olması lazım gelen bir müessese. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size 10 tane ihsan verecektir. Bu 10 ihsanla irşat makamına ulaşabilirseniz, tabi olabilirseniz o gün kalbinizin içindeki kalbinizin mührü açılır. Kalbinizin içindeki küfür kelimesi alınır ve kalbinizin içine Allah imanı yazar. O zaman mümin olursunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbir zaman bunun gerçekleşmesi söz konusu değildir. O zaman ebediyen kafir olarak kalmak söz konusudur. Öyleyse kim mümin olamazsa Allah Teala onlar için şiddetli bir azaptan bahsediyor ayet-i kerimede. Her ne kadar insanlara göre Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir sözünü şeytan onlara kabul ettirmişse de realite bu değildir. Allah razı olsun. Ve üçüncü ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yestehib bunel hayate dünya alel ahireti ve yasuddune an sebilillahi ve yep guneha iveca ulaike fi dalalin ba'id. Kelimeler ellezine, o kimseler, onlar yestehibbune, istihab ederler, seçerler, tercih ederler. Ya burada hub söz konusu, muhabbet söz konusu. Tercih ederler, severler. El hayat et dünya, dünya hayatını. Ala el ahireti, ahirete. Ahirete karşı dünya hayatını tercih ederler. Ve yasuddune ve alıkoyarlar an sebilillahi, Allah'ın yolundan. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve yebguneha ve onu isterler. İvecen, eğrilik. Ülaike, işte bunlar. İşte onlar. Fi, içinde dalalin, dalalet. Baidin, uzak bir dalalet içinde. Cümleciklere giriyoruz. Ellezine yestehibbunel hayatet dünya, onlar dünya hayatını tercih ederler. Seçerler, tercih ederler. Alel ahireti, ahiret hayatına.

ve yesuddûne an sebilillâhi, Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve yebgûne hâibecen, ve onda eğrilik isterler.

ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala.

Şimdi burada Allah-u Teala bir husustan bahsediyor. Bir takım insanlar var. O karanlıkta olanlar, cahiller, mümin olmayanlar. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler olarak vasıflandırılıyor Allah-u Teala tarafından. Ve ikinci vasıfları, insan kendileri Allah'ın yolunda değiller. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için mürşitlerine ulaşmaları da söz konusu değil. Ve daha ötesi, ruhlarını Allah'a doğru yola çıkartmaları da söz konusu değil. Allah'ın yolunda değiller. Yetmez. Kendileri Allah'ın yolunda değildirler. Ama başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Ve onu, yani onu, Allah'ın yolunu eğritmek isterler. Yani ne derler? Sırat-ı müstakim mi? Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Doğru yoldur, bu yol nereden gelir, nereye gider? Cevap yok. Doğru yoldur. Eğritmenin öbür tarafında hidayet nedir dersiniz? Gene doğru yoldur derler. Nasıl bir doğru yol? Tarif yok. Oysa ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Sırat-ı müstakimse Allah'a doğru istikamet üzere olan bir yoldur ve ruhumuzu Allah'a ulaştırır. Öyleyse birbirinden farklı kavramların yer aldığı bir dizayn görüyoruz. Neden doğuyor bu? Eğriltme talebinden doğuyor. Eğriltiyorlar. Asıl yolundan, mecrasından saptırıyorlar kavramları. İddiaları mı? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur iddiaları. Tabii iddia bu olunca Allah-u Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 12 defa farz kılmış üzerimize, 73 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunları nasıl devre dışı bırakacaklar? O zaman her ayeti eğriltmek yoluna gidecekler. Burada dikkat çekici bir başka nokta daha var. Onların Allah-u Teala uzak bir dalalet olduğunuz içinde olduğunu söylüyor. Şimdi Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِدًا. Aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Bu ayet, İbrahim suresinin 3. ayet-i kerimesi, Nisa 167 ile kardeş ayetler. İlliyet rabıtası içindeler. Her ikisinde de Allah'ın yolundan saptırmak var. Diyor ki Allah Teala Nisa 167'de, onlar muhakkak ki kafirdirler. Şüphesiz ki kafirdirler. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Burada ne diyor Allah Teala? Bir evvelki ayette bunların kafirler olduğunu söylüyordu. Uzak bir, bu insanların şiddetli bir azaba muhatap olacaklarını söylüyordu. Bu ayette de vasıf veriyor Allah Teala. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Sırat-ı müstakimden insanları alıkoyarlar ve o yolu bir takım kavramlarla eğritmek isterler.

Resulin illa bi lisani kavmihi li yübeyyine lehum fe yu dil lullahu men yeşâ'u ve yehdi men yeşâ'u ve huvel azizün hakim. Allah Teala buyuruyor ki kelimelerde ve ma erselna ve biz göndermedik min resulün

Resul'den Resul olarak illa ancak dışında bir lisanı ile kavmihi onun kavmi lil lübeyyine anlatması için beyan etsin diye lehum onlara ve artık bundan sonra yudillullahü Allah saptırır, dalalete düşürür men yeşayı dilediği kişiyi.

Allah delalette bırakır. Allah delalette bırakır men yeşâ'ı, dilediği kişiyi, kimseyi. Ve yehdi, ve hidayete erdirir men yeşâ'ı, dilediği kimseyi. Ve hüve, ve o el azizü, izzet sahibidir, azizdir, el hakimü, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Ve cümlecikler ve ma erselna min resulin, ve biz bir resul göndermedik, illa bi lisani kavmihi, kavminin lisanından başka bir lisanla. Yani gönderdiğimiz bütün resuller sadece kendi lisanlarıyladır. Li lübeyyine lehum, onlara beyan etsin diye. Fe yudillullahi men yeşayı, bundan sonra Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onun zatını dilemeyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalette bırakır. Ve yehdi men yeşâ'ı, ve dilediğini, onun zatını dileyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. Ve huvel azizül hakimü, o azizdir, hakimdir. Şimdi cümleyi tamamlayalım, cümlecikleri cümleler haline getirelim. Ve onlara beyan etsin diye beyan etsin, açıklasın, izah etsin diye.

açıklasın ve onlara beyan etsin, açıklasın, izah etsin diye biz kavminin lisanından başka bir lisanla Resul göndermedik. Bundan sonra Allah dilediğini, yani onun

hayatını dilemeyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeyeni delalette bırakır. Ve dilediğini, onun zatını dileyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. O aziz ve hakimdir.

netice itibariyle şu çıkıyor ortaya. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah dilediğini Resullere tabi olmayanları dalalete bırakır. Allah dilediğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni

dilediğini, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir.

Ve o azizdir, hikmet sahibidir. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunları söylüyor. Unutmayın, başlangıçta herkes dalalettedir. Ne zaman Allah-u Teala o kişi hidayete ermeyi, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman ona 10 tane ihsanda bulunur ve onu mürşidine ulaştırır. Bu kişi mutlaka mürşide tabi olacaktır. Tabiyetten sonra mümin olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. İlk hidayete erecektir. Kim bu insan? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi. Bütün insanlar doğuşlarından Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar uzak bir dalalet içindedirler. Herkes dalalettedir. Yani insanlar hidayetteymiş de Allah-u Teala onları yolundan saptırıyormuş olayı söz konusu değil. Bütün insanlar dalalette doğuşlarından itibaren ve Allah onları dalalette bırakıyor. Peki Allah-u Teala'nın hidayetten sonra dalalete ulaştırdığı insanlar var mı? Evet, var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi hidayete erer. Hidayete erdikten sonra şeytan o insanı dalalete düşürmek için elinden gelen her şeyi yapar. O zaman o kişi dalalete düşebilir. Gerçi sayıları çok azdır. Hidayet erdikten sonra dalalete düşenlerin sayıları binde 2-3 filandır. Hiçbir zaman %1'e ulaşmaz. Yani binde 10'a ulaşmaz. Ama bu insanlar da hidayetten dalalete düştükleri için Allah-u Teala onların hidayetten dalalete düşmesine müsaade eder. Bir başka ifadeyle Allah uygun gördüğü cihetle onların dizaynı öyle olduğu için, onu talep ettikleri için sanki Allah onları hidayetten dalalete düşürüyormuş gibi bir sonuç çıkar ortaya. Allah-u Teala dilediğini hidayette ulaştırır, dilediğini dalalete ulaştırır. Ama kim dalalete Allah-u Teala tarafından ulaştırılmışsa, o realitede kendi iradesiyle dalalete düşmüştür. Dalaleti ön aldığı cihetle, dalalete düşmeyi istediği cihetle, Allah'ın kendisine verdiklerini reddettiği cihetle. Allah razı olsun. Ve İbrahim suresi 5. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekat erselna Musa. Bi ayatina en, sevgili kardeşlerim, 4. ayet-i kerimede önemli bir konu daha var. Onu da söyleyerek geçmemiz lazım. Bütün kavimlerde her zaman Allah'ın Resulü vardır. Allah-u Teala külli kavmin min hat diyor. Bütün kavimlerde bir hidayetçi vardır. Allah-u Teala külli kavmin min resul diyor. Bütün kavimlerde resul vardır diyor. Bu ayeti kerime Allah-u Teala'nın her kavme resul gönderdiğinin bir başka ispatıdır. Burada Allah-u Teala o kavme o resulün gönderildiğinin en kesin delilini veriyor. Her kavme resul göndeririz. Onların içinden birini resul seçeriz diyor. Onların diliyle konuşan birisini resul olarak tayin ederiz diyor. Onlara, kendi kavmine onların lisanıyla
açıklama yapsın diye diyor Allah-u Teala. Kendi kavmine, kendi kavminin lisanıyla beyan etsin, açıkça söylesin, öğretsin diye onların içinden birisi söz konusu, onların dilini konuştuğuna göre mutlaka onların içinden. Ama ayetlerde, diğer ayetlerde Allah-u Teala o kavmin içinden Resul beas ederiz diyor, hayata getiririz, vazifeni kılarız. O kavimde doğan birisi, o kavmin Resulü. Bu ayet bütün kavimlerde Resul bulunduğunun bir başka ispatıdır. Ve bütün kavimlerdeki Resullere Allah-u Teala'nın onların kendi lisanlarıyla onları öğretsinler diye işlerinden bir Resul gözünde gönderdiğini ifade ediyor. Şimdi İbrahim Suresinin 5. ayet-i kerimesine gelelim. Diyor ki Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَّكَتْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اَنْ اَحْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّٰهِ اَيَّامِ اللّٰهِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Allah-u Teala kelimelerle şöyle söylemiş oluyor. وَلَكَدْ, ve andolsun ki, اَرْسَلْنَا, biz gönderdik Musa, Musa Aleyhisselam'ı, bir ayatina, ayetlerimizle, mucizelerimizle, delillerimizle, en ahriç, çıkarmak, kavmeke, senin kavmin, mine zulümati, karanlıklardan, ilan nuri, nura, ve zekkirhum, ve onlara hatırlat, onları zikrettir. Bi eyyamillahi, Allah'ın bi eyyamillahi, Allah'ın günleri ile. İnne, muhakkak ki, fi zalike, bunda, le ayatin, elbette ayetler vardır, li kulli, hepsi için, sabarin, sabredenler, şekurin, şükredenler. Şimdi cümlecikler, ve lekat erselna Musa, andolsun ki biz Musa Aleyhisselam'ı gönderdik, bi ayatina, ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle, en ahriç kavmeke mine zulümati ilen nuri, kavmini karanlıklardan nura çıkar, ve zekkirhum bi eyyamillahi, ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat, burada Allah'ın günlerini hatırlatmak bir lügat manası olarak bu daha yakın bir dizayn olarak görünüyor. Öbür taraftan da Allah'ın günleri boyunca onlara zikrettir gibi de bir İlave mana çıkıyor buradan.

onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir.

İnne fî zâlike le âyâtin, muhakkak ki bunda ayetler, deliller vardır. Li külli sabbarin şekürin, şükredip sabredenlerin hepsi için. Şimdi burada cümlecikleri toparlayalım, cümleleri hale getirelim. Andolsun ki biz Musa Aleyhisselam'ı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Veya onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için ayetler, deliller vardır. Bakınız burada Allah-u Teala günler boyunca zikretmeye daha yakın bir sonuçla karşılaştırıyor bizi. Çünkü şükredip sabredenlerin, diyor Allah-u Teala, zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız, hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder. Ama Hazreti Musa kavmine zikri emrettiği zaman onlar zikretmiyorlardı. Öyleyse zikretmek onlar için bir sabır işi olacaktı. Ve burada Allah-u Teala buna ışık tutmuş. Allah'ın günlerini hatırlat anlamı da mutlak olarak var. Ama Allah'ın günlerinde günleri ile her Allah'ın günü onlara zikrettir manası da var. Allah'ın günleri ile onları zikrettir. Ve zekkürhüm, ve onlara zikrettir. Aynı zamanda onlara hatırlat. Her iki manayı da ihata ediyor. Ve unutmayın, zikir Kur'an'ın en büyük görevidir. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de üstündür. Öyleyse sabrı gerektiren bir olayda bu muhteva var. İbrahim suresinin 6. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izkale Musa li kavmi his kuru ni metallahi aleykum iz enca kum min ali firavne yesumunekum su el azabi ve yüzebihune ebnaekum ve yestahyune nisaekum ve fi zalikum belaun min rabbikum azim. Kelimeler. Ve iskale ve demişti Musa aleyhisselam likamihi kavmine, uzkuru hatırlayın, zikredin nimet Allah'ı, Allah'ın nimetlerini, aleyküm size, iz incaküm sizi necat ettirdiği zaman, kurtardığı zaman, min ali firavun, firavunun ailesinden, kavminden. Yesumunekum sizi zorluyorlar, maruz bırakıyorlar, su'el azabi, kötü azaba, ve yüzebbihune ve boğazlıyorlar, öldürüyorlar, ebnaekum sizin oğullarınızı, ve yestahyune ve canlı bırakıyorlarsa,
nisaekum, hanımlarınızı, kadınlarınızı. Ve fî zâlikum, ve bunlarda vardır, belâün, bir imtihan. Min rabbikum, Rabbinizden. Azîmün, azim, büyük. Ve iskâle Musa li kavmihi, ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti: Üskürü nimetallâhi aleyküm, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İz encâküm min âli firavne, sizi firavun ailesinden, hanedanından, kavminden kurtarmıştı.

Yesumunekum su'el izabin, size azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar. Ve yüzebbihune ebnaiküm, ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar. Ve yestahyune nisaiküm, ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve fî zâliküm belâün min rabbiküm azîmün. Bunlar da Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve cümleler. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti: Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.

0: Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Firavun kavmi Hazreti Musa'ya ve Yahud kavmine büyük azaplar etmişti. Ve onlar kaçınca da arkalarına takılıp yok etmek için yola çıkmışlardı. Ama Allah Teala Hazreti Musa'ya denizin içine girin, karşıya geçin dedi. Denizin dalgalarını, denizi ikiye ayırdı. Hazreti Musa ve kavmi geçtiler. Firavun da onları takip edince Allah Teala denizi kapattı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya söylettiği şey bu olay. Allah Teala'ya hamd etmeleri, şükretmeleri için büyük bir sebep. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhakkak ki Allah Teala'nın Yahud kavmi üzerine büyük bir ihsanı, nimeti. Ve ayrıca Yahud kavminden kim Hazreti Musa'ya tabi olmuşsa onların başlarının üzerinde Hazreti Musa'nın ruhu bulunuyordu. Bu da ayrıca Allah'ın üzerindeki, onların üzerindeki, kavmin üzerindeki nimetiydi. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir arada olmayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. İnşallah konumuz burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a mesela. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir defa daha Allah'ın ülkesinde olmak üzere, bir zikir sohbeti devamlı derecat kazancı demektir. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük hakikati yerlerine oturtmamız lazım. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. O kadar. Bunun ötesindeki her şey bu mutluluğun vasıtasıdır. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahlukları olarak. Sizler insan olmak hasebiyle Allah'ın en çok sevdiği mahluklarısınız. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve insanlardan başka yaratılan her şey de biz insanlar için yaratıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala diyor ki

bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi. وَسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا demişti. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Her şey Allah-u Teala'nın dizayni içerisinde. İnsanoğlunun emrine musahhar kılınmış, sihredilmiş Allah-u Teala tarafından. İşte bunların sahibi, uğruna yaratıldığı varlıklar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugün sizlerden, bu akşam sizlerden mutluluk konusunda bir beraberliğin alınması, yaşanması ve Allah ile beraber olmak söz konusu. Öyleyse mutsuz musunuz? Diyelim ki dünyadaki en mutsuz insan benim diyorsunuz. Mutluluk sizin içinde var sevgili kardeşim. Sizin içinde Allah mutluluğu garanti etmiş. Hiç kimse mutluluğun dışında kalmayabilirdi. Eğer mutlu olmak isteselerdi. Ne Allah'ın onları mutlu kılmak için ne yapmaları lazım geldiğini, tarif ettiğini bilselerdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin sadece mutluluğunuzu ister. Kur'an-ı Kerim'i indirmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim saadet açısından üç ayrı vasıf gösterir. Bir Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Her şeyden önce bütün insanları saadete, mutluluğa davet eder. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile insanlara mutluluğu açıklar. Mutluluğu nasıl elde edeceklerini herkese açık ve kesin dille anlatır. Mutluluğa ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu izah eder. Kur'an-ı Kerim bu sebeple bir mutluluk peçetesidir, bir mutluluk rehberidir. Kur'an-ı Kerim'le Allah Teala herkesi mutluluğa davet ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim de tarif ediyor. Nasıl insanlar mutluluğa ulaşacaklar? Nasıl mutlu olacaklar? Sonra mı? Sonra da Allah-u Teala mutluluğunuzu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Ben diyor, sizin mutluluğunuzu garanti ederim. Mutlaka sizi saadete ulaştırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim daha ne istiyoruz? Allah bir mutluluk davetiyesi indirmiş, bir mutluluk reçetesi indirmiş, rehberi indirmiş, bir mutluluk garantisi indirmiş. Garanti veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu standartlar içinde Allah-u Teala'nın bizi ne kadar çok sevdiği belli değil mi? Neden Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel? Çünkü Allah Teala bütün insanlara diyor ki bana teslim olun. Farz kılmış. Bütün insanlara diyor ki felaha ulaşın. Farz kılmış. Bütün insanlara diyor ki takva sahibi olun.
farz kılınır. Bütün insanlara diyor ki bana kul olun. Farz kılınır. Bütün insanlara diyor ki hidayete erin. Farz kılınır. Ve bir de bakıyoruz hepsi aynı noktalarda aynı hedefleri ortaya koyan Allah'ın dizaynı. Öyleyse 28 basamaklık bir skala üzerinde, 28 basamaklık bir yelpaze üzerinde Allah Teala herkesin saadetini garanti etmiş. Ve mutluluk giderek artıyor insanlar için. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, niçin Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir? Ey Allah-u Teala bütün insanlara ya eyyüllezine aminu tekullaha diyorsa, ey amin olanlar takva sahibi olun diyorsa, amin olmamızı farz kılıyorsa, ve amin olanların gideceği yerin cennet olduğunu söylüyorsa, Allah Teala bunu farz kıldığına göre bizi o işi yapmaya mecbur ediyor. Üzerimize farz kılmış. Mutlaka gerçekleştirin bunu diyor. Peki onu gerçekleştirdiğimizde, takva sahibi olmayı gerçekleştirdiğimizde, aminler takvasının sahibi olduk. Ne olur? Cennetin birinci katının sahibi oluruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu hedefe mutlaka erer. Öyleyse şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan meselemize bakıyoruz. Allah'a teslim olun diyor. İlk teslimimiz ruhumuzun teslimi. 21. basamakta Allah'a ruhumuz ulaşıyor. 22. basamakta teslim oluyor. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın farzlarına dikkatle bakın. Allah, Allah'a kul olmanın üzerinde diyor. Birinci kulluk gene ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada gerçekleşir. Ve Allah Teala farz kılmış. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine vermenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor Allah-u Teala. Emreder diyor. Her birisi Allah'ın bir emri ve birinci emanet ruhumuzun Allah'a teslimi. İkinci emanet fizik vücudumuz, üçüncüsü nefsimiz, dördüncüsü irademiz. O emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Nereye ulaştırmak için bizi? Mutluluğa. Öyleyse Allah Teala bunları farz kıldığına göre
Bunları gerçekleştirenler mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceğine göre. Demek ki Allah Teala bizim mutlu olmamız için bir davetiye indirmiş Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim de bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Eğer dilersek mutlak olarak Allah'ın cennetine gireriz. Dilemezsek o zaman da gideceğimiz yer cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu kadar kesin. Bu kadar kolay bir sebeple herkes Allah'ın cennetine girebilir. Öyleyse mutsuzum diyenler, mutluluk arayanlar, onu bilmenizi istiyorum. Hepiniz için Allah'ın kapıları açık. Hepiniz Allah indinde bir yerin, bir kıymetin sahibisiniz. Allah size kıymet veriyor. Allah sizi seviyor. Ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Madem ki farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemenizi, daha birinci safhadan bahsediyorum. Madem ki garanti etmiş, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bir tek dilekle girer. O zaman Allah Teala sizi bu mutluluğu yaşamaya davet etmiyor mu farz kılmakla? Farz kılmak mutlaka bunu yapmanızı istiyorum demek. Yapmamızı istediği şey ne Allah Teala'nın? Bir dileğin sahibi olmak. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu dilek bizi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala amin olanlar diyor. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanında bulunan amini olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Kim bu Allah'a mülaki olacaklar? Amini olanlar. Öyleyse bu insanlar amini olan bu insanlar, onlara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah garanti ediyor. Allah'a mülaki olacakları garanti. Peki kim Allah'a ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu dolaylı bir açıklama oldu. Amin olanlar mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşanlar da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine gireceğini de açıklayalım. Diyor ki Allah Teala Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesinde kim Allah'a olan ahdini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse insanların Allah'a olan ahd ve misakini gerçekleştirmemeleri, misaklarını gerçekleştirmemeleri, ruhlarını Allah'a ulaştırmamaları, ulaştırmayanların gideceği yer cehennem. Ama kim de yeminini yerine getirirse Allah takva sahiplerini sever diyor. Yani o kişi takva sahibi olur.
Takva sahibi olunca ne olur? Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Âl-i İmran 15, cennet takva sahiplerine aittir diyor. Altlarına ırmaklar akan cennetler onlarındır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, takva sahibi olmak. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'a ulaşırsınız. Allah'a ulaşırsınız. Bir takvanın sahibi olursunuz ki o üçüncü takvadır. Evvap takvadır. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece amir olmak cennete girmeyi garanti eder mi? Eder. İşte Allah Teala diyor ki Ankebut suresinin 5. ve 6. ayetlerinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَهُ. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah mutlaka o kişiyi cennetine ulaştıracaktır buyuruyor Allah-u Teala. Vel Asr suresinde de

şöyle söylüyor: Vel as, asla yemin ederim, zamanı yemin olsun, İnden insan, ne fihesin insanlar hüsranlıdırlar, illa lezine aminim. Ama amin olanlar hüsranlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hüsranlı değildir. Yani hüsranlı olanlar Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme gideceğine göre hüsranlı olmayanların gideceği yer cehennem değildir. Ve amin olanlar hüsranlı değildir. Öyleyse böyle bir düzende Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin diye bir emir verdiyse, sadece bu dileği gerçekleştiren kişi kim olursa olsun, sadece bu dileği gerçekleştirdiği için, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Allah gördüğünüz gibi garanti ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle, sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını siz yapmayacaksınız, Allah yapacak. Böyle bir dileğin uzanabileceği menzil, ruhu da Allah'a ulaştırmayı ihtiva ediyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, birinci kat cennetin sahibi, 10 tane ihsan alacak Allah-u Teala'dan. Bu 10 tane ihsanla mürşidine ulaşacak, tabiyetini gerçekleştirecek, ikinci kat cennetin sahibi olacak. Sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştıracak, üçüncü kat cennetin sahibi olacak ve Allah'ın evliyası olacak. Bir tek dilekle Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmışsa ve bunu gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, cennet mutluluğuna mutlaka ulaşacaksa, Allah-u Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmekle, bunu insanların üzerine farz kılmakla, herkesin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Demek ki Allah-u Teala'nın istediği şey, bütün insanların bu emri yerine getirerek Allah'ın cennetine girmeleri. Peki sonra şöyle bir sonuç çıkmıyor mu ortaya öyleyse Kur'an-ı Kerim? Bütün insanlara mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin emri verdiğine göre, bu emri yerine getirenler de mutlaka Allah'ın cennetine girdiğine göre, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bütün insanları emri yerine getirmeye davet ediyor Allah-u Teala farz kılmakla, gerçekleştirenler ise mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Burada 7 kat cennetin birer birer farz kılındığını görüyoruz. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı da tabi olmayı da farz kılmış. İkinci kat cennet. İkinci kat cennetin olmak istiyor bize. Allah-u Teala Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasını da farz kılmış. Üçüncü kat cennet. Dünya saadetinin de yarısı. Allah fizik vücudumuzda Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %90'ı. Allah nefsimizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşmayı farz kılmış. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrademizi Allah'a teslim etmeyi kılmış. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı. Öyleyse her farz kılışının arkasından, Allah-u Teala'nın her farz kılışının arkasından bir vakayla karşı karşıyayız. Her farz bir sonuç doğuruyor. Bir yeni cennetin kapısını açıyor. Ve Allah-u Teala hepsini üzerimize farz kılmak suretiyle bütün insanları
Allah'ın bu yedi kat cennetinin hepsine ve dünya zahiretinin tamamına davet ediyor. Peki Kur'an-ı Kerim sadece bir davetiye mi? Hayır. Aynı zamanda tarifname, reçete, rehber, nasıl Allah'ın cennetine gireceğiz? Allah-u Teala bunu son derece açık bir biçimde hepimizin üzerine farz kılmış. Ve açıklıyor. Nasıl? Birinci cennete ulaşmak için sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Diledik mi, dilemedik mi, nereden anlayacağız? İlk perşembe günü anlarız. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ilk perşembe günü anlarız. Ondan evvel ne zaman anlayacağız? Ne zaman irşat makamına, herhangi bir insana baktığımız gibi bakmaktan vazgeçmişsek, onu irşat makamı olarak görmeye başlamışsak, o gün anlayacağız. Ne zaman irşat makamının sözlerini işitmeye başlamışsak, onun manasına varmaya başlamışsak, o gün anlayacağız ki biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ne zaman kalbimize indirdiğimizde Allah'a ulaşma talebinin sahibi olan kişi ne zaman kalbine indirirse irşat makamının söylediklerini ve idrak ederse, o zaman bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin kalbinin nur kapısını Allah mutlaka kendisine çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacaktır Allah Teala. O kişiyi birazcık zikirle huşuya ulaştıracaktır. Nefsinin kalbine rahmet nurları girecektir kişinin, sızacaktır. Ve kişi huşuya ulaşacaktır. Sonra da Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Böylece Allah'ın kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebini görmesi, işitmesi ve bilmesini müteakiben Allah'ın bize rahim esnasıyla tecellisi söz konusu. Bu tecellinin vücuda getirdiği sonuçlar ise bu sonuçlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu 10 tane ihsanı biz sadece bir dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a doğru bir adım atmışız. Allah Teala da bize 10 adım atıyor. Ve Allah Teala bizi bir huşuya ulaştıktan sonra hacet namazı kıldığımızda mürşidimizi görmekle şereflendiriyor. Hacet namazını kılan kişi bu noktalardan geçmişse mutlaka mürşidini Allah-u Teala'na gösterecektir. Ve o kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşır, önünde diz çöküp tövbe eder.

10 İhsanla irşat makamının önünde tövbe. Kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse bunların hepsi mutlaka tahakkuk edecektir. Kişi mürşidine tabi olduğunda ne olur? Allah-u Teala o kişinin kalbinin nur kapısını, kalbinin üzerindeki mührü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini kalpten alır, kalbin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Ve kişi mümin olur. Başın üzerine devrilir onun ruhu gelir. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücudu nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefs de tezkiye oldukça daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuğun sahibi olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada bütün insanlar için tabiyet Allah-u Teala tarafından 10 tane ihsanla sağlanmışsa tabiyete ulaşan kişi 3 ibadeti birden başlar. Ruhu vücudunu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi tezkiye olmaya başlar. Yani zikir yaptıkça kişi o zikrin sonunda Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin mührünü aşağı bastırır. Kişinin kalbine giren fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun etrafında toplanmaya başlarlar. Zilvani kapı Rabbani kapıdaki mührün Zilvani kapıyı inip onu mühürlemesiyle mühürlenmiştir. Oradan zikir boyunca nefsinizin kalbine karanlıklar giremez. Bu süreç içerisinde nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla donar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olay hepimize en güzeli sağlar. Yani ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar ve nefsimiz

Oruç tutmak bizim için bir işkence olmayacak. Açlık duymayacağız. Oruç tutmaktan hoşlanacağız. Haftada bir gün, her perşembe günü mutlaka oruç tutacağız. Ramazan ayını da bütünleri tutacağız. Ve kandillerde de tutacağız. Sonra mı? Sonra zikir yapmaktan zevk alacağız. Allah sohbeti dinlemek zevk verecek bize. Öyleyse böyle bir ortam varsa biz mutluluğun namzediyiz. Kesinlikle demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah da bu dileğimizi kabul etmiş ve ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış, mürşidimize ulaştığımız zaman. İşte burada bize düşen Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Ama bütün işlemleri yapan aslında biz değiliz. Allah yapıyor hepimiz için. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a bir adım atmışız. Allah da bize 10 tane adım atmış. 10 tane ihsan vermiş. İkinci adımı gene biz atıyoruz. Birinci adımı biz attık. 10 ihsan aldık. İkinci adımı biz atıyoruz. Gene 10 tane bu sefer nimet alıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman reçetenin muhtevasını görüyoruz. Ne yapacağız da bu mutlulukları yaşayacağız? İşte bu mutlulukları Allah-u Teala'nın düzeni içerisinde en güzel standartlarda mutlaka yapabileceğimizi göreceğiz. Ve o zaman reçeteyi Allah'ın Kur'an-ı Kerim rehberini esas iddiaz edeceğiz kendimize. Ve oradaki tarifnameyi, reçete muhtevasını aynen tatbik edeceğiz. O zaman göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim gerçekten aynı zamanda bir saadet reçetesiymiş. Reçeteyi tatbik ettikçe adım adım dünya mutluluğu da bize doğru yaklaşacak. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğumuzu garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın düzeni bizim mutluluğumuzun garanti edildiği bir müesseseyi kaplıyor. Bütün insanlar için mutluluk Kur'an-ı Kerim'le kesin bir şekilde tespit edilmiş. Ve Allah-u Teala kim amin olursa her kademedeki amin olur da iyilik kademeden olmuş bir amin olur. Ayrı bir cennetin sahibi kılıyor kişiyi. Üçüncü safhada cennet saadetine ilaveten dünya saadetinin %51'ini elde ediyoruz. Fizik gücümüzü Allah'a teslim ettiğimizde %90'dan fazlasını elde ediyoruz. Bu bizi nereye götürüyor? Dünya saadetine götürüyor. Nefsimizi Allah teslim ettiğimizde dünya saadetinin %100'ü bizim oluyor. Öyleyse Allah-u Teala bizim irademizin dışında ruhumuzun

0: Allah'a mutlaka ulaştırılmasını garanti etmiş. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah da bizi kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Evliya kılmayı garanti ediyor. Öyleyse şimdi sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Kardeşimiz olanlar, olmayanlar, hepiniz kardeşimizsiniz. Biz hepimiz de kardeşiz. Ve sizlerin sadece mutlu olmanızı isteriz Yüce Rabbimizden. Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Bunun için inanılması güç bir kolaylık koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka üçüncü kat cennetin ve dünya saadetinin yarısının mutlaka sahibi kılar. O kişiyi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Garanti ediyor Allah Teala bunu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte sizlere sesleniyorum. Mutsuz musunuz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakalım mutsuzluğunuz kalır mı? Sevgili kardeşlerim, bundan 14 yıl evvel bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştılar. Tabi oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hepsi fizik güçlerini Allah'a kuvvet ettiler. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. Hepsi irşada ulaştılar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya, hakka tukatihi takvaya ulaştılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu durumda açık bir olguyla karşı karşıya değil miyiz? Allah Teala sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Ve biz sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için, sadece bu dileğin sahibi olduğumuz için Allah Teala ruhumuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırıyor. Garanti etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse garanti veren Allah. Şimdi sizlere sesleniyorum. Ne kadar mutsuz olursanız olun. Ne kadar çok günahkar olursanız olun. Dünyadaki en mutsuz insanın siz olduğunuzu düşünen birisi olun. Bütün felaketler sizi bulup gelmiş ve bulmuş olsun. Çok mutsuzsunuz. İşte siz de şu anda kendisini dünyanın en mutsuz insanı zanneden kardeşimiz, siz de kurtulabilirsiniz. Mutsuzluk sırf insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesine kaynaklanan bir zavallılıktır. Tekrar edeyim. Mutsuzluk insanların Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Evet sevgili kardeşlerim, bir zavallılıktır. Eğer insanlar zavallı olmasalardı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah Teala sizden Allah'a ulaşmanızı istemiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Dilek sizden onu gerçekleştirmek Allah'tan. Dilek sizden diyor. Ama davet eden ben olduğuma göre diyor. Bunu dileyen kişiyi mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş Allah-u Teala. Öyleyse o mutsuz kardeşlerime soruyorum. Allah'ın evliyası olmak istemez misiniz? Hani şu Hacı Bayram Veli gibi, Yunus gibi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi, Mevla Celaleddin Rumi gibi, Hacı Ahmet Yesevi gibi. Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah-u Teala size bütün kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor, mutluluğa gelin diyor Allah-u Teala. Ne diyor? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sadece bir dileğiniz olacak diyor benden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hiç merak etmeyin diyor. Siz onu dilediğiniz an ben onu işitirim de, bilirim de, görürüm de ve gördüğüm, işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatıma başlarım. Derhal yardımlarımı ard arda gönderir Allah-u Teala. Öyleyse ne demek Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Bir insanı üçüncü kat cennete mutlaka götürecek olan, Allah'ın evliyası kılacak olan, Allah'ın evliyası olmak şerefini erdirecek olan şey sadece bir tek dilek. İşte o en mutsuz olanlarınıza sesleniyorum. Eğer Allah'a inanmıyorsanız, sevgili kardeşlerim, sizinle işimiz yok. Onlarla ayrı bir konuşmayı yaparız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, Allah'a inanmayanların başka türlü bir konuşmaya ihtiyacı var. Şimdi biz Allah'a inanıp da mutlu olmayan insanların nasıl Allah-u Teala tarafından mutlu kılınacağını anlatıyoruz. Hiç kimse için ümitsizlik söz konusu olmamalıdır. Çünkü sizi kurtaracak olan şey gene sizsiniz. Size ait olan bir dilek. En azından eğer dilemezseniz bilirsiniz ki kendi kararınızla Allah'ın emrine karşı çıkmanız yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehenneme gidiyorsunuz. Ama böyle olan insanlar mutsuzluğu hak etmiş değiller mi? Eğer biz bunu söyledikten sonra da, size bu açıklamaları yaptıktan sonra da, o mutsuz olan insanlar, sevgili kardeşlerim aralarınızda şu anda varsa bu mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kişilere sesleniyorum. Biz size bunu anlattıktan sonra, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Bunu demişiz size. Siz de demişsiniz ki bize, hayır ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama benim iki gözüm kardeşlerim. O zaman kendi kendinizi cehenneme mahkum etmiş olmayacak mısınız? Sizi yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Dikkat edin. 70 trilyon hücre ile temsil ediliyorsunuz. Her hücremizde 33 çift kromozom var. Affedersiniz, 23 çift kromozom var. Ve siz 46 çarpı 70 trilyonla kendinizi temsil ediyorsunuz olarak. 70 trilyon olarak. 46 çarpı 70 trilyon olarak. Yani 4 katrilyondan daha fazla bir sayıda kendi kendinizi temsil ediyorsunuz. Ve bunu söylememize rağmen eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, o zaman kendinizi cehenneme kesinlikle mahkum ettiniz. Allah sizi mahkum etmedi. Siz kendinizi mahkum ettiniz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah size garanti vermiş. Mutluluğunuzu garanti ediyor Allah Teala. Mutlaka diyor, ben sizi cennetime ulaştıracağım. Üstelik de evliya kılacağım diyor. Benim evliyam olacaksınız. Dostum olacaksınız diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir düzende hepiniz için söz konusu olan şey mutluluk değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Sadece Allah-u Teala sizden mutlu olmanızı ister. Sadece cennette olmanızı ister. Sadece dünya hayatında dünya saadetini yaşamanızı ister. Hepinizden ister. Hepinizin bu hedeflere ulaşmasını ister. Ama kim Allah'ın cennetin elinin tersiyle iterse o cennete girmeyi istemiyor demektir. O zaman cezasına katlanmak mecburiyetine değil mi? Allah kanunu koymuş. Demiş ki bana ulaşmayı dile, ben seni 3 kat cennetin sahibi yapayım ve evliyamdan bir tanesi yapayım. Ama dilemezsen o zaman gideceğin yer cehennem diyor. Sevgili kardeşlerim, daha nasıl bir torpil olsun ki insanlığa karşı? Allah'ın en üst seviyede dostu olan, en çok sevdiği mahluk olan, insan adı verilen sizler, Allah-u Teala'nın sadece bir dileğinizle sizi cennetine almasını elinizin tersiyle istiyorsanız, o zaman Allah-u Teala size ne yapsın ki? Siz bilerek, isteyerek kendi kendinizi mutsuzluğun ta içine atmışsınız. Sakın başkalarını hatalı bulmayın. Sakın başkalarının üzerine kabahati yüklemeyin. Mutsuzlar, hepinize sesleniyorum. Hayır, mutsuzluğunuzda hiç kimsenin rolü yok. Mutsuzluğunuzun temelinde sadece siz varsınız. Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesini elinizin tersiyle itmeniz. Şu kainattaki en kolay şeyi gerçekleştirmemeniz. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Şimdi size sorsam cennete girmeyi biliyor musunuz? Oo, hepiniz mutlak biliyorsunuz. Ama siz ben cennete girmeyi diliyorum dediğiniz zaman böyle bir dileğin gerçekten sahibi olmanıza rağmen bu dileğin sahibisiniz diye Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'ın böyle bir kanunu yok. Yani bir insan ben Allah'ın cennetine girmeyi diliyorum dese ama Allah'a ulaşmayı dilemeden girmek istiyorum dese Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Ama her kim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum dese o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Yani doğru yerde doğru şifrenin kullanılması. Sevgili kardeşlerim, cennetin kapısını açacak olan anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bunu garanti etmişse, bütün sahibi bu garantiyi yakalamışsa, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişse, Onlar asr-ı saadeti yaşamışlarsa, hem dünya saadetine hem cennet saadetine sahip olmuşlarsa ve siz mutsuzsanız, o zaman bu mutsuzluğunuzu başkasının üzerine yıkmak imkanının sahibi değilsiniz. Yıkamazsınız. Çünkü siz Allah'ın önerisini reddetmişsiniz. Daha kolay bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum. Bu dileğin sahibiyseniz, kendinizi aldatmıyorsanız, başkalarını da aldatmıyorsanız, mutlaka Allah'ın evliyası olursunuz. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bu yalan sevgili kardeşlerim. Kim bunu söylüyorsa boşuna kendisini avutmasın. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama içimden namaz kılmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama içimden zikir yapmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama her türlü kötülüğü de yapmak istiyorum. Bu tarzdaki sözleri söyleyenlerin hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi oradan alacaksınız. Namaz vakti gününüzde namazınızı kılmak istiyor musunuz? İstemiyorsanız boşuna iddia etmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız. Dilemiş olsaydınız Allah Teala size mutlaka namazı sevdirecekti. Siz zikir yapmayı sevmiyor musunuz? Ve iddia ediyor musunuz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum? Aslında Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Sadece kendinizi aldatıyorsunuz. Eğer dileseydiniz zikri sevecektiniz. Oruç tutmayı sevecektiniz. Dileseydiniz ve daha ilk perşembe orucunda açlık hissetmeyecektiniz. Allah-u Teala size her şeyle ispat edecekti. Allah'a ulaşmayı dilediğinizin meyvelerini size sunduğunu her olayda ispat edecekti. İçinizden gelecekti namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve özellikle zikir yapmak. Ve kendinizi mutsuz hissetmeyecektiniz. Mutlu bir camianın içerisinde mutlulardan bir tanesi olmak. İşte onu söylüyorum. Mutsuzlar, bu sözlerim sizin için. Kim olursanız olun, nerede yaşıyorsanız yaşayın. Şunu kesinlikle bilin ki mutsuzluğunuzun arkasında başka birisi yok. Mutsuzluğun sebebi başkası değil. Sadece sizin bir talepte bulunmamanız, Allah'a ulaşmayı dilememeniz Allah'ın emrine rağmen. Dilerseniz mutluluğunuz o noktadan derhal başlar. Başka bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, ibadetleri kendisine Allah-u Teala tarafından sevdirilmiş bir insan olursunuz. Mürşidinizi seversiniz. Sevgili kardeşlerim, irşat makamı size alelade bir insan olarak görünüyorsa siz Allah'a ulaşmayı bilemiyorsunuz. Çünkü dileseydiniz mutlaka Allah-u Teala gözlerindeki icabı mesuleyi alacaktı. Ona herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak onu tanıyarak bakacaktınız. Farklı olduğunu derhal teşhis edecektiniz, anlayacaktınız. Onun irşada müteallik söylediklerini anlayacaktınız. Onun irşada müteallik söylediklerini idrak edecektiniz. Bunlar sizin yapabileceğiniz şeyler değil. Sizin yapabileceğiniz şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bunların hepsini otomatik olarak gerçekleştirecek Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutluluk yolu bütün boyutlarıyla Allah-u Teala tarafından size de açılmış. Öyleyse mutsuzsanız sözlerimi yerli yerine oturtun. İsterseniz kendinize ispat edin. Deneyin. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda bildiğiniz andan itibaren artık siz mutsuz bir insan olmayacaksınız. Bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Kaldı ki bu konunun başlangıç noktası. Üç kat cennet ve evliya olma şerefi sizin. Sadece bir tek dilekle. Öyleyse bu dünya adaletsiz bir dünya değil. Eğer mutsuzsanız, kendinize zulmettiğiniz için mutsuzsunuz. Allah'ın emirlerinden haberdar olmadığınız için mutsuzsunuz. O emirleri gerçekleştirmediğiniz için mutsuzsunuz. Mutsuzlara ithafen bu konuşmayı dizayn ettik. Bütün mutsuz olanları mutluluğa davet ediyoruz. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk sohbeti inşallah burada tamam oluyor. Etrafınızda kim varsa mutsuz olan, onlara bu kaseti verin. Dinlesinler. Sadece bir dilekle mutlak olarak saadetine, mutsuzluklarının sona ereceğini mutlaka o kişiler denemeliler. Denedikleri zaman görecekler ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun anahtarını elde etmiştir. Öyleyse saadetimizin anahtarı Kur'an-ı Kerim ve sadece bir dilek. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Her şeyi size O sevdirecek. Hayatınız bir gül bahçesine dönecek. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a mesal ala Muhammed'in Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbidu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah Teala bir araya getirdi. Bu akşam sizlere alemlerden bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir mutluluğu daha yaşamaktayız. Dünyanın neresinde olursak olalım, biz Amerika'da olalım, siz Türkiye'de olun, Avustralya'da olun, Almanya'da olun, İngiltere'de olun. Artık hamdolsun ki bütün kıtalarda, bütün şehirlerde, bütün ülkelerde kardeşlerimiz var. Belki sayımız çok değil. Ama Allah'a şükürler olsun ki biz birbirimizi çok iyi biliyoruz. Allah'ın dostları Allah ile beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, alemler. Konumuz Allah-u Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey kendi zıttıyla kaim kılınmış,
1: ve çift yaratılmış. Allah Teala buyuruyor. Altı yevimde kainatı yarattık diyor. Öyleyse bu cümleler olarak üç asıl, üç de karşıt olmak üzere Allah Teala her şeyi çift yaratmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin çift yaratıldığı bir ortamda Allah Teala üç yevimde, yevim gün manasına da geliyor, zaman manasına da geliyor. Tıpkı asır kelimesinin yüzyıl manasına da geldiği gibi, zaman manasına da geldiği gibi. Allah Teala kainatı, bütün bir kainatlar dizisini altı yevimde yarattığını söylüyor. Üç asıl, üç de onların zıttı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunlardan birisi, altı alemden birincisi zahiri alem. Şu fizik vücutlarımız var ya, bunların fizik vücutlarımızın yaşadığı, fizik vücutlarımızın algılayabildiği bir fizik standartı. Zahiri alem, baş gözlerimizle görebildiğimiz bu alem. Ellerimizle tutabildiğimiz bu alem. Ve kulaklarımızla duyabildiğimiz bu alem. Baş gözümüzün, baş kulağımızın duyduğu, ellerimizin dokunarak hissettiği, burada nefes aldığımız, verdiğimiz bir alem. Alem için standartlarıyla bizim için. Bir de bunun zıttı var. Berzah alemi. Bütün insanlar öldükten sonra nefsleri berzah alemine giderler. Ve kıyamet gününe kadar nefsler orada kalacaklardır. Kıyamet günü oradan ayrılan nefsler tekrar enerji beden haline getirilecek olan fizik bedenlerimizle birlikte olacaktır. Öyleyse öldüğümüz zaman fizik vücudumuz mezara girecek, nefsimiz berzah alemine gidecek ve yakınlarıyla beraber, kendisine ve ölmüş olan yakınlarıyla beraber orada bu dünya hayatına çok benzeyen bir hayatı devam ettirecek. Burada doğarsınız, büyürsünüz, yaşlanırsınız ve ölürsünüz. Burası zahiri alem. Buranın kanunu böyle. Doğumla başlar, ölümle biter. Ama berzah alemi doğumla başlamaz. Berzah alemi ölümle başlar. İkinci yaratılışla biter. Neden ikinci yaratılışla diyoruz? Çünkü kıyamet günü mezarlarımızdan hepimiz yükselerek berzah alemine hepimiz yükselerek mahşer meydanına ulaşacağız. Zaman bizim yaşamakta olduğumuz devreye ulaştığı an. Yani geçmişte yaşamakta olduğumuz devre. Ve herkes mezarlarından yer çekimi kuvveti artık dünyada verilen bu gezegende mevcut olmayacağı için herkes mezarlarından yükselerek mahşer meydanına ulaşacak. İnde ilahiye çok yakın bir meydan bütün insanlığı alabilecek olan milyarlarca insanı bir meydan. Orada bir defa daha ölüyoruz. Sıra birinci üfürülüşte kıyamet günü yaşamakta olan insanların hepsi ölüyor. Daha evvel ölenler zaten daha evvel ölmüştü. Kıyamet günü yaşayanlar da kıyamet günü öleceğine göre herkes birinci ölümünü tamamlamış oluyor. Sura ikinci defa üfürülüyor. Ne zaman? Birinci defa üfürüldükten sonra, herkes öldükten sonra zaman duruyor. Sonra zaman tersine çalışmaya başlıyor. Kıyamet günü ölenlerden başlamak üzere geriye doğru, zamanın gerisine doğru bir canlanma olayı. Zaman daha evvelki günlere ulaştıkça o günlerde hayatta olanlar birer birer mezarlarından hayata geliyorlar. Ama o alemde kendilerini tutacak olan bir güç olmadığı için dünyada verilen bu gezegende berzah alemine ulaşıyor, emre alemine ulaşıyorlar. Ne berzah alemine ne emre alemine. Affedersiniz. Mahşer meydanına ulaşıyorlar. Sonra herkes orada toplanınca Allah ikinci defa sure öfürtüyor İsrafil Aleyhisselam'a ve herkes orada, insanlık tarihi boyunca kimler yaşamışsa herkes orada ve yeniden öldürüyor sure ikinci öfürülüşte Allah-u Teala bizleri. Sonra da üçüncü öfürülüşte yeniden diriltiyor. Kıyamet günü birinci diriliş dünya üzerinde herkes kendi ait olduğu noktada diriliyor. Mahşer meydanına ulaşıyor. Orada ikinci defa öldürülüyor. Orada ikinci defa diriltiliyor. İki defa ölüm, iki defa dirilme. İşte böyle bir dizaynda nefslerimiz ikinci defa dirildiğimiz zaman tekrar içimize girecek. Ve ya cennete gireceğiz ya da cehenneme. Cennete de girse insanlar, cehenneme de girse nefsleri kendi işlerinde olarak girecekler. Berzah alemi diye bir alem kalmayacak. Sadece cennet ve cehennem kalacak. İşte gördüğünüz gibi nefslerimiz berzah alemine ait. Berzah alemi öyle bir alem ki orada zaman konusunda da zamanda ileriye gitmek veya zamanda geriye gitmek söz konusu. Ölmüş olan insanları görürsünüz rüyanızda. Eğer bardağı tutabiliyorsanız orası berzah alemidir. Nefsiniz berzah alemine göre yapılmıştır. Yapısı, nefsinizin yapısı berzah alemine göredir. Ve böyle bir dizaynda berzah aleminin standartlarında olacaksınız. Nefsiniz berzah aleminin malı olarak, yaratığı olarak oranın fiziğine göre yaratılmıştır. Her şey fiziktir. Bardağı tutabilirsiniz, duvarların içinden geçemezsiniz, kapıyı açarak öbür tarafa geçeceksiniz, merdivenlere basarak yürüyerek çıkacaksınız. Nefsinizle. Orası nefsinizin alemidir. Nasıl bu alem, zahiri alem adını verdiğimiz bu dünya ve bu dünya standartlarına uygun yaratılan bütün kainat bir numaralı alem, zahiri alem, fizik vücudumuzun fizik olduğu bir alemse, berzah alemi de nefsimizin fizik olduğu bir alem. Birçok gece fizik standartlarda yaşarsınız rüyanızı. Öylesine canlıdır ki her şey, bu fizik alemde yaşadığınız hayattan hiçbir farkını göremezsiniz. Ama bir de bakarsınız ki ölmüş olan bir arkadaşınız, anneniz, babanız, dedeniz, ölmüş olan bir yakınınız sizinle beraber konuşuyor. Eski günlere ait olan birçok şeyi tezekkür ediyorsunuz. Ona dileğinizi sorabilirsiniz. Cevap alırsınız ve bütün cevaplar realitelere uygundur. Öyleyse derzi alemi zahiri alemin zıttı olan alemdir. Ve orada insanlar doğarak oraya gitmezler. Öldükleri zaman oraya giderler. Devamlı kalmak üzere gitmelerinden bahsediyorum. Onun dışında herkes orasını kim bilir kaç bin defa ziyaret etmiştir. Hani rüya der geçeriz. İşte canım rüya deriz. Oysa ki o rüya bir realitedir, bir hakikattir. Ve o rüyada ölmüş olan kişiyi Allah Teala size eğer hacet namazı kılarda Allah Teala'dan isterseniz gösterir, onunla konuşursunuz. Yani yakınları ölenler sizlere sesleniyorum. Boşuna üzülüyorsunuz. Onlar ölmediler. Yakınlarınız ölmedi. Nefsleri yaşıyor. Ve hacet namazını kılıp da Allah Teala sizi oraya gönderirse göreceksiniz ki yaşamakta devam ediyor. Oraya gidişinizden de çok memnun olduğunu göreceksiniz. Yakın geçmişte ölen yakınınızın. Lezzah alemi kim olursa olsun bütün ölenlerin nefslerinin gideceği gelip orada yaşamak mecburiyetinde olduğu, kıyamete kadar da orada yaşayacağı bir alem. Orada bedenler, nefsiniz bir enerji bedendir. Enerji beden hüviyetindedir. Zamanda yolculuk yapılabilir. İleriye veya geriye doğru. Geriye doğru da yapılabilir mi? Evet. Bir de bakarsınız, ilkokulda imtihana giriyorsunuz. Kaç yaşında olursanız olun, netice hiç değişmez. Veya bir takım insanlar görürsünüz. Daha genç görmüştünüz onları ama daha ihtiyar görünüyorlar. Veya daha ihtiyarken daha genç görünüyorlar o gece. Başka bir gece onu çok daha genç görürsünüz. Başka bir gece belki çok daha ihtiyar. Netice değişmez. Aynı kişidir. Sadece zamanın bir noktasında, bir başka noktasında, bir başka noktasındadır. Oraya siz ulaştığınız zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir gün zamanda yolculuk. Bu alem içinde eğer ilim böyle devam edebilirse, eğer insanlık yok olmazsa, o zaman bu dünyada da mümkün olabilecektir. Öyleyse iki alem tanıdık. Zahiri alemi tanıtmaya gerek yok. İşte bu yaşadığınız alemin adı zahiri alem. Fizik vücudunuz bu aleme ait. İkincisi bunun zıttı olan berzah alemi, nefsiniz o aleme ait. Ama bir üçüncü vücudunuz daha var, ruhunuz. Ruhunuz da emr alemine ait. Emr alemi yedi kattan oluşan bir alem. Sevgili kardeşlerim, sonsuzluğu anlatabilmek için söylüyorum. Bütün bu 250 milyar galaksi ve her birinin içinde 250 milyar yıldız, bütün bu galaksiler, yıldızlar, 250 milyar çarpı 250 milyar gezegen. Sevgili kardeşlerim veya güneş sistemleri. Bu gezegenlerin hepsi 250 milyar çarpı 250 milyar eşittir zemin kat. Emr aleminin sadece zemin katını oluşturabiliyoruz. 250 milyar galaksiyle her galakside 250 milyar. Bunlar tabii yaklaşık rakamlar, zamanımızın alimlerin hesapladığı rakamlar. Allah Teala burada rakam vermemiş Kur'an-ı Kerim'de bu konuda. Belki bir gizli şifre de o da vardır. Mutlaka vardır. Öyleyse biz bütün yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Emre alemi, bu kainat adı verilen 350 milyar galaksiden oluşan sistemde, sistemin ötesinde birinci katı olan, oradan da yukarıya doğru sonsuza doğru yükselen 7 tane gök katından oluşan bir sistemin adı. Bütün bu gök katlarını birbirine bağlayan bir yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. Bütün gök katları Sırat-ı Müstakim'le birbirine bağlanır. Bu gözlerinizle göremeyeceğiniz yetmez. Üzerinde uçarken de göremeyeceğiniz bir yol. Bizim bildiğimiz gibi asfalt, beton, fizik standartlarda bir yol değil. Boşlukta hareket halindesiniz, uçuyorsunuz. Üstelik de yalnız değilsiniz. Saf halinde uçuyorsunuz belki. Birkaç yüz ruh birden aynı seviyede ve uçarak. Allah'a doğru yükseliyorsunuz. Zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara. Burası emre alemi. Her katta bir alemden geçersiniz. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan görünür bir yol. Bir tane görünür bir yol var. Sadece üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mekik menfezi. Bir madeni silindir düşünün. Belki bir metre, belki 1,5 metre çapında bir madeni silindir. İçi boş. Madeni olduğu görüntüsünden kesin olarak belli oluyor. Ve üçüncü gök katındaki iki katlı mescidi, dördüncü gök katındaki Beytül Makdes'in aslına bağlıyor. Onun dışında yolu göremezsiniz. Üçüncü kata, birinci kata da, ikinci kata da, üçüncü kata da uçarak çıkarsınız. Yol falan yoktur. Ve mutlaka sizinle beraber başkaları da vardır. Saf halinde uçarsınız. Ve burası sizi 7 katlık bir yolculukla fetih kapısına ulaştırır. Fetih kapısından sağa doğru açılan 7 tane alemi geçeceksiniz. Sağa doğru yolculuk yapacaksınız. 7 tane alem geçeceksiniz. 7. alem Sitre-i Münteha'dır. Bu alem yatay. Ve dördüncüsü de dikey bir alem. Dikey bir yol. Yeni yolu göremezsiniz. Elinize fetih kılıcını verirler. Ve kubbeden yukarıya doğru uçarsınız. Yol falan yok. Bir altın kapının önünde yolunuz tamamlanır. önünde 7 katlar, 7 merdivenden oluşan bir beyaz mermer merdivenler dizisi söz konusudur. İki tarafı trabzandır ve trabzanları birbirine bağlayan altın zincir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dostlarım, gülüm dostlarım. Burası 7. katın girişidir. Buradan sağa doğru 7 tane alem geçeceksiniz. Ve son ulaştığınız yer kökleri dışarıda olan bir ağaç sitesi münteha. Ve oradan Allah'a doğru yola çıkacaksınız. Allah'ın zatına ulaşacaksınız. Allah'ın zatında yok olacaksınız. Ruhunuzdan bahsediyorum. Allah'tan gelen ruhunuz tekrar Allah'a geri dönmüştür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burası emr alemin. Sonra bunun da zıttı var. Fizik alemimiz, fizik vücudumuzun bulunduğu bu alem asıldır. Berzah alemi onun zıttıdır. Emr alemi de asıldır. Ve onun bu kainata ulaştığı yerde, yani yıldızların bittiği yerden aşağıda zulmani alem var. 7 kat aşağı kadar gider. 7. gök katının 1. alemi adına biz Kadir Hücre'dir diyoruz. Aslında Allah-u Teala'nın ismiyle verdiği, Kur'an-ı Kerim'de verdiği isimle İlliyin. Ve Kadir Hücre'leriniz oradadır. Bütün hayatınızın, geleceğinizin hepsi oradadır. Geçmişiniz de oradadır ama örtülüdür. Taştan bir duvarla kapalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Zemin kattan 7 kat aşağı doğru da bir yol var. Emr aleminin aksi. Ve cehenneme gidecek olanların kader hücreleri de orada. Ve kendilerini şeytana satanlar, şeytanla alışverişte bulunanlar, şeytanı Allah'tan önce tutanlar, onların alemi orası. Orada da kader hücreleri var. Cehenneme gidecek olanların kader hücreleri orada. Adı, o alemin adı Siccin. Yani sıfırdan dünyada verilen bu gezegen kainatın aslında merkezi noktasıdır. Bütün alemlerin mukaddesatı bu dünya üzerindedir. En mukaddes olan kesimde Mekke'deki Hazreti İbrahim'in makamının bulunduğu yer. Bütün kainat için mukaddes. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün alemlere rahmet olarak yaratıldı. Sadece bu aleme ait değil. Ve zülmani alemde zemin kattan gene yıldızların aşağıda bittiği yerden 7 kat aşağıya doğru uzanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her iki alemin orta noktasına kadar emr aleminin uzantısı var, berzah aleminin de uzantısı var. Öyleyse şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Berzah aleminin ve emr aleminin beraberce olduğu alemler diğer 4 alemle birlikte 6 alem eder. Yani berzah emr alemi zülmani alemin başlangıç noktasına kadar iner, emr alemin ulaşabildiği Son nokta yıldızların bittiği noktadır. Yani bütün yıldızları bir dizayn olarak düşünün. Bu yıldızların bulunduğu alan içerisinde yukarıda olan emir aleminin uzantısı yıldızların başladığı yerden aşağı doğru iner ve yıldızların bittiği yere kadar ulaşır. Aşağıdan gelen zülmani alem de yıldızların kendisine göre başladığı yerden yıldızların bittiği yere kadar o da uzanır. Yani yıldızların var olduğu 2,5 milyar çarpı 2,5 milyar yıldız. Bütün bu yıldızların var olduğu alem aynı zamanda emr alemini de berzah alemini de kapsar. İkisi de kendi hüviyetlerinde değillerdir. Yani başka alemlerle iç içedirler bu statü içerisinde. Zahiri alemde bütün bu yıldızlar alemiyle birlikte vardır. Berzah alemi de bütün bu yıldızlarla beraber vardır. Ve cinlerin yaşamakta olduğu alem. Sevgili kardeşlerim, aslında bizim zahiri alemimizin dışındaki bütün alemler bize göre gayb alemidir. Ama diğerlerine emr alemi ve zülmani alem adı verildiği için cinlerin bulunduğu, yaşamakta olduğu aleme de gayb alemi adını veriyoruz. Gayb aleminin de zıttı cinlerin berzah alemi. Cinlerden ölenler bizim gibi ölüp de aynen kalıp toprağa verilmezler. Cinler yanarak ölür. Cinci hocaların birçoklarının yaptığı da yıldızları yakmakla, cinleri yakmakla korkutmaktır. Onları, cinleri korkuturlar. Ve fizik vücutların içine giren insanları rahatsız eden cinler, cinci hocalarla pazarlık standartına girilir. Ve çıkmamakta ısrar eden cinleri, cinlerle uğraşan insanlar yakarlar. Öldürürler fakat ölümleri İnsanlar gibi ölüp de toprağın içine girmek şeklinde tecelli etmez. Yanarlar ve yok olurlar. Öyleyse cinlerin yaşamakta olduğu alem gayb alemi. Cinlerin de nefsleri var. Nefsleri onlar yandığı zaman vücutlarını terk ederler. Berzah alemine giderler. Kıyamet gününe kadar onlar da kendi berzah alemlerinde yaşarlar. Gayb aleminin kaçtığı olan cinlerin gayb berzah alemi ve böyle bir dizayn içerisinde bizim zahiri alemimizin oluştuğu 250 milyar galaksi ve 250 milyar her galakside 250 milyar yıldız. Bu statü sadece zemin katı içeriyor. Öyleyse zemin katta zahiri alem var. Bir, zahiri alemin berzah alemi var. İki, gayb alemi var, cinlerin yaşamakta olduğu alem var. Üç, onların berzah alemi var. Dört, ve en alt yıldızdan en üst yıldıza kadar Allah'a doğru bir yolculuk yaptığınız zaman en alt yıldızdan en üst yıldıza kadar emr aleminin bir parçası, birinci katın altındaki parçası zahiri alemi de, berzah alemi de, mini de, gayb aleminde onların berzah alemini de bütünüyle kaplar. Öbür taraftan zülmani alemin uzantısı da gene bütün yıldızları kaplar. Öyleyse bütün yıldızların bulunduğu bu 250 milyar çarpı 250 milyar rakamıyla ifade edilebilecek olan

alemi onun karşıda olan berzah alemi, emr alemi onun karşıda olan zülmani alem. Her birini bir yerinde yaratmış Allah Teala. Yani kendine göre, Allah'a göre bir zaman parçası. Bunun ne kadar zaman olduğu konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Milyarlarca yıldan bahsediyor insanlar, alimler, bu konuda fikir sahipleri. Mutlaka milyarlarca yıl geçmiştir her birinin yaratılması için bizim ölçülerimize göre. Allah'a göre ne kadar zaman geçmiştir? Bir yer, bir yer, bir gün demek aslında. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah her şeyden evvel zamandan münezzehtir. Zamandan münezzeh olduğu kesin mi? Tabii kesin. Çünkü Allah Teala kıyamet günü için geçmiş zaman kullanıyor. Mesela Sebe Suresi 20. ayet-i kerime, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi diyor Allah Teala. Getirecek demiyor. Ama kıyamet kopmadı, bize göre kopmadı. Çünkü biz insanlar zamanı da bir boyut olarak muhtevasına alan yaratıklarız. Birinci boyutunuz yükseklik, ikinci boyutunuz genişlik, üçüncü boyutunuz derinlik. Kendinizi üç boyutlu zannedersiniz. Oysa ki dördüncü boyutunuz zaman, zamana bağımlısınız. Beşinci boyutunuz hız. Hızla zaman arasında bir ters orantı söz konusu. Bu ters orantı sebebiyle de Allah-u Teala zamandan münezzeh. Zamanla bir ilişkisi yok. Şöyle anlatmaya çalışayım sevgili kardeşlerim. Size desem ki kapının önünde kendinizi düşünün. Siz o sırada odadasınız. Neredeyseniz. Düşünürsünüz. Ama düşünürken mutlaka zamandan bir parçayı kullanacaksınız. Düşündüğünüz anda da düşünceniz oraya ulaşmıştır. Öyleyse bir mesafe kat etti düşünceniz. Bir saniyede diyelim 20 metre, 30 metre bir mesafe. Ama sizin hepinize desem ki kendinizi New York'taki Hürriyet heykelinin üzerinde düşünün. Gene düşünürsünüz. Gene zamandan aynı parçayı alacaksınız. Belki bir saniye. Birincide bir saniye aldıysanız, ikincisinde de aynı standartlardasınız. Bir saniye. Ama bu sefer düşünceniz binlerce kilometre öteye gitti. Peki kendinizi ayda düşünün desem, gene düşünebilirsiniz. Bu sefer 40 bin kilometre öteye gittiniz. Düşünceniz aynı anda bir saniyelik zaman parçası içinde 40 bin kilometre öteye gitti. Yanlış aklınızda kalmadıysa, kaldıysa doğrusunu yerli yerine oturtun inşallah. Peki size desem ki size en uzak gezegen hangisi ise ona gittiğinizi düşünün. Onu da yaparsınız. Düşünceniz bir yerlere ulaşmıştır. Sonsuz uzaklıklarda, sonsuz kilometre ötesinde bir yere, ama gene bir saniyede ulaştı. Öyleyse biz insanlar da sonsuzluğun sahibiyiz. Ama ne var ki zamana bağımlı bir hız müessesesi. Yaratıcıyı yaratılanlardan, mahlukatından ayıran en büyük özellik Allah'ın zamandan da mekandan da münezzeh olmasıdır. Neden? Çünkü Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuz hız. O Allah'a ait. Onun için zaman sıfırlandığı için sıfır zaman aralığında Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızıyla kainatın her noktasında aynı anda bulunabildiği için o mekandan da münezzehtir. Zamandan neden münezzehtir? Sıfır zaman aralığında ulaşamayacağı bir yer olmadığı için. Her yerdedir Allah-u Teala. Sıfır zaman aralığında her yerdedir. Aynı zamanda bunu gerçekleştirdiği için, sıfır zaman aralığında her yerde olabildiği için mekanın her noktası
Onun için

Birdir o zaman. Yani aynı anda birbirinden sonsuz uzaklıkta bulunan kainatın 2,5 milyar çarpı 2,5 milyar yıldızın birbirine en uzak iki tanesinde aynı anda bulunabilir Allah Teala. Öyleyse zamanı hiç kullanmadan, ya da şöyle söyleyelim, zamanın öylesine küçük bir parçası ki ihmal edilebilir, sıfır diyebilirsiniz. O nesneden, o zaman parçasından, diyelim ki 2000 rakamlı bir uzaklık kilometre sisteminin saniyenin sonsuzda bir kadar bir zaman parçasında Allah Teala tarafından alındığını düşünün. Sonsuz bir uzaklığa saniyenin sonsuzda biri kadar bir zaman parçasında Allah Teala'nın ulaşması söz konusu. Bunu rahatlıkla sıfır kabul edebilirsiniz. Böyle olduğu için Allah Teala zamandan münezzeh. Sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabiliyor. Yetmez. Kainatın dışında da koordinatı olmayan bir boşlukta da gene Allah Teala her yerde. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Burada bir farklı olay var. O Allah. Zamandan da mekandan da münezzeh. Bizlerse kuluz, yaratıkız. Zamana da mekana da tabiyiz. Bu sebeple kendinizi hala üç boyutlu zannediyorsanız bir defa daha söylerim ki yanılıyorsunuz. Dördüncü boyutunuz hızdır. Beşinci boyutunuz da zaman.

Allah Teala böyle bir dizaynı, yaratma dizaynını oluşturduğunda birinci alemi yaratıyor. Hangi alemin önce yaratıldığı konusunda bir fikrin sahibi değildik, inceleme yapmadık. Zahiri alemin önce yaratıldığını kabul edelim. Bir yarın, bir gün, Allah'a göre bir günlük bir zaman parçası. Ama onun zamanı sıfırla sonsuz arasında değişir. Çünkü zamanın bütününe hakim. Zaman onun için yok. Ve belki bize göre bir ölçü vermek istediği için Allah-u Teala 6 yevimde kainatı yarattım diyor. 7. yevimde de diyor, kürsüye çıktım diyor, ulaştım diyor. Yani yoklukta Allah-u Teala mevcut. Sevgili kardeşlerim, kainat Allah-u Teala tarafından yaratılmadan da Allah vardı. Ne kadar geriye doğru giderseniz gidin, Allah hep vardır. Ne kadar ileriye doğru giderseniz gidin zaman içerisinde, zaman bittikten sonra da ileri gitmeye devam edin, Allah'ın gene hep var olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve ise Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Allah hep vardı ve var olmakta devam edecektir. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sonra Allah kainatı yarattı. 6 tane alemi yarattı. Kainatı yaratmadan evvel Allah Teala neredeydi? Yokluktaydı. Şimdi nerede? Gene yoklukta. Ve alemleri yaratmış. Sevgili kardeşlerim, bir gün bütün bu alemler kıyametle birlikte yok olacak. Yalnız cennet ve cehennem kalacak. Ama bu alemler yok olduktan sonra da Allah gene var olacak. Nerede olacak? Gene yoklukta. Ne cennette ne cehennemde yoklukta olmayacak Allah-u Teala. Peki cennetin de cehennemin de bir gün gökleri çatlayacak diyor Allah-u Teala. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar onlar kalacaklar. Ama Yüce Rabbimiz diyor ki her şey ve herkes fani olacaktır. Zülcelali ve ikram olan senin Rabbin hariç diyor Allah-u Teala. Ve her şeyin yok olduğu bir noktaya ulaşacağız. Allah'tan başka hiçbir şey kalmayacak. Cennet ve cehennem de Allah-u Teala nasıl başlangıçta yoktan enerjiyi yaratmışsa, yeni enerjiden elektronları oluşturmuşsa, elektronlardan kainatı yaratmışsa, olay tersine dönecek. Her şey enerjiye dönüşecek. Ve Allah Teala enerjiyi nasıl yok etmişse, nasıl yaratmışsa o şekilde yok edecek. Allah'tan başka hiçbir şey kalmayacak. Öyleyse hamd etmek ve şükretmek için elimizde çok sebep yok mu? Sevgili kardeşlerim, varız. Konuşabiliyoruz. Beni dinleyebiliyorsunuz. Hayattayız, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah bize hayat vermiş. Allah'ı idrak etmemizi sağlamış. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın 6 yönde yarattığı 3 asıl, 3 karşıt 6 tane alem var. Birinci günde zahiri alemi, ikinci günde onun karşıtını. Üçüncü günde gayb alemini, dördüncü günde onun karşıtını, beşinci günde emr alemini, altıncı günde onun karşıtını veya başka bir sıralama. Ama üç asıl, üç günde, üç karşıt, üç günde yaratılmış. Allah'a göre yevm ifadesi ne kadar zamanı alır, onu Allah bilir. Öyleyse altı tane alem yaratılmış ama yedi alemden bahsediyoruz. Yedincisi yaratılmadığı için tek. Yaratılsaydı zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılacaktı ve sekiz alem olacaktı. Ama yaratılmadığı için yokluk, tek bir alem, yokluk alemi adı üstünde.
Sevgili kardeşlerim, şu içinde şu anda bizi dinlemekte olduğunuz odayı kainat olarak kabul edin. Tavanı ve yeri, döşemeyi, zahiri alemin 2,5 milyar çarpı 2,5 milyardan oluşan bir galaksiler sisteminin bütünü olarak kabul edin. Diyelim ki kainat aslında bir insan vücudu şeklinde yaratılmış, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde kainat. Ama kainatın, yani varlıklar aleminin sadece yıldızlar alemi değil, yıldızlar aleminin ötesinin de altının da var olduğu bir dizayn içerisinde, ben şimdi size yalnız yıldızlar aleminden bahsediyorum. Yani zahiri alemden bahsediyorum. Bu alemin kapladığı alanın üstünde 7 tane gök katı var, emir alemini oluşturuyor. Şu odayı, bu salonu öyle kabul ettik. Hafızanızı canlandırabilin diye, muhayyilenizde, hayal aleminizde canlandırın diye söylüyorum. Şu tavanı yıldızların da bitiş noktası olarak, yeri yıldızların aşağıdaki bitiş noktası olarak değerlendirin. İkisinin arasında kalan hacim içerisinde 250 milyar çarpı 250 milyar galaksi var. 250 milyar galaksi çarpı 250 milyar yıldız. 250 milyar çarpı 250 milyar adet yıldız var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Böyle bir dizaynda bu yıldızların muhteva olarak olduğu bu odanın içerisinde aynı zamanda emre aleminin yıldızları da kaplayan, bütün yıldızları kaplayan kesimi var. Yukarıdan aşağı doğru uzuyor. Tavandan döşemeye kadar her yeri kuşatıyor. Aynı zamanda zülmani aleminde uzantısı var. O da aşağıdan gidiyor, döşemeyi aşıyor, tavana kadar yükseliyor. Öyleyse şu tavanla döşeme arasında bu dört duvarı da yıldızlar aleminin birer çevresi olarak düşünün. Bunların hepsi emr alemi de dahil, zülmani alemi de dahil bir insan vücudunu oluşturuyor. Şimdi bu tavandan döşemeye kadar olan kesimde tam 6 tane alem var. Tam 6 alem. İşte zamanımız alimlerinin artık keşfedebildiği kara madde adı verilen, bize hiçbir tesiri olmayan ama bizi de bütün boyutlarımızı tamamen kaplayan bir madde var. Yer çekimi kuvvetine tabi olmayan bir acayip madde. Madde denemez çünkü hissedemiyoruz. Bizi kaplıyor ama bize hiçbir tesiri yok. Arkamdaki koltuğu kaplıyor, tesiri yok. Aradaki boşluğu kaplıyor, tesiri yok, etkisi yok. Hissiyatı da yok, hissedemiyoruz. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, bu salonu kainat olarak kabul ettik ya, kainatın yıldızlar bölümü olarak kabul ettik ya, bu yıldızlar bölümünün içinde altı alemin birden var olduğunu söylüyoruz. Öyleyse kara madde neyi kapsar? Kara madde altıda beşini kaplar. Sistemin bütünlüğü içerisinde altıda beşi kara maddedir. Zahiri alemde bir ölçümleme yaparsanız, zahiri alemin kapladığı alan içerisinde altıda beşi kara maddedir. Altıda biri zahiri alemin hissedilebilir maddesidir. Bizler fizik vücudumuzda bunu algılayabiliriz. Aynı dizaynda altıda bir de berzah alemini kapsayacak olan bir bütün var gene. Nefsimizde de orasını kapsayabiliriz. Orasını idrak edebiliriz. Ruhumuzla bu yıldızlar alemini kapsayan ve ondan sonra daha 7 kat yukarıya doğru uzayan bir bütünü kapsamak imkanımız var. Hissetmek imkanımız var. Ama ne cinlerin alemini, ne onların berzah alemini, ne de zülmani alemi hissedebilecek olan vasıfların sahibi değiliz. Ve berzah alemiyle zahiri alemi hepiniz görmenize rağmen emr alemini çok büyük bir kısmınız görmediniz. Çünkü görebilmeniz için kalp gözünüzün açık olması lazım. Bir, Allah-u Teala'nın size bütün gök katlarını göstermesi lazım. İki. Şimdi sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayn içerisinde muhtevaya baktığınız zaman kara maddenin hesabını yapıyor bizim sevgili alemlerimiz. Diyorlar ki bu madde adını verdiğimiz madde alemin %90'ını kara madde kapsamaktadır. Kafadan tahmin ediyorlar. Oysa ki hesap ortada. Sadece 6 alem var. Ve 6 alemin hepsi de aynı statünün içinde mevcut. Öyleyse zahiri alem sadece 6'da birini oluşturabilir kainatın. Hepsi aynı boyutları kapsadığı için hepsi aynı miktarda pay sahibi ve 6'da 5'i ne oluyor 6'da 5'i? 5'te
dörde olsaydı %80'ini oluşturacaktı. Demek ki %80'den daha azı, %66.6'sı, ya da 66.66'sı başka alemlere ait olan maddeler. Hesabı yanlış yaptık galiba. 6 tane alem söz konusu ve zahiri alem yapısal standartlarda sadece 6'da 1'i oluşturuyor. Eğer 5'te 1 oluştursaydı dünyamız ve buna ait olan fizik aleme ait olan kainat %20'sini oluşturacaktı maddi sistemin. Ama 5 tane değil, 10 tane olsaydı %90'ını oluşturacaktı. Ama 6 tane

İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. Hesaplamaları matematik olarak yaptığımız zaman şunu görürüz ki

her alemin yoğunluğu aynı yoğunluktur. Her alem bütün koordinatlarda aynı boyutları kapsar. Bu sebeple bütünden eşit miktarda pay alır. Ve emr aleminin, zünvani alemin, gayb aleminin, onun karşıtının, zahiri alemin, onun karşıtının oluştuğu bir ortamda bir bütünü müşahede ediyoruz sevgili öğrenciler, dinleyenler. Zamanımız alimlerinin dahiyini keşfedebildiği hiçbir aleme tesiri olmayan ama hepsini %100 kapsadığı kesin olan kara madde altıda birlik bir fonksiyon eda eder. Yani yaklaşık olarak zahiri alem toplamda %16 ile 17 arasında bir rakam, 16-66'yı, geri kalan bütün alemlerde 83-44'ü oluşturmaktadır küsurlarıyla. Yani şu içinde bulunduğumuz zahiri alem adı verilen bu gezegende her şeyin bize ait olduğunu zannediyorsunuz. Zahiri alemde yaşıyorsunuz, cinleri görmüyorsunuz. Onlar da sizi görmüyorlar normal standartlarda. Ama onlar da aynı koordinatlarda yaşıyorlar. Yani şu odayı zahiri alem olarak düşünüyorsanız, aynı odanın içinde cinlerin berzah alemi de var. Aynı odanın içinde aynı koordinatları paylaşan, bunu bütünüyle kaplayan berzah alemi var cinlerin. Onların berzah alemi var, bizim berzah alemimiz var. Emr aleminin bir parçası var, birinci katın altındaki parçası. Berzah aleminin de yedinci katın üstündeki parçası. Zülmani aleminde yedinci katın üstündeki parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kara maddenin ne olduğunu bütün boyutlarıyla anlatmış. Sadece bizim sevgili alimlerimiz ne olduğunu bilmiyorlar. Uzun süre onun varlığını araştırdılar. 21. asrın başına rastladı kara maddeyi keşfetmeleri. 3. milenyum, 3. bin yıl yeni bir geometriye ulaştırdı bizleri. Artık çok alemli bir kainat düşünmeye başladı alimler. Daha yeni yeni sevgili kardeşlerim. Daha yeni yeni Kur'an hakikatlerini insanlar yavaş yavaş kavrayacaklar. Onun için şu kara maddeye %90 olduğu tahmin edilmektedir falan gibi laflar edildiğinde biz diyoruz ki hayır, %90 değil, bu sadece 6'da 1'dir. Ne daha fazla olması mümkün ne de daha aşağıda olması mümkün. Şimdi hal böyle. Böyle bir dizaynda hadi gelin beraberce birçok suallerin cevaplarına ulaşalım sizinle. Mesela bize kardeşlerimiz kara delikleri sorarlar. Nedir bu kara delikler derler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kara delikler iki alemden birbirine geçişi işaret eder. Bizim zahiri alemimizle bu zahiri aleme ait olan berzah alemi arasında bir kara delikler sistemi vardır. Bir kara delikten bu alemden, zahiri alemden bu alemin berzah alemine geçebilirsiniz.
Berzah alemindeki bir kara delikten de bu aleme geçebilirsiniz. Dikkat edin. Bu iki alem arasında biz insanlar duyarlıyız. Nefs olarak iki alemi de fark edebiliriz. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, rüyaya girdiniz. Rüya görmeye başladınız. Dikkat edin şimdi rüya görürken. Acaba tuttuğunuz bu çay bardağı neyi ifade ediyor? Çizik mi? Tutabiliyor musunuz? Öyleyse o gece siz rüyanızda berzah alemindesiniz. Eğer Allah-u Teala'dan talepte bulunsaydınız, o da kabul buyursaydı, sizi sevdiklerinizle beraber kılardı. Annenizle, babanızla, sizden evvel ölmüş arkadaşlarınızla beraber olabilirdiniz. Ya da onlardan en azından bir tanesiyle. Ama böyle bir talebiniz olmamıştır. Siz başka insanlarla beraber olursunuz. Ama görürsünüz ki onlar da sizin gibi fiziktirler. Berzah aleminde bir şey dikkatinizi çekecek sevgili kardeşlerim. Orada ölmeniz mümkün değil. Ve orada yaşadıkça standartları daha güzel öğreneceksiniz. Mesela burada dünya adı verilen bu gezegende bir suyun içine daldığınız zaman nefes almak mecburiyetindesiniz. Derine gidemezsiniz. Nefesiniz bitene kadar suyun içine kalabilirsiniz. Çıkmak mecburiyetindesiniz nefes almak için. Orada mecbur değilsiniz. Suların ne kadar derinine girerseniz girin, o suyun içindeki alemleri yaşarken hiç nefes almak mecburiyetinde değilsiniz. Yani o yüzünüzü görürsünüz. Derinlere girersiniz, görüntü giderek kararır, yukarı çıkarsınız, aydınlanır ve batık gemiler görürsünüz, çok şeyler görürsünüz. Ama kendiniz de hayret edersiniz, nasıl bu kadar derinlere gidebiliyorsunuz diye. Daha derinlere gidin, hiç korkmayın. Ölmeniz mümkün değil. Hiç kimsenin nefsi ölmez. Orada da savaşlar göreceksiniz. İnsanlar birbirlerine saldırırlar, tüfeklerle, toplarla. Ama kimse ölmez. Uçurumlardan en derine düşersiniz, bir şey olmazsınız. Adamın üzerine tabancadaki bütün kurşunları boşaltırlar. Tamam dersiniz, adam öldü. Hayır, ölmemiştir. Ölmesi mümkün değildir. Nitekim yanına giderseniz, ona dokunursanız gerçekten bir insan olduğunu göreceksiniz. Etiyle, kemiğiyle aldığı yarayı göreceksiniz. Ama yarının onu öldürmesinin mümkün olmadığını da göreceksiniz. Öyleyse berzah aleminin bu aleme göre farklılığı, orada ölüm söz konusu değil. Kıyamete kadar oradaki insanlar da kendi alemlerinde, kendi berzah alemlerinde, cinler de kıyamete kadar yaşamaya devam edecekler. Demiştim ki kara delikler zahiri alemden onun berzah alemine geçmek için birer vasıtadır. Nasıl yerler bunlar? Eğer zahiri alemden emre alemine normal standartlarda geçmek söz konusu bir gün insanlığa nasip olursa, ki bir gün mümkün olacaktır. Eğer insanlık o zamana kadar yaşayabilirse. Çünkü Allah-u Teala'nın hangi standartlarda ne zaman kıyameti koparacağı konusunda bir işaret yok. Ama çok uzaklarda olmadığı da kesin. Öyleyse hem bir işaret yok diyoruz, hem de uzakta olmadığı kesin diyoruz. Uzakta olmadığına dair işaret var, tarih yok.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala o yıldızların bıraktıkları yere yemin ederim diyor. Biliyorsunuz ki önce gaz bulutları oluşuyor. Sonra yoğunlaşıyor. Sonra yıldızlar vücuda geliyor. Sonra yıldızlar yaşlanıyor. Sonra yok olmak söz konusu oluyor yıldızlar içinde. Yok olunca o yıldızın eskiden işgal ettiği alan boş kalıyor. Bu alanın bir çekim gücüne sahip olduğu astronomlarca tespit edilmiş durumda. Bu çekim gücü yakında olan madde standartlarındaki her şeyi içine alıyor ve ortadan kayboluyor onlar. Kaybolunca nereye gidiyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu odayı bir kainat olarak düşünün demiştim. Şu 250 milyar çarpı 250 milyar yıldızın hepsinin bulunduğu alan tavanla döşeme arasında. Dört tane duvarın arasında. Bir dikdörtgen. Dikdörtgen. Dikdörtgen prizma diyeceğiz herhalde adına. Sevgili kardeşlerim, gene burada. O yok olan dağlar, tepeler, yutulan ağaçlar, her şey bu dünyadan bir başka yere geçiyor. Tamam. Ama gene bu dört duvarla tavan ve döşemenin yerin arasında. Yani bu odayı tavanının yıldızların en üst noktası olarak, yerin yıldızların en alt noktası olarak, arkamı, önümü ve sağımı ve solumu da yıldızların bitiş noktaları olarak değerlendirin. Böylece bir dikdörtgen prizma şekil olacak, hacim olarak geometrik dizaynda karşınızda yer alacak. Böyle bir hacimin içerisinde zahiri alemde biz yaşıyoruz. Bu arada zahiri alemi temsil ediyor şu anda. Bunun bir noktasında bir kara delik var. O kara delik bir yıldızın boş bulduğu, yıldızın boş bıraktığı bir alan. Yıldız sonunda yok olmuş. İşte böyle bir yıldızın yok olma standartlarında kendine çekim gücünü tespit edebildiği gök taşlarını, hareket halindeki olan her şeyi ve ulaşabilse çekim gücü yetse en kendisine en yakın olan yıldızı çekecek. Ama her şeyi çekebilecek olan bir güç. Peki bu giden nesneler nereye gidiyor? Gözden kayboluyor sadece. Yani o alemin kara maddesi onları örtüyor. Biz onları tespit edemiyoruz. Peki o berzah alemine insanların gitmesi mümkün müdür? Elbette mümkündür. Hepiniz yüzlerce defa gittiniz oraya. Şimdi göremediğiniz şey size ait olan, yani insanların geçebileceği hüviyette bir kara deliğin mevcudiyeti. Dalgalanmakta olan bir ışık olarak göreceksiniz kara deliği ve içinden geçeceksiniz. Bunu yaşadığınız anı hatırlamanız mümkün değil. Çünkü o anda fizik bedeninizin şuuru yok oluyor. Nefsinizin şuurunu yaşıyorsunuz. O şuuru da yere dönerken nefsinizde bırakıyorsunuz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aynı akıl nefsinize kumanda ettiği zaman nefsinizin beyin sistemini kullanır. Nefsiniz de kendisine göre bir beyin standardında bir sistemle aklınızın kumanda etmesine imkan verecek bir hüviyete sahiptir. Öyleyse aklınız uykudan uyandığınız andan itibaren size kumanda eder, fizik vücudunuza kumanda eder. Ne zamana kadar? Uyuduğunuz ana kadar. Bir, bayıldığınız ana kadar. İki, öldüğünüz ana kadar. Üç. Üçünde de uykuya daldığınızda da, bayıldığınızda da, öldüğünüzde de aklınız artık fizik vücudunuzu kullanmayacaktır. Nefsinizi kullanacaktır. Öyleyse bütün ölen insanların aklı kıyamete kadar nefslerine kumanda edecektir. Kıyamet günü nefsler tekrar fizik vücutlarla birleştiği zaman hem nefse hem fizik vücuda veya nefsi içinde bulunduran fizik vücuda kumanda edecektir. Öyleyse istediğiniz kadar gayret edin. Ben bu akşam uyumayacağım. Şu kara deliği mutlaka yakalayacağım diye. Hem Allah Teala'nın yardım olmasa hem gayretlerinizin boşa çıktığını göreceksiniz. Uykuya daldığınız anda aklınız ve şuurunuz sizi terk edeceği için normal standartlarda bunu hatırlamanız mümkün değil. Ama bir gün tayin mekan yapacaksınız. Yani şuurlu olarak aklınız sizi terk edecek ama aynı şuur birinden ötekine atlamadan, birinciyi sıfırlayıp ikincide başlamadan ikinci birincinin devamı olarak devreye girecek. O zaman aklınız başınızda olarak bir nefs sayı mekanı yaşayacaksınız. O zaman neler görürsünüz? İşte o zaman kara deliği görürsünüz. Kara delik aslında bir kara delik değildir. Işıklı bir görüntüsü vardır. Bir deniz suyunun dalgalanması gibi. Ama insanlar için olan kara delik öyle büyük bir dizayn oluşturmaz. O noktadan evvel bir takım yazılar ve bir aleme geçiş işaretleri göreceksiniz. Ve sonra kara deliğin içinden geçeceksiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey son derece açık. Eğer zahiri alemde ise nefsiniz, bu alemde ise bu alemde yaşamakta olan insanların arasında hem yürüyebilirsiniz, hem uçabilirsiniz, hem de onlara dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Sizi ne görürler, ne de duyarlar. Ama konunun güzel olan tarafı, siz onların bütün söylediklerini duyarsınız. Yetmez. Hepsini görürsünüz ama onlara dokunamazsınız. Evlere de dokunamazsınız. Duvarlara da dokunamazsınız. Her şey sizin için sadece bir görüntüdür. Çünkü siz berzah aleminin değil, zahiri alemin bir parçasısınız. Fizik vücut olarak ama nefsiniz
berzah aleminin bir parçası. İşte berzah aleminin bir parçası olan, berzah alemine göre programlanmış bulunan, ona duyarlı olan nefsiniz, zahiri alemde de, bu alemde de görme imkanının sahibidir. Bu alemde de görebilirsiniz. Bir gariplik sezeceksiniz. Aynada kendinizi göremezsiniz. Zahiri alemin aynasında kendinizi göremezsiniz. Ama berzah aleminin aynasında görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri sizinle paylaşmayı ne kadar çok isterdim biliyor musunuz? Orada beraber olmak, berzah aleminde olmak, sizi sevdiklerinizle beraber kılmak, sadece Allah'ın müsaadesine tabi bir olgu. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunları yaşayacaksınız. Evet, Allah-u Teala'nın size bu konuda vaadi var. Kim Allah'ın evliyası olursa, tayin mekanı, o Allah-u Teala'dan isterse, ona layık olduğu gün mutlaka yaşar. Aslında hepiniz yaşıyorsunuz ama hatırlamanız mümkün değil. Normal standartlarda hatırladığınız şeyi bir rüya, bir hayal olarak değerlendirirsiniz. Ne zaman ki şuurlu olarak aklınız, fizik vücudunuzdan nefsinize geçer. Bir başka ifadeyle nefsiniz fizik vücudunuzu terk ederken aklınız da sizi bırakıp nefsinizi kontrol altına alır. Nefsinize kumanda etmeye başlar. Nefsiniz konuşur. Şimdi burada bir ayrıcalıkla karşı karşıyasınız. Eğer zahiri alemdeyseniz, bu alemdeyseniz, nefsinizle bulunuyorsanız, hiçbir şeye dokunamazsınız. Diyelim ki bir blok apartmanlar dizisindesiniz. Yan yana 100 tane daire var. 100 tane dairenin her birinin bir duvarından öteki duvarına kadar uçarsınız. Birinci duvarın da içinden geçersiniz. İkinci duvarın da içinden geçersiniz. Duvarın kalınlığını da görürsünüz ne kadar kalın olduğunu. Ama duvar size tesir etmez. Size mani olamaz. Ne duvardaki resimler, ne duvarlar, ne kapılar, hiçbir şey size mani olamaz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah sizin sır saklama konusundaki yeteneğinizden emin olursa, siz emin misiniz sırları saklayabileceğinize? O zaman tanıdığınız alanlarda da size tayin mekan yetkisi verecekler. Bunun için de bir hakkın takvanın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Ama daha evvel tayin mekanı yaşatabilir, o zaman tanıdığınız yerlerde olamazsınız. Zahiri alemde, bu alemde, belki de bu dünyada, belki hayatınız boyunca hiçbir zaman gidemeyeceğiniz, diyelim ki Madagaskar'da bilmem hangi köyün evlerinde sizi dolaştırır. Bir evin içinden geçersiniz ötekine. İnsanların hayatını görürsünüz. Bütün gizliliklerini görürsünüz. Duvarlar sizin için bir şey ifade etmez. Duvarların içinden geçersiniz. Uçabilirsiniz. Uçarak geçeceksiniz zaten. Hızınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz boyutta hızlı, çok hızlı, yavaş, nasıl isterseniz, yer çekimi kuvvetine tabi değilsiniz. Ve zahiri alemdeyseniz insanlar sizi kesinlikle göremezler. Tekrar edeyim, siz onları hem görürsünüz hem seslerini işitirsiniz. Ama dokunamazsınız. İnsanların içinden geçersiniz. Çünkü siz onlara göre kara maddesiniz. Ama berzah aleminin standartları içinde olduğunuz için, nefs olduğunuz için
Onlar da sizin için kara maddedirler. Bir farkla fizik vücudunuzla kara maddeyi göremezsiniz. Ama nefsinizle zahiri aleme ait olan kara maddeyi net olarak görürsünüz. Her şeyi görürsünüz, içinden geçersiniz, hissedersiniz. Ama dokunamazsınız. İşte zahiri alemden berzah alemine bir kara delikten geçilir daima. Herkes aynı yolu kullanmak mecburiyetindedir. Bir tane. Öyleyse geçmediniz. Zahiri alemde nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrıldı. Zahiri alemdesiniz. Olabilir. Onu bir şükran meselesi olarak düşünün. Çünkü zahiri alemde nereye isterseniz gitmek imkanının yetkisine sahipsiniz. Onu düşünmeniz yeterli. Gördüğünüz bir yer, Türkiye'desiniz, Amerika'da falanca yeri gördünüz. Oranı düşünmeniz yeterli. Mutlaka Allah-u Teala sizi oraya bir anda ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Size böylesine bir güzelliği yaşattığı için. Bugün zamanımızda zülmani olarak bile buna benzer şeyleri yapabilen insanların varlığından bahsediliyor. Dikkat edin. Allah'ın dostları hiçbir şeyin sahibi değillerdir. Sahipleri olan Allah onlara bunu nimet olarak verir. Onlar bilirler ki bütün bu güzellikleri kendilerine yaşatan Allah'tır. Her geçen gün Allah'a karşı şükran duyguları daha büyür, daha büyür, daha büyür. Allah'ın dostluğu her gün biraz daha artar. Sizin de Allah'a olan dostluğunuz artar. O'nun hediyeleri, O'nun nimetleri her gün sizi düşünemeyeceğiniz boyutlarda muhtevasını alacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bu güzellikleri yaşamanızı bütün gönlümce o kadar istiyorum ki hepiniz bir gün buna layık olacaksınız. O her şeyi size vermeye hazır. Ama liyakat kanunu var Allah-u Teala'nın. Neye layıksanız sadece onu alabilirsiniz. Liyakatinizi arttırmak da iştiyakinizin eseri. Bir güzellikler dünyasını tasavvufla mest olarak yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse yapmanız lazım gelen şey layık olmak. Dünyadaki bütün pisliklerden kendinizi korumanız gerekiyor. Dikkat edin, zulmani açıdan bunları yaşayanlar için böyle bir yasak koymamış iblis. İnsanları emellerine alet edip kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için onlara tam böyle değil ama buna benzer bir şeyler yaptırmayı başarır. Zülmani tayin mekan yapan herkes şeytan tarafından cezalandırılmak için hazır olsun. Başının tam orta yerinde, tam başının üst tarafında, orta yerde yaklaşık el kadar, el ayası kadar bir kesim şeytanın kontrolü altındadır. Bunun için zülmani ilimlerle uğraşanlar onu koruyacak olan bir takım sistemler koyarlar kendilerine şeytanın bir zararı olmasın diye. Onlara bunu sağlayan iblis onları mutlaka çekişlemek için onları mutlaka zararlı bir hüviyette tesir altına almak için onlar üzerinde tesir icra edecektir. Ama eğer siz Allah'ın dostuysanız Allah Teala size sadece mutluluğunu yaşatır. Hiçbir zaman üzerinizde sizi üzebilecek olan bir tesir iblisin tesiri oluşamaz. İblisin size tesir edebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü siz İblisi de yaratan Allah'ın dostusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere öylesine güzel bir şeyden bahsediyorum ki, alemlerle alakalı olduğu için bunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala size nefs-i mekanı yaptırdığı zaman iki alemde geçerli davranış biçimleriniz. Ya derzi alemine geçersiniz, sonra dedikten derzi aleminde olursunuz. Her şey fiziktir. Sizin bir özelliğiniz var. Orada uçabilirsiniz. Zahiri alemde de uçabilirsiniz. Ve sevgili kardeşlerim, diyelim ki rüyanın bir noktasında tayin mekanın bir noktasında berza alemindesiniz. Ama dışarıdan bir tesir, birisi geldi o sırada, mesela bir top geldi, size çarptı. Derhal şiddetli bir şekilde çekildiğinizi hissedeceksiniz. Eğer yüzük oyun yapmış durumdaysanız arkanızdan çekileceksiniz. Ayaktaysanız başınızdan çekileceksiniz. Ve bu dünyada düşünemeyeceğiniz bir süratle fizik vücudunuzun bulunduğu yere ulaştırılacaksınız. Çekilmeyi son derece net hissedersiniz. Çok güzel bir duygu o da. Problem fizik vücudunuza ulaştığınız zaman başlar. O zaman Allah'a bir defa daha hayran olacaksınız. Şimdi siz rüyadan uyandığınız zaman bir anda uyanırsınız. Nefsiniz vücudunuza ulaşmıştır. Bütün uzuvlar dengede bir şekilde birbirinin üstüne binmiştir. Denge tamamlandığı an fizik vücudunuzun içindesiniz. Allah'ın sisteminden bahsediyorum. Eğer normal bir uykuyu yaşayan biriyseniz, tayin mekan yaşadığınızın farkında bile değilseniz, bu sizin için bir rüya ise, uçlarını bağlayamadığınız bir bilmeceyle karşı karşıyaysanız, o zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bir güzelliği yaşamak sizin için mümkün değildir. Çünkü bir anda uyanırsınız. Nefsiniz vücudunuz içine girmiştir. O anda konuşmaya çalışın, konuşamazsınız. Kelimeleri birbirine karıştırırsınız. Çünkü nefsiniz henüz yerine oturmamıştır. Vücudunuza bir anda girmiştir. Ama aklınızın nefsinizde değil, sizin beyninize kumanda etmeye başlaması bir 5-10 saniyelik bir zaman parçasını mutlaka alacaktır. Eğer isterseniz sabah uyandığınızda deneyin. Hemen uyanmaz konuşmaya çalışın. Konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefsiniz henüz yerleşmemiştir. Şimdi sizin tayi mekan yaptığınızı düşünelim. Fizik vücudunuz uyku halinde, seccadenin üzerinde oturmuş. Ama uyuyor. Onun içine girebilmeniz için bütün uzuvlarınızı üst üste çakıştırmak mecburiyetindesiniz. Zorluğun burada olduğunu göreceksiniz. Başlangıçta biraz zorlanırsınız. O sırada birisi gelip sizi uyandırsa, bir anda nefsinizin vücudunuza girdiğini hissedeceksiniz. Ama onun dışında normal standartlarda biraz zaman alacak bir faktör bu. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki şeytan sizi aldatıp da bu zilvani tayin mekan sahtekarlarının standartları içerisine düşmeyin. Eğer düşerseniz o zaman bir sıkıntılı devreyi mutlaka yaşarsınız. Mutlaka şeytan sizin beyninizi çekişler. Ve yaptığınıza yapacağınıza pişman olursunuz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah varsa, sizi çok ama çok seviyorsa ve bu büyük mutluluğu size yaşatmayı istiyorsa,
Ve siz ona layık olduğunuz gün yaşatmışsa, hiçbir zorluğu olmayan Allah'ın dostlarının kontrolü altında bir muhteşem güzelliği yaşayacaksınız. Ama kim şeytanla ilişki kurmuşsa, böyle bir olayı bu standartlarda yaşayamaz. Şeytan ona mutlaka bir tokat atmaya çalışacaktır. Bir çelme takmaya, bir zarar vermeye mutlaka çalışacaktır. Sözlerimi dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Bir gün zulmani bir etkiyle bir tayin mekan, zulmani bir tayin mekan yaşarsanız o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Unutmayın, Allah'ın dostları hep Allah'ın dostlarının kontrolü altındadır. Ve hiçbir zaman şeytanın onlara ne tayin mekan sırasında ne onun dışında zulmani bir etkiyle ulaşması mümkün değildir. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa ona zulmani güçlerin tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Dolayısıyla bir gün kara delikleri göreceksiniz. İçinden geçeceksiniz. Allah'a çok ama çok şükredeceksiniz. Hamd edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, alemleri tanıdıkça Allah'ın size olan sevgisine hayran olacaksınız. Bir gün kalp gözünüzün açıldığını göreceksiniz. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İhlas makamının sahibi olacaksınız. O zaman Allah-u Teala'nın size gök katlarını birer birer gösterdiğini göreceksiniz. Evvela zemin katın ana dergahından başlar sırların açılması. Ana dergah devrin imamına aittir. Hiç de zahiri alemden göründüğü gibi değildir. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vazifelidir. Devrin imamı da vazifelidir. Oradan 7 tane gök katına açılan altın kapıdan geçiş söz konusudur. İşte Allah-u Teala İhlas makamında kalp gözünüzü açtığı zaman size ruhları gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de ruh olarak göreceksiniz. Devrin imamını da ruh olarak göreceksiniz. Ve oradaki ruhları göreceksiniz. Ruh görülür mü diyorsanız eğer, göreceksiniz ki görülür. Onarlık, soldan sağa sıralanmış ruhlar, en kıdemli olan en sağdakidir.

dinleyenler. Seyrisülük başlayınca birer birer altın kapıdan yükselenler yükseldikleri noktada sağdan sola doğru bir çizgi halinde saf bağlanacaklardır. Ve saf halinde uçulur zemin kattan birinci kata. İlk çıkanlar sadece birinci kata kadar çıkabileceklerdir. Ne zaman? Ne zaman on tane insanla irşat makamına ulaştıktan sonra nefslerinin kalbinde %7'nin o birikimini gerçekleştirebilirlerse birinci kata kadar yükseleceklerdir. Göreceklerdir ki birinci katta zemin üzerinde bir mescidin içinde değil, kapalı bir devrede değil, açıkta bir zemin üzerinde secde edilir saf halinde. Sadece birinci katta kapalı bir dizaynda olmayan bir secde söz konusudur. Hiçbir katta ışığın kaynağını bulamazsınız. Her taraf gün ışığıyla aydınlıktır dışarıları ve bu gün ışığında bir güneş hiçbir zaman göremeyeceksiniz. Ama güneşin en parlak zamanındaki en güzel renkleri her katta göreceksiniz. Sonra ikinci kat, ikinci katta çok büyük bir salon göreceksiniz. Önü tamamen yerden yaklaşık 4 metre yukarıya kadar bizim alemimizde cam adı verilen şeffaf bir sistemle kapalı. Ama bu camdan bizim alemimizde öbür tarafa geçemezsiniz. Orada bazı ruhlar daha su varılmadan evvel o camdan geçmeye çalışınca öbür tarafa geçebilirler. Ama geçtikleri zaman bütün güçleri tükenir. Oraya boş bir çuval gibi yığılırlar. Ve onları oradaki vazifeliler arka taraftaki bir nevi hastane odasına ulaştırırlar. Orada bir tedavi görmeleri söz konusudur. Alışkın olmadıkları bir alemde şartları zorlamışlardır. Aslında aynı kesime girmeden evvel bir tedavi geçirmeleri lazım. İkinci kattaki bu su varılma havuzları, ikinci katın özelliği, o salondaki çok sayıdaki su varılma havuzudur. Havuz deyince kocaman havuzlar düşünmeyin. Yerden yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf, o dediğimiz cam gibi sistemden bir nevi cam diyelim adına, öyle bir camdan içerisi sarımtırak renkte şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş. Yerden 2 metre 20 santim belki 30 santim yüksekliğinde. Üzerleri de gene aynı camdan kaplı. Yan yana duran belki 100 tane belki daha fazla sayıda havuz. Genişlikleri de derinlikleri de yani ileriye doğru olan durumları bir kare hüviyetinde. Yükseklikleri 2,30 falan çevresinde, genişlikleri 1 metreden daha az, kare şeklinde.

Orada dikkat etmeniz lazım gelen şey, herkesin elbiselerle bu sıvıya girmesi. Gördüğünüz şey bir sıvı dalgalanıyor. Bizim dünyamızda su nasıl dalgalanırsa içine girdiğiniz zaman aynı şey hüviyette. Ama içine girdiğiniz zaman elbiseniz ıslanmıyor. Atlas elbiseleri herkesin kuru ve ruhların nefes alması söz konusu olmadığı için herkes başlarından 25-30 santim daha yukarıya kadar olan sıvının içine tamamen giriyorlar. Bir süre orada kalıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gelecekte bunları göreceksiniz. Bu güzellikler sizler için. O zaman başka alemleri tanımak imkanının sahibi olacaksınız. Bu ikinci kattaki su arınma havuzlarının tamamen dolduğunu ve her birinde bir insan ruhunun su arındığını göreceksiniz. Sıvarılma işleminden sonra üçüncü kata yükselinir. Üçüncü katta iki katlı bir dergah söz konusu ve başlangıçta yalnız üst katta namaz kılınıyordu. Şimdi iki katta dolu. Ve oradaki namazı takip. Oradan çıkanlar mihenk menfezine ulaşıyor. Mihenk menfezi bir silindir. Belki 1,5 metre genişliğinde bir silindir. Madeni görüntüsü var. İçi boş. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. Önündeki sıralanmadan sonra herkes yan yana duruyor. İçeri giren sonsuz hızla bir üst kata doğru yükseliyor. Herkes diğerinden daha üsttekinin ayakları alttakinin başının üzerinde aralarında 30-40 santimlik bir şey var. Boşluk var. Hiç kimsenin başı bir başkasının ayağına hiçbir şekilde değmez. Hiçbir ruhun bir kiri beraberinde taşıması mümkün değildir. Ve dördüncü kata ulaşıldığı zaman Beytül Haram'ın aslıyla, Beytül Makdes'in aslıyla karşılaşacaksınız. Kudüs.

Orada gene secde söz konusu olur. Memizden çıkanlar orada bir sıra vücuda getirirler. Tek bir sıra. O sıradakiler sağdan başlayarak uçarak Beytül Haram'ın kapısından içeri girerler ve secde ederler. Orada da bir namaz kılmak söz konusudur. Ön saftakiler bir üst kata yükseleceklerdir. Uçarak kubbeden yukarı çıkarak. Sadece üçüncü katla dördüncü katın arasında mihenk menfezi denilen bir silindir var, demin söylediğim silindir. Onun dışında gözle görünür bir yol bulamazsınız. Yol söz konusu değil. Ama göreceksiniz ki saflar halinde uçarak yükselinir. Birinci saf olduğu gibi yükselir. Beytül Haram'ın kubbesinin üzerinde ilk yükselen grup en sağda olur. İkinci saf birinci safın sol tarafına gelir. Üçüncü saf, yani namaz kılanların üçüncü safı ikinci safın sol tarafına gelir. Böylece bir tek saf vücuda gelir ve yukarıya doğru yükselinir. Ayakta olan insanların yan yana dizilmesini, hepsinin birden yukarıya doğru yükseldiğini düşünün. Hepsi sarıklıdır, cübbelidir. Ayaklarında uçları birazcık yukarı doğru kıvrık. Belki çarık hüviyetinde ama onlar da atlastan olan ayakkabıdan ziyade çarığa benzer bir hüviyetleri olduğu için öyle diyorum. Pantolonlar bilekten bağlı hüviyette. Golf pantolon denilen der gibi atlas pantolonlar. Belde mutlaka kuşak var. Herkeste cübbe var. Ve herkesin de başında sarık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kişiler beşinci kata ulaşıyorlar. Orası da Beytül Haram'ın aslı. Yani Mekke'deki makamı İbrahim'in bulunduğu kesim, oradaki cami, bütün özelliğiyle oradan kopya etmişler. Nasıl yaptılarsa aslı orada. Yani asıl Hacı Ekber orası. Dünya üzerindeki kopyasına ulaşmakla oraya ulaşmak arasında farklılık var. Herkes oraya ulaşamaz. Allah'ın evliyası olmak yanında bir gayretin sahibi olmak asıldır. Allah Teala Mekke'deki Hazreti İbrahim'in makamının bulunduğu o yeri bütün kainatın hac merkezi olarak ilan ediyor Yunus suresinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, alemler. Beşinci katta da saflar halinde secdeye durulur, namaz kılınır. Ve başlangıçtan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, belki yedinci sıralar birer birer kubbeden yukarıya yükselip sağdan sola sıralanırlar. Son gelen safı da bekler herkes. Sonra hep beraber tek bir sıra halinde yukarıya doğru yükselme söz konusu olur. Ulaşılan yer altıncı kattır. Bu noktaya kadar bütün katlar aydınlıktı. Ama altıncı katta gece olduğunu göreceksiniz. İçeriden hafif bir ışığın dışarıya doğru süzüldüğünü göreceksiniz. Ve kapı sizi hayrete düşürecek. Çünkü sevgili kardeşlerim,
O kapıdan en son kim geçmişse kapı kişinin şeklini alıyor. Yani bir kişi geçerken onun süreyyeti neyse, başının önden görünüşte çevre çizimi, omuzları, kolları, vücudu, bacakları, bacakların arasında tabii aşağı kadar boşluk. Bir boşluk, bir kapı yok, bir boşluk var sadece. Ama o uzun boylu kişiden sonra daha kısa boylu birisi oradan geçerse kapı küçülüyor. Onun şeklini alıyor. Daha sonra gelen uzun boyluysa kapı büyüyor, onun şeklini alıyor. Devamlı şekil değiştiren bir kapı. Son geçen hüviyetini orada koymuş oluyor ortaya. Onun silüeti kapının açıklarında kendisini gösteriyor. İçeriden dışarıya beyaz, çok açık yeşil bir ışık, bir nur ulaşıyor. Kapıdan içeriye baktığınız zaman içeride yerden 4 metre kadar yükseklikte buz kalıbına çok benzeyen bir nur göreceksiniz. Yani yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, kalınlığı 15 santim falan olan bir dikdörtgen prizma şeklinde bir buz kalıbı şeklinde nur. Bu nur aşağıda ayakta sıralanmış olan insan ruhlarının yüzlerini ve ellerini çatlatıyor. Nasıl yağmurdan sonra çorak topraklarda bir topraklar çatlama yaparsa, özellikle kirli topraklarda bu çatlama net olarak görünürse, o insanların da elleri ve yüzleri çatlıyor açıkta olan yerde. Sonra oraya has olan sistemlerle bu çatlaklar izale ediliyor, iyileştiriliyor orada. Ve bütün bu çatlayan, derileri çatlayan ruhlar oradan 6. kattan aşağı iniyorlar. Ertesi gün tekrar oraya yükselmek üzere. İşte bir gün bunlardan bir tanesinin derisi çatlamıyor. O kişiye Cebrail aleyhisselam orada boşlukta bulunan kürsüsünden elbise giydiriyor. İkisi de boşlukta ve yukarıda. Elbiseleri Kafkas oyunları oynayanların elbiselerine çok benziyor. Ve kişinin eline bir kılıç ulaştırıyor Cebrail aleyhisselam. Ve oradan kubbeden yukarıya doğru ruh yükseliyor elindeki kılıçla. 6. kat böylece 7. kata doğru bir çıkışı mümkün kılıyor. Sadece çatlamayan, derisi çatlamayan kişi için geçerli. Onun ruhu için, o ruh için geçerli. Ulaştığı yerde bir altın kapı. Altında 7 tane mermer basamak, iki tarafında trabzan ve sıra iki trabzanı birbirine bağlayan 7 tane altın baklası olan bir altın zincir. Merdivenlerin genişliği 1,5 ile 2 metre arasında ya da 2 metre, belki biraz daha fazla, çünkü kapının genişliği yaklaşık 1,5 metre ve trabzanlar kapıdan iki tarafa taşıyor. Ve o kılıçla altın zincire bir defa vuruyor. Evliya namzedi olan bu kişi. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Arkada bulunan, üzeri baklava dilimli, yaklaşık 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişliğinde, tek kanatlı altın kapı geriye doğru
Karşıya doğru bakıyorsanız sol tarafta rezervuar var. Sağ taraftan kapı açılıyor. Ve tavan görüyorsunuz. Tavandan hemen yukarı çıkmak isterseniz çıkamayacağınızı göreceksiniz. Oradaki birkaç gününüzden sonra, oradaki vakte göre konuşuyorum. Tavan sizin geçmenize müsaade edecek. Yukarı çıktığınız zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Sol tarafınız geçmişinizdir. Zikir hücrelerinin bulunduğu, affedersiniz, kader hücrelerinin bulunduğu yere sadece o anda o andan çıkabilirsiniz, zamanın o anından. Sol tarafınız geçmişinizdir. Yalnız taşlardan örülü bir duvarla kapalıdır. Sağ tarafınız geleceğinizdir. Kader hücrelerinin o andan sonraki kesimiyle karşı karşıyasınız. Altıgen, bal peteklerine çok benzeyen ve bal renginde kader hücreleri böyle sonsuza kadar uzandığını göreceksiniz. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını içeriyor. Buradan kader hücrelerinin sonu ikinci alemdir, ümmi kitap. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap göreceksiniz. İki sayfasını açık göreceksiniz. Kitap boşlukta duruyor. Arşı tutan melekleri göremezsiniz. Ama nerede boşlukta duran bir şey varsa bilin ki orada mutlaka arşı tutan melekler vardır. Devrin imamı da mutlaka oradadır. Nitekim Ümmü kitabın altında yaklaşık sol tarafında 30 kişi, sağ tarafında 30 kişi olmak üzere kocaman bir kürsünün Ümmü kitabın altında oturan devrin imamı ortasında oturuyor kürsünün. Yani kürsünün duvar tarafında, ortada. Sol tarafından başlayan, en kıdemsizden oluşan sıra kürsünün evvela iki tarafına uzanıyor, sonra ileriye uzanıyor. Solda en kıdemsiz ve kürsünün sonuna kadar gidiyor insanlar, insan ruhları. Sonundan karşıya geçiyor, karşıdan kendisine doğru geliyor ve tekrar birleşiyor. Sağ tarafındaki en kıdemli, ona en yakın olan kişi en kıdemli. Sol tarafındaki de en az kıdemli. 30 kişi soldan itibaren karşı sırasındaki ortasına kadar kürsünün. 30 kişi de sağ tarafında. Ve böylece 60 kişilik bir gruba devamlı bilgi iletiyor Ümmü Kitap hakkında. Bu kişiler birkaç günde bir mutlaka değişirler, yerlerine yenileri gelir. Bundan sonraki alem Kudret Denizi'dir. Sonra Makam-ı Mahmud. Sonra Divan-ı Salihin. Sonra Zikir Hücreleri. Her birinin kendisine has özellikleri var. Makam-ı Mahmud'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, dört halifeyi, sahabeyi, daha pek çok insanı, insan ruhunu göreceksiniz. Hepsinin ayakta olduğu dikkatinizi çekecek. Sonraki kesim Divan-ı Salihin. Makam-ı Mahmud ön tarafı cam olan çok büyük bir salon olarak dizayn edildiği halde Divan-ı Salihin bir camidir. Balkonları da olan bir camidir. Ve yuvarlak bir standart içinde insan ruhları dizilmişlerdir. Salihlerden oluşan bir divan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan ötesi zikir hücreleridir. Zikir hücrelerinde 2-20 metre yüksekliğinde
Deniz analarına çok benzeyen şeffaf küreler göreceksiniz. Önden arkaya doğru uzanan ve soldan sağa doğru uzanan, aralarında 1 metrelik yaklaşık boşluklar olan, yan yana muntazam bir şekilde dizilmiş, çok sayıda soldan sağa doğru, çok sayıda önden arkaya doğru uzanan, muntazam şekilde yerleştirilmiş zikir hücreleri, işlerinde özel şekilde oturmuş, zikir yapmakta olan insan ruhları göreceksiniz. Her sabah devrin imamı ve arkasındaki 2 kişi mutlaka oraya ulaşırlar ve onlara mutlaka sohbet yaparlar. Bütün zikir hücrelerinin içindekiler bir ay hilal vücuda getirecek şekilde onların karşısında sıralanırlar. Bu 3 kişi de Türk bayrağındaki ay ile yıldızın pozisyonu gibi yıldızı oluştururlar. Sohbeti yapan devrin imamıdır. Her sabah bu sohbet mutlaka değişik hüviyette devamlı söylenir, yapılır. Sohbet bitiminde tekrar hücrelere geri dönülür. Bir gün hücrelerdekilerden biri görevini tamamlamıştır. O sitetin müntaha ulaşır. Sitetin müntadan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki sözlerimiz burada tamamlanıyor. Bütün bu muhteşem olaylar Allah'ın dizaynıyla dizayn edilir. Bir gün Hakk'a tukati takvanın sahibi olduğunuz zaman, bir Hakk'ın takvanın sahibi olduğunuz zaman, Hakk'ı yakin takvasının sahibi olduğunuz zaman, üçü de aynı takvadır. Yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, bütün bu anlattığım şeylerin sizin için de görülmesi söz konusu olacak. Bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlardı. Allah-u Teala'nın hepinizi bu muhteşem sonuçlara ulaştırmasını, alemler hakkındaki bilgilerin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Bir gün Adem'in sizin tarafınızdan fethedildiğini, geriye dönüp baktığınız zaman kainatı göreceğinizi söylemek istiyorum. Bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi anlattığım bütün bu güzelliklere ulaştırmasını bütün gönlümüzle Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi bütün güzelliklere ulaştırsın. Dileklerimizle, dualarımızla sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinize bu sonsuz mutlulukları ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Karun zamanının en zengin insanıydı. Altınla dolu odalarının olduğu söylenir. Ve bir gün Karun Allah'ın yoluna giriyor. Bütün servetini dağıtıyor. Ve öteden beri onu kıskanan yine çok zengin başka birisi, Karun denizin kıyısında oturup zikir yaparken Karun'un yanına yaklaşmış. Ve ey gafil Karun demiş. Sen ki dünyanın en büyük hazinelerinin sahibiydin. Şimdi demiş şu haline bak. 5 paran yok. Oturmuşsun denizin kıyısında aç bir ilaç. Sıkıntını düşünüyorsun. Karun demiş ki bak. Ve denizden balıklar gelmeye başlamış birer birer. Her birinin ağzında birer tane altın.
Veya gelen balık altını koyuyor sahile ve dönüyor geri. Karun demiş ki artık demiş ihtiyacım yok. Sevgili kardeşlerim, işte o noktaya gelebiliyor musunuz? O zaman Allah Teala'nın size ne kadar çok verdiğini göreceksiniz. Gerçek anlamda aslında ihtiyacınız olanın Allah'ın sizi sevmesi olduğunu, sizin başka insanları sevmeniz olduğunu, başka insanların sizin onlara gösterdiğiniz sevgi sebebiyle sizi sevmesi olduğunu anladığınız zaman ihtiyacınız olmayacak. O zaman da Allah Teala size beklemediğiniz kadarını verecek. Öyleyse başka insanların Allah Teala zulmüne müsaade ediyorsa arkasında Allah'ın daima bir şeyler hissettirmesi vardır. Allah razı olsun. Ve tabiatıyla başkalarının size zulmetmesi halinde devamlı derecat kazanan birisi olursunuz.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere Allah'ın sohbeti, zikir sohbeti adını alır. Bu sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize bu imkanı bir defa daha verdiği için dünyanın bütün kıtalarındaki insanları bilgisayar aracılığıyla bir araya getirmeyi nasip kıldığı için. Şu anda biliyoruz ki bütün kıtalarda kardeşlerimiz var. Ve bizleri hamdolsun ki dinliyorlar. Bizimle aynı anda namaz kılıyorlar. Ama belki biz yatsı kılarken onlar bir başka namazı kılıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, önemli olan gönüllerin bir olması, Allah'a doğru yönlenmesi. Hep aklıma bizim eski konferanslar geliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. En çok 400-500 kişiye hitap edebilirken, bugün bütün dünyaya hitap etmenin o muhteşem zevkini yaşamaktayız. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz bugünleri bize nasip kıldığı için. İşte böylece sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir aradayız. Onu çok sevmenizi istiyorum. O sizi bilemeyeceğiniz, tahmin etmeniz mümkün olmayan bir büyüklükle, bir sevgi çağlayanıyla seviyor. Zaten sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer sevilmeseydiniz, yaratılmazdınız. Varsınız. Öyleyse seviliyorsunuz. Ve sizlere sormak istiyorum. Bu sevgiye layık olmak istemez misiniz? Şu dünyada ve ahirette sonsuz bir mutluluğu yaşamak sizin için hedef olmaz mı? Eğer öyle olmak istiyorsanız, Allah'ın sevgilileri olmak istiyorsanız, bu imkanın her zaman var olduğunu, sizin için de kapıların açık olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dünya üzerinde iki çeşit insan yaşar. Bir, Allah'la hiçbir ilişkisi olmayan şeytanın korkunç aldatısına yenilmiş olan insanlar. Bu insanlar için en kötüsü ne biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şeytanın esiri olduklarının belki de hiç farkına varamadan ölüme kadar ulaşacaklar. Ancak öldükleri gün şeytanın o korkunç suratıyla karşılaşacaklar. Onları nasıl aldattığının zevki içerisinde şeytanın onlarla nasıl alay ettiğini görecekler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane alternatif var. Bir, Allah ile beraber olmaya çalışmak ki bu sadece bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, çalışmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değil sevgili izleyenler. O kişinin gideceği yer ne yazık ki sadece cehennem. Ne yazık ki insanların büyük çoğunluğu oraya gitmek üzere şekillenmiş durumda. Şeytan bu istikamette onlara en büyük huzursuzluğu verecek özellikleri dizayn etmiş. Bütün insanların kendisi gibi huzursuz, sıkıntılı,
ve diğerlerine düşman olmasını istiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne yazık ki dün de, bugün de, yarın da şeytan bu konuda başarılı. Arkasında ne yatıyor biliyor musunuz? İnsanların şeytana esir olduklarının farkında olmamaları yatıyor. Bütün kötülükleri düşünen insanlar bu kötülükleri oluşturmakta ve düşünmekte kendilerinin dahli olduğunu zannediyorlar. Oysa ki ne zaman bir yanlış işleseniz bunun arkasında sadece iblis vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hem sizi tuzağına düşürür, olmadık kötülükleri size yaptırmayı sağlar. Ondan sonra da karşınıza geçip size göstermeyecek standartlarda sizinle alay eder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu istikamette Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlar isteseler de istemeseler de nefslerinde afetler olduğu sürece şeytanla bir diyalog içerisindedirler. Öyleyse bu diyaloğa dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu diyalog bütün kainattaki insanları iblisin tuzağa düşürmesi için bir vakadır. İblisin tuzağa düşürmesi için onun daima kullandığı bir imkandır. Hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. İnsanlık kıyamete kadar var olacak. İnsanlık var olduğu sürece sevgili izleyenler ve dinleyenler, İblis hepinizi Allah'ın yolundan ayırmaya çalışacaktır. Bunu büyük ölçüde başaracağı da ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in hükmü. Öyleyse şimdi Allah'ın düşmanlarının söylediklerini görür gibi oluyorum. O Allah değil mi? Bizi kurtarsa ya. Niye şeytana bu kadar imkan veriyor? Ve hepimizi tuzağa düşürmesine müsaade ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala size bütün kapıları açmış. Kurtulmanız için en güzelini nasip kılmış. Ve bu en güzele siz ulaşmamakta devam ediyorsanız muhtevaya dikkat edin. O zaman kaybedenlerden olursunuz. Allah-u Teala'nın söylediğini hiç unutmayın. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor Allah-u Teala. Öyleyse kurtuluşun, mutluluğun bu kadar kolay bir standardı olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şu insanlara bakın. Ne diyorlar size? Cennet mi? O bir hayaldir. Sahabenin arasından bile sadece 10 kişi cennetlikmiş. Geri kalanların hepsi cehenneme gidecekmiş. Lafa bakın. Palavraya bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir tarafta Allah'ın söyledikleri Kur'an-ı Kerim hükmü, sahabe adını verdiğimiz o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim olanlar, onların hepsi salah makamına ulaşmış. Bırakınız cennete gitmeyi. Dünya saadetinin de sahibi olmuşlar. Ama iblis insanlara neler söyletiyor? Allah Teala hem Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde hem Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların yani sahabenin hepsinin ister ensardan olsunlar ister muhacirinden olsunlar hepsinin cennete gideceğini kesinleştirmiş. Dikkat edin, sahabeden bahsediyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizim alimlerimizin zannettiği gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil sahabe. Ona tabi olanlar.
Münafıklar da görmüş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Putperestler de görmüş. Kafirler de görmüş. Kitaplarının hükümlerinin dışına taşan kitap sahipleri de görmüş. Ama hiçbiri Allah'ın cennetine ulaşamamış. Kim ona tabi olmuşsa onlar mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmışlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir muhteva görüyoruz hep beraber. Nasıl bir olay sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. O hepinizin sadece cennet saadetine ulaşmasını değil, dünya mutluluğuna ulaşmasını da ister. Ama sevgili dinleyenler ve izleyenler, her şey sizin elinizde. Bu dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn en güzeli benim. En güzeli içerir. Ve Allah'ın hedefinin kainatta bütün varlıklarından ötede siz olduğunu düşünün. En çok sizi sever. Bütün kainatı sizler için yaratmış. Canlılarıyla ve cansızlarıyla. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyorum birçoğunuz oralara gitmedikten sonra nasıl bizim için yaratmış diyeceksiniz. Oraları gidiyorsunuz. Kim bilir kaç defa gittiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama bunun bilincinde değilsiniz. Herkes kainatın dilediği yerine uyuduktan sonra nefsiyle her gece gider. Sonsuz hızla bir anda oraya ulaşır. Kendini tanımayan birçok insanla beraberdir gecelerin çoğunda. Orada ayrı bir hayatı vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu dünya üzerinde sabah uyandığınızdan gece yatıncaya kadar fizik vücudunuzun şuurunda bir hayat yaşarsınız. Ama uyuduğunuz andan itibaren ikinci hayatınız başlar. Nefsinizin hayatı. Nefsiniz fizik vücudunuzun uyumasını dört gözle bekler. Vücuttan ayrılsın da o sonsuz hürriyeti bir defa daha yaşasın diye. Kainatın dilediği yerine bir anda ulaşabilsin diye. Berzah alemine bir anda ulaşabilsin diye. İster berzah alemi olsun, ister zahiri alemi olsun, ister kainatın dilediği herhangi bir gezegeni olsun, hiç değişmez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Işık hızıyla değil, düşünce hızıyla nefsiniz hareket halindedir. Öyleyse bütün o sizin için yaratma yerler, gerçek anlamda sizin için yaratılmıştır. Bunun bilincinde olmanız kaydıyla geçerli. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için her şeyin en güzele ulaşabileceği bir dünyada yaşıyorsunuz. Ve çok seviliyorsunuz. Bu sevgiye layık olmaya çalışın. Kur'an-ı Kerim Allah tarafından indirilen, peygamberlere indirilen kitapların sonuncusudur. Kainatı var olduğu sürece idare edecek olan son şeriat kitabıdır. Bu kitabın hiç değişmediğini biliyoruz. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. O bir saadet davetiyesidir. O bir saadet reçetesidir. O bir saadet garantisidir.
Hepinize hitap ediyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz garanti altındasınız. Allah-u Teala hem cennet mutluluğunuzu hem dünya mutluluğunuzu garanti ediyor. Kendi kendinize sorun, benim aklım başımda mı diye. Eğer Allah-u Teala size diyorsa ki, kim bana ulaşmayı dilerse o kurtulmuştur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kadar kolay bir kurtuluş olur mu diye kendi kendinize sorarsınız muhakkak. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Doğrusu oradadır. Ve Kur'an-ı Kerim bu konuda garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o muhakkak ki şüphesiz ki Allah'ın cennetine girer. Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendi gayretiyle değil, Allah'ın yardımıyla. Öyleyse şimdi iki tarafı düşünelim beraberce. Bir tarafta Allah var, bir tarafında siz varsınız. Bu noktadan itibaren dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'tan size sizi kurtaracak olan bir yardımın gelmesi mümkün değildir. Bunu sizden istiyor ve bekliyor. Sizin iradenizi mukaddes kılmış. Bu mukaddes irade ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Dilerse de sonuç o kişiye aittir. Dilemezse de sonuç o kişiye aittir. Sonuca o kişinin kendi iradesi karar verir. Allah'a ulaşmayı kim dilemişse o kurtuluşa mutlaka ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin kurtuluşa ulaşması mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizayna dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Eğer siz kendinize düşeni yaparsanız Allah-u Teala da kendine düşeni mutlaka yapar. Öyleyse niçin Kur'an-ı Kerim saadet açısından bir garantidir, bir davetiyedir, bir reçetedir? Çünkü bu kelimelerin muhtevasına neler giriyorsa hepsi Kur'an-ı Kerim'in içinde mevcut sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya beraberce bakalım. Nerede ne var? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Ve arada açıklamalarda bulunuyor. Diyor ki biz bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizin için yarattık ve sizin emrinize musahhar kıldık ey insanlar diyor. Şu koskoca kainat 250 milyon galaksisiyle şu fiziki kainat sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onun ötesinde 7 kat gökler, altında 7 kat zülmani alem, hepsi insanlar için yaratıldı. Sizler için yaratıldı. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan bu hedefe ulaşmaktır sevgili izleyenler
etme deniliyordu. Böyle bir dizayna dikkatle bakın. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime Allah-u Teala bunu söylüyor. وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْسِنْ. Bütün göklerde olan şeyler, bütün arzlarda olan şeyler hepsi sizin için yaratıldı ve sizin emrinize musahhar kılındı. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. İnsandan başka canlısıyla cansızıyla neyi yarattıysa hepsini biz insanlar için yaratmış Allah-u Teala. Ve o Kur'an-ı Kerim ile Allah-u Teala bizlerden ezelde yemin, misak ve ahd istediğini, bizim de yemini, misaki ve ahdi ona verdiğimizi söylüyor. Öyleyse nefsimizi tezkiye edeceğimizi, ruhumuzu ölmeden mutlaka Allah'a ulaştıracağımızı, fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğimizi biz taahhüt altına girerek Allah'a taahhüt etmişiz. Allah Teala demiş ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestü bi rabbiküm. Araf 172. Biz de demişiz ki bela. Evet demişiz. Galo dediler ki bela evet diyor Allah Teala. Evet demişiz. Sonra Allah Teala da buyurmuş ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nesler. Tezkiye olacağınıza dair sizlerden misak istiyorum ey fizik vücutlar. Ey ruhlar, bana ulaşacağınıza dair fizik vücudunuz sağken hayattayken bana ulaşacağınıza dair sizlerden ahd istiyorum diyor fizik vücutlardan. Sonra da ruhlara sesleniyor. Sizlerden misak istiyorum diyor fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşacağınıza dair. Nefslerden yemin, tezkiye olacaklarına dair, yani nefsin kalbindeki afetlerin yarısından daha fazlasını temizleme garantisini veriyoruz Allah-u Teala'ya. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırıp teslim etme garantisini veriyoruz. Fizik vücutlarımızı şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etme garantisini veriyoruz. Ezelde onu görerek kalp gözümüzde, onun söylediğini kalbimizdeki kulaklar işiterek herkes Allah'ın söylediğine birbirini şahit tutarak böyle bir yemin, misak ve ahd müessesesi doğuyor. Allah Teala diyor ki bu yeminleri, misakları ve ahdleri üzerinize yükledin diyor. Yükümlüsünüz. Bunları yerine getirmek sizi hangi gezegende dünyaya getirirsem orada vazifeniz olacak diyor. İşte dünyada verilen bir gezegende dünyaya geldiniz. Yaşıyorsunuz. Allah'a verdiğiniz yemininiz, misakiniz, ahdiniz var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu ahdlerin yerine getirilmesini değil, sizin onları yerine getirmek konusunda karar vermenizi istiyor sadece Allah Teala. İstekli olduğunuz an Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, bu kararın sahibi olduğunuz an kurtuldunuz. Vel-Asr suresi Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlak olarak kurtuluşa ulaştığını, Allah'ın cennetine mutlaka gireceğini söylüyor. Cehennemden mutlak olarak kurtulacağını söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hadi gelin şu Kur'an-ı Kerim'e beraberce bakalım. Ne demiştik? Kur'an-ı Kerim demiştik, bir mutluluk davetiyesidir.
Doğru mu? Tabii doğru. Allah Teala ne diyor sevgili yani Zariyat suresinin 56. ayet kerimesinde? Ve ma halektel insi vel cinni illa neyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse Allah'ın insan adı verilen bu varlığı yaratmaktan bir muradı var. Evvela bu varlığın, insan adı verilen varlığın yaşayabileceği şartları hazırlıyor Allah Teala. Bütün bir kainatı yaratıyor insanoğlu için. Onun yaşayabileceği atmosfer, onun yaşaması için gerekli hayvanlar, bitkiler, oksijen ortamı hazır olduğu zaman insanı dünya adı verilen bu gezegene indiriyor. Başka gezegenlerde de oranın insanların şartlarını hazırlayıp Allah-u Teala gene aynı şeyi yapıyor. Orada da insanlar var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala tarafından yaratılmış tüm kainatta insanlar var. 17 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de göklerde de yerlerde de onların arasında da insanların bulunduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün kainatta insan adı verilen bu mahlukunu yaratan Allah Teala bir maksada dayalı olarak yaratmış. Ne diyor? Kul olmaları için yaratmış diyor ben insanları. Cinleri de aynı maksat için yaratmış. İnsanları da. Ama kainatı cinler için yaratmamış. Aynı maksat için yarattığı cinlerle insanlar burada ayrılıyor birbirinden. Çünkü Allah'a kul olması gereken cinlerin insan için yaratıldığı vakasıyla karşı karşıyayız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendinize dikkatle, ibretle bakın. Siz insansınız. Ve Allah Teala sizi Allah'a kul olasınız diye yaratmış. Peki kul olmanız için ne yapmanız lazım? Bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birçok insan, yani biz Allah'a ulaşmayı dilersek kurtulacak mıyız? Peki yıllarca 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl oruç tutan, namaz kılan, zekat veren bunca insan ibadet ediyor. Onlar bu Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtulamayacaklar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler, kurtulamayacaklar. Allah Teala bunun için söylüyor, bilenle bilmeyen bir olur mu diye. Kur'an-ı Kerim'de açıklamasını yapmış. Kim bana ulaşmayı dilerse benim cennetime mutlaka girer. Kim bana ulaşmayı dilemezse o da benim cehennemime girer diyor Allah-u Teala. Yani dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah sizi mahkum etmiyor. Siz kendinizi mahkum ediyorsunuz. Öyleyse eğer bugüne kadar bilmiyorsanız şimdi öğrendiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bilemezseniz o zaman gireceğiniz yer cehennemdir. Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde bu muhtevayı açık bir şekilde ortaya koymuş. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانِ

doyumlaşırlar, mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah'a ulaşmayı bilemeyenler. Allah'a ulaşmayı bilemek konusunda bir kararı veremeyenler. Şeytanın bu kararı vermelerine engel olduğu kişiler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala sizlere akıl vermiş. Bu aklı sonsuz geleceğinizi teminat altına almak üzere kullanmak mecburiyetindesiniz. Kullanırsanız kurtulacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek, aklını kullanmaktır. Aklını kullanması için insanlara bu kitabı indirdik diyor. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi sizin mantığınıza hitap ediyorum. Sadece bir tek dilek sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırıyor. Ama çoğunuz, çok büyük bir kısmınız, aranızda şu anda hala bu kararı almadan beni dinleyen pek çok insan var. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Böylesine açık olarak Allah'ın emrini tebliğ etmemize rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bilenlerden oldunuz, öğrenenlerden oldunuz ama tatbik etmedikçe kurtulamazsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a verdiğiniz yeminin, misakin, ahdin gerçekleşmesi sizin üzerinize vazife değil. Allah onları gerçekleştirecek. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanları Allah yapacak. O size namazı sevdirecek. O size orucu sevdirecek. O size zikri sevdirecek. Onların hepsi sizin için zevkleri oluşturacak. Öyleyse Allah-u Teala ile olan dizaynınıza dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. O dizaynı hepiniz ait olduğu yere oturtun. O dizayna dikkatle bakın. Her şey bu muhteva içerisinde. Allah emirlerini boşuna koymaz Kur'an-ı Kerim'e. Eğer koymuşsa ona itaat ister. Ama insanoğlunu da serbest iradesiyle hürriyet içerisinde bırakmıştır. İnsanoğlu dilerse Allah'a ulaşmayı, o onun kurtuluşu olacaktır. Dilemezse kurtulması imkansız hale gelecektir. Allah-u Teala böylesine açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e bunu koyduğu halde dilemeyen insanların cehenneme gitmelerinin sebebi Allah mıdır sevgili izleyenler? Sorarım size. Böylesine onu bir Allah söz konusu. Sadece bir tek dileğinizin karşılığında sizi sonsuz bir hayata, cennet hayatına ulaştırmayı taahhüt ediyor sizi yaratan Allah-u Teala. Garanti ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse sizlere masal anlatmıyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz. Hayatınızın en önemli şeylerini söylüyoruz. Kurtuluşa ulaşabileceğiniz ve başka insanlar tarafından onlar bilmedikleri için size söylenmesi mümkün olmayan hakikatlerden bahsediyoruz.

Biz bunları bu kadar açıklıkla söylememize rağmen eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz sevgili insanlar ve dinleyenler, kendi kendinizi cehenneme siz mahkum edeceksiniz. Bugüne kadar böyle bir dileğin sahibi olmayanlara ithaf olunur. Sakın Allah'ı suçlamaya kalkmayın. O sadece sizin üzerinize titrer, kurtulmanız için her şeyi yapmıştır. Siz de elinizin tersiyle Allah'ın emrini hiçe sayarak onun size verdiği bütün nimetleri elinizin tersiyle geriye çeviriyorsunuz. Siz bilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nasıl bilirseniz öyle davranacaksınız. Ama biz size Kur'an'ın hakikatlerini hep anlatmaya devam edeceğiz. Öyleyse neden Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir? Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Ve Allah Teala diyor ki Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah hangi sözü verdiyse o sözü mutlaka yerine getirir. Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah hangi sözü verdiyse o sözü mutlaka yerine getirir diyor. Sözü açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dileyen kurtulacak. Allah Teala bunu garanti ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse aklını kullanmayı Kur'an'dan öğrenen kişi sadece bir tek dileğin sahibi olacak. Geri kalan mı? Geri kalan Allah'a ait. O sizi dilediği istikamette, sizin olgunlaşmanız istikamette, sizi cennet saatine değil, onun ötesinde dünya saatine de ehil kılacak olan yardımlarıyla sizi mutlaka hedefinize ulaştırır. Vazgeçmediğiniz takdirde sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu öyle bir muhtevadır ki sizi yaratan Allah sizin kurtulmanızı istiyor. Bunun için bütün kitaplar size indirildi evvelki nesillere. Son olarak da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirdi ki insanlar öğrensinler Allah'a teslimden başka bir şey yoktur. Ve bunun için de bir dileğin var olması Allah'a göre yeterlidir. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var, söyledik. Bir de Allah'a ulaşmayı dileyenler var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجِلَ اللّٰهِ لَا Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Kim bu insanlar? İnsanlar açısından Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim bu insanlar? Allah açısından Allah'a ulaştırılması istenenler. Yani Allah bir kısım insanların kendisine ulaşmasını ister mi? İster sevgili izleyenler. Açıkça Kur'an-ı Kerim'de bunu yazmış. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde şöyle diyor Allah Teala: "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islam." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar diyor. Kimin göğsünü açarmış? Kimi kendisine ulaştırmayı, hidayete erdirmeyi dilerse. Öyleyse insanlar var Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah da o Allah'a ulaşmayı dileyen insanları kendisine ulaştırmayı diliyor.
Ulaştırır mı? Kesin sevgili canlar. Bu iki safayı birleştiren iki ayet ard arda gelmiş Kur'an-ı Kerim'de. Birinci safa kulun Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemesi, ikinci safa Allah'ın da onları hidayete erdirmeyi dilemesi ve hidayete erdirmesi. Allah'a ulaşmayı dilemek kulun görevi, kendisine ulaştırmak o da Allah'ın. Kendisini bunu görev haline getirmesi sevgili izleyenler ve dinleyenler vazgeçmesi de mümkün değil. İşte Bakara suresi 156 ve 157. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Bir sonraki ayet 157. İşte hidayete erecek olan, ruhlarını Allah'a ulaştıracak olan sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyip de mutlaka ulaşacaklarına inananlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu birinci ayet-i kerime kişinin niyetini belirtiyor. İkinci ayet-i kerime Allah'ın sonucunu belirtiyor. Hidayete erecek olan sadece onlardır diyor. Hidayete erecekler onlar. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bir yanımda olan amene olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır ölmeden evvel. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklarını, Allah'ın onların ruhlarını kendine ulaştırmak için onlara her türlü yardımı sağlayacağını bu açık bir şekilde ifade ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse sadece Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi bile Kur'an-ı Kerim'in her şeyini açıklıyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın garantisi mi? İşte Allah Teala garanti ediyor Hud 29'da. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştıracaktır diyor. Kesinlik kazandırıyor olaya. Ve ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insan Allah'a ruhunu ulaştırırsa cennete girer. Kesinlikle onun gireceği yer cennettir. Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayet-i kerimelerinde Allah Teala iki faktörden birden bahsediyor. Birisi yeminlerini, misaklerini, ahdlerini yerine getirmeyenler, onların ahirette bir nasibi yoktur diyor. İkincisi yerine getirenler, onlar takva sahipleridir diyor. Allah da takva sahiplerini sever. Sonra da yine Ali İmran suresinin hem 15. ayet-i kerimesinde hem 119. ayet-i kerimesinde bütün takva sahipleri mutlaka Allah'ın cennetine geleceğini söylüyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Evvela Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi mi? Eğer Allah-u Teala farzlarını koymuşsa, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız 11 defa üzerinize farz kılınmış, farz kılınmışsa, Allah-u Teala bu farzı Kur'an-ı Kerim'e koymuşsa, bu farzın muhtevasına dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala madem ki farz kılmış ruhunuzu Allah'a ölmeden ulaştırmayı, bunu istiyor. Böyle yapmaya sizi davet ediyor Allah-u Teala. Farz kılmak, davet etmek demek değil mi yoksa sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne demek Allah-u Teala'nın Kur'an'a bir farz koyması? Onu yapın demek. Bu benim emrimdir demek. Bunu gerçekleştirin demek. Yani emrini yerine getirmeye,
Allah Teala hepimizi davet ediyor. Sonra da birinci seferinde söylediğim gibi Allah Teala garanti ediyor. Kim davete icabet ederse onları mutlaka cennetine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sadece bir saadet davetiyesi, bir cennet davetiyesi değildir. Aynı zamanda cennetin garantisidir. Allah Teala ayetleriyle bunu kesinleştirmiş. Davetiye mi? 11 defa. 11 defa Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı emrediyor. Sonra diyor ki ben sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı emrettim ama sizin bunu kendi iradenizle sonuna kadar gerçekleştirmeniz gerekmiyor. Sadece bunu dilemenizi ben yeterli buluyorum diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sadece bir davetiye değil. Sadece Kur'an-ı Kerim garanti değil. Sadece reçete değil. Bir de muhteşem bir kolaylaştırıcı rehber. Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırın diye 11 defa emir veriyor. Hayattayken ulaştırın diye. Ondan sonra diyor ki bu emri verdim ama sizin göreviniz o kadar uzun boylu değil. Siz bana ulaşmayı dileyin. Geri kalanı ben halledeceğim diyor. Öyleyse bu kadar da sizi seviyor. Bu kadar torpillisiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve buna rağmen insanların biliyor musunuz çok büyük bir kısmı şu dünyada bir ot gibi yaşayıp Allah'a ulaşmayı hiç dilemeden bu dünyadan ayrılacaklar. Ne yazık ki korkunç gerçek böyle sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanların şeytan tarafından beyinleri yıkanıyor dediğimiz zaman niye ifade etmek istediğimizi anlıyor musunuz? İnsanların büyük çoğunluğu cehenneme gidecek diyor Kur'an-ı Kerim. İşte neden gidecekleri de son derece açık Allah'ın hükmü Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu dilemenin sizi kurtarmaya yeterli diyor Allah Teala. İnsanlar da hayır diyorlar. Biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz. Bizim sevgili dostlarımız da ne diyorlar ki onların akılları böyle olmasını istiyor. Oysa ki sevgili izleyenler ve dinleyenler şeytan öyle olmasını istiyor. Hepsinin beyinlerini yıkamış ve kurtuluşlarını yok etmiş insanları. Onlar mantık ölçüleri içinde düşündükleri kanısındalar. Diyorlar ki kardeşim insanlar var 30 sene 40 sene adamlar ibadet ediyor. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar. Kelime-i şehadet de getiriyorlar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye. İslam'ın da 5 tane şartı var. Bu insanlar cennete giremez diyorsun sen. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o girer. Öyle mi? Evet. Aynen böyle sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne yazık ki bu büyük yanlışın içinde bulunan insanlar ancak öldükleri zaman çıplak hakikati görebilecekler. Bizim çıplak uyarıcı değil tabii. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden bu kadar habersiz insanlar, insanlara din öğretmekle vazifeli kılmışlar kendilerini. Mübarek olsun, tamam. Ama biz başkalarına değil, size hitap ediyoruz. Bizi dinleyen sizlere hitap ediyoruz. Diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın diyoruz. O bir saadet davetiyesidir. Hepinizi Allah-u Teala saadete davet ediyor. Yani Allah'a ulaşmayı
dilemeye davet ediyor. Bu dilemeyi gerçekleştirdiğiniz zaman ki bir tek dileğin hangi ölçüde bir zorluk olduğunu, bir zorluk sayılıp sayılamayacağını sizlerin idraklerine bırakıyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkatle bakın. Siz kendinizi kurtarmaktan mesul olan yegane kişisiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bizler sizin için bir şey yapamayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç kimse bir şey yapmadığı gibi Allah da yapmaz. O yapamaz değil. Yapmak istese mutlaka yapar ama Kur'an-ı Kerim ile kendini devre dışı bırakmış. Adaletsizliğe neden olur diye devre dışı bırakmış. Çünkü Allah'ın bir ismi El-Adl'dir. Adaletin yegane sahibidir. Bir başka ismi El-Hak'tır. Hakkın yegane temsilcisidir. Öyleyse hem El-Adl esmasının hem El-Hak esmasının sahibi olacak hem de insanları Allah'a ulaşmayı dilememesine rağmen cennetini alacak. Bunu kabul etmiyor. Bu benim adaletime uygun değil diyor Allah-u Teala. Öyleyse mükafatı hak etmek mecburiyetindeyiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala farzlarını Kur'an-ı Kerim'e koyduğuna göre, Allah'a ulaşmayı dileyin dediğine göre, dileğinin mutlaka cennete gideceğini ifade ettiğine göre, Allah-u Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmiyor mu? Allah'a ulaşmayı dileyen de mutlaka cennet saatine ulaşacağına göre öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Öyleyse bunu gerçekleştirenlerin mutlaka cehenneme gireceğini Allah-u Teala kesinleştirdiğine göre garanti vermiş olmuyor mu? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım ve kimi kendime ulaştırmışsa daha açık konuşalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka cennetime alırım diyor Allah-u Teala. Bu garanti değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Açık ve kesin bir hüviyette Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bütün insanları bir garanti olarak indirmiş. Vel-Asr suresinin başlangıcı Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin mutlaka cennete gireceğini kesinleştiriyor. Öyleyse Allah emrini veriyor, farz kılıyor, farzı yerine getiren herkesin de garantisini veriyor, cennet garantisini. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil sadece. Aynı zamanda bu davetiyenin muhtevası olan mutluluk garantisini de veriyor Allah-u Teala. Öyleyse reçete dedik. Aynı zamanda da bu hedefe ulaşmak için nelerin yapılması lazım geldiğini söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir ilim düşünün ki bu ilmin içinde kurtuluşa müteallik hiçbir şey yer almıyor. Ve buna Allah-u Teala faydasız ilim diyor. Bugünkü din öğretim sistemi bütün dünyada. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala kanunlarını koymuş. Öylesine inanılmaz derecede kolay standartlarda Allah-u Teala insanları kurtarmaya hazır ki, sizler insan olarak eğer bu söylediğim şeyler bir kulağınızdan giriyorsa ve bir kulağınızdan çıkıyorsa başkalarına veya Allah'a bağlayabilir misiniz? Mutsuzluğunuzun sebebini, cennet yerine cehenneme gideceğinizin sebebini Allah'a yükleyebilir misiniz? O hazır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir dileğinize karşılık sizi cennetine almaya hazır.
siz gerekeni yapmıyorsunuz. Öyleyse reçeteden neyi kastediyoruz? Nasıl yapacaksınız? Öyleyse reçete müessesesi sizin başlangıcınızdan sonra devreye girecek olan bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah-u Teala o kişinin bu talebini, kalbinde yaşayan bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda harekete geçer sevgili izleyenler ve dinleyenler. Gördüğü anda derhal o kişinin kulağındaki vakayı alır. İffet makamıyla onun arasında bulunan icabı ve süratli perdeyi alır. O kişinin kalbindeki ikimleti alır ve yerine ihbat koyar. Bunda kalmaz. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. O ne yaptı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Siz bir tek şey dilediniz. O bunların hepsini yaptı. Yetmez. Mürşidinize ulaştığınız gün kalbinizin mührünü açar. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini alır. Ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Ne yaptınız? İki şey yaptınız. Bir, Allah'a ulaşmayı dilediniz. O sizin içinize mürşit sevgisini koydu. Ona ulaştınız ve tabi oldunuz. Ve Allah-u Teala bunun üzerine o sevdiklerimi yaptı. Arkasından da size 7 tane nimet verir. Bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Mürşidin ruhunu başınız, devrin imamının ruhunu başınızın üzerine gönderir. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Bir sevabınız 10 kat verilirken 100 kat verilmeye başlar, 700 kata kadar yükselecektir. Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkartır. Mümin olursunuz, dalaletten kurtulursunuz. Bunların hepsi Allah'ın hediyeleri. Ne yaptınız bu hediyeleri almak için? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalanları hep o yaptı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Size kalsaydı hiçbir zaman mürşidinize ulaşmazdınız. Çünkü kalbinizde bütün irşad sahiplerine karşı nefretle doğarsınız. Ancak siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah-u Teala kalbinizden o hicabın ve sürü altlı perdeyi çeker alır ve gerçekle karşılaşırsınız. Mürşit muhabbeti o zaman içinizde dolar Allah-u Teala doldurduğu için. Ve sizin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemeniz bunların hepsine layık olmanızın kesin işaretidir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler yolun neresindesiniz? Oraya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın bu hediyeleri size verdiği, ihsan ettiği, nimetlendirdiği bütün bu güzellikleri bir tek dileğinizle sahiplendiriz. O hediye etti hepsini. Hepsini o nimet olarak verdi size. Peki bu noktadan itibaren ne yapacaksınız? İşte reçete burada başlıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Reçetenin birinci maddesi. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İki, ibadetlerinizi yapacaksınız. Ve bu ibadetlerin en önemlisinin zikir olduğunu bileceksiniz. Çok zikredeceksiniz. Cennet saadetine Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an zaten ulaştınız. Eğer fıska düşmezseniz mutlaka Allah-u Teala'nın cennetine girersiniz sevgili izleyenler. Hiçbir kuvvet sizi oradan ayıramaz.
Allah-u Teala'nın en büyük ibadet olarak Kur'an-ı Kerim'de değerlendirdiği zikir adlı müesseseyi ihmal etmemeniz kaydıyla. Çok, ne kadar çok Allah'ı zikrederseniz dünya saadetiniz o kadar büyüğüne sahip olursunuz. İşte reçetenin temeli bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zikir adlı müessese. Dünya saadetinin giderek büyüyen boyutlarda sizin tarafınızdan elde edilmesi bu zikir adlı müesseseyi gerçekleştirmeniz de mümkün. Ve şeytan onu yapmamanız için her şeyi yapar. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala sizlere bütün güzellikleri ihsan etmeye hazır. Gördünüz ki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel. Allah-u Teala yapılması lazım yayınları üzerinize farz kılarak sizi davet ediyor. Bunlar mutlaka yapılması lazımdır. Yapın diyor. Sonra garanti ediyor. Bunları yaparsanız mutlaka benim cennetime girersiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman da dünya saadetinin güçlüğüne ulaşırsınız diye size reçeteyi veriyor Allah-u Teala. Üstelik de garanti ediyor. İşte hayatınızın mutluluklar içinde geçmesini mi istiyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi olduğunu, bir saadet reçetesi olduğunu ve aynı zamanda bir saadet garantisi olduğunu hiçbir zaman unutmamazsınız. Allah-u Teala'nın bu davetiyenin, bu reçetenin, bu garantinin sizlere sağladığı o sonsuz hudutlara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun.

Salavat Allah'a mesela ala Muhammed. Tanrı Hocam, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâyril mağdûbi aleyhim ve lâdâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. İnsan vücudunda bir udu var, kalp. Kanı vücuda, temiz kanı vücuda, vücudun her zerresine, en uç noktalarına kadar gönderen, sonra da kirlenmiş olan kanı akciğerlere sevk edip orada oksijenle temizleyen, sonra tekrar temizlenmiş kanı vücuda dağıtan ve kirlenen kanı tekrar temizlemek için gönderen bir enine basma tulum var kalbimiz. Bu fizik vücudumuzun kalbi. Bir de nefsimiz var. Onun da kalbi var. Ama onun kanla, pompalamakla alakası yok. O düşünce standartlarının temerküz ettiği yer, merkezileştiği yer. Allah'ın bize haber saldığı yer. Nefsimizin kalbi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes düşünür. Bu düşünce standartları insanları bir yerlere ulaştırır. Çünkü insanlar olayları düşünceleriyle yaşarlar. Düşünceler aksiyonlar tarafından takip edilir. Fiiller tarafından takip edilir. Fiillerse başkalarıyla alakalı davranış biçimlerini oluşturur. İster Allah ile aramızdaki direkt ilişkideki fiillerimiz olsun, namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, zikir yapmak gibi, İster başka insanlarla ilişkilerimiz olsun, onlara söylediğimiz sözler, onlara karşı yaptığımız fiiller, onlardan cevap olarak aldığımız fiiller ve konuşmalar, hepsi bir bütün teşkil ederler. Böyle bir bütünün içinde insanoğlunun davranış biçimlerine bakıyoruz. Allah'ın temel emirlerini gözden geçirdiğimiz zaman hep başkalarından yana olmamız emrediliyor. Başkalarından yana olmak, başka insanlara mutluluk vermek üzere yaşamak, böyle bir dizaynın sahibi olmak. İşte Allah-u Teala'nın hepimize ulaştırdığı muhteva bu. Bu muhteva içerisinde davranış biçimlerimizin dizaynına bakıyoruz. Nasıl bir davranış biçimi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerimizin başkalarıyla olan ilişkilerimizde bize en güzeli oluşturması lazım diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, her davranış biçimimizin arkasından, özellikle başkalarıyla ilişkilerimizdeki davranış biçimi
arkasından bizlere bir şeyler hissettirir. Ta şurada kadimde. Ya bir hüzün duyarız, bir azap duyarız ya da bir mutluluk duyarız. İkisi de her zaman geçerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda kalbimizdeki o hissiyat Allah'ın bize ulaştırdığı bir mesajdır. Eğer bir davranışımızla bir başkasının kalbini kırmışsa, ona haddini bildirdiysek, onu üzecek bir davranışsa bu, kalbimizde bir sızı duyarız. Bu sızıya dikkatle bakın. Boşuna bir şey değildir. Allah'ın bizim üzerimize vücuda getirdiği bir azaptır bu. Her davranışımızın bir sonucu oluşur. Bu sonuç kalbimizde şekillenir. Ya Allah-u Teala'nın bize verdiği bir huzursuzluk, sıkıntı, bunun manası bir günah işlemişizdir. Bir yanlışlık yapmışızdır. Başka insanlara huzursuzluk vermişizdir. İşte böyle bir işlevde Allah-u Teala'nın bir azabı ulaşır bize. Nefsimize de ruhumuz yine azap verir. Ve huzursuzluk duyduğumuz her olay bizim için bir mutsuzluk işaretidir. Öyleyse mutlu olmak Allah'ın bize gönderdiği işaretlerden sürurlu yaşamak ise, huzurlu yaşamak ise, o zaman davranış biçimlerimiz bizim mutluluğumuzun anahtarı olabilir demektir. Ne zaman başkalarından yana olursak, ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsak, ne zaman bizden sadır olan davranışlar başkaları üzerinde onları üzen değil, onlara ferahlık veren, huzur veren davranışlar olursa, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman huzur içinde oluruz. Kalbimiz bir pozitif haberler zincirini devamlı olarak her halkasında korur. Böyle bir dizaynda mutlu olmak istiyorsak, iç dünyamızdaki o mutluluğu yaşamak için başkalarına sadece huzur verecek davranışlarda bulunmamız yeterlidir. Bu bizi onların yaşadığı huzurun iki katı kadar mutluluğa götürür. Öyleyse kalbimiz bir merkezdir, bir hissiyat merkezi. İnsanların çoğu kalplerinde devamlı huzursuzluk yaşayanlardır. Devamlı sıkıntı yaşayanlardır. Ne zaman şeytanın emrindeyseniz, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmıyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Bu iki davranış biçimi nefsinizin kalbinde bir huzursuzluğu mutlaka oluşturacaktır. Sıkılacaksınız, huzursuz olacaksınız. Öyleyse her güzel şeyin arkasından duyduğunuz mutluluğun yerini, her çirkin şeyin arkasından duyduğunuz huzursuzluk kaplayacaktır.
Sadece iki türlü davranış biçimiyle hayatınıza yön verebilirsiniz. Ya mutluluk istikametinde mutlu olmak çok kolay. Başkalarını mutlu ettiğiniz sürece Allah'ın iç dünyanızda size ulaştırdığı şey sadece mutluluktur. İşaretler o istikamette gelir. Huzur içinde olursunuz. Yaptığınız davranış biçimi doğru mu yoksa yanlış mı? Anlaması hiç de zor değil. İç dünyanıza bakın. Her olaydan sonra ne hissediyorsunuz? Eğer siz de bir sıkıntı hissediyorsunuz, huzursuzluk hissediyorsanız iç dünyanızda, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızdaki huzursuzluk sizi ikaz eder. Yaptığınız şey yanlıştır. İşaret oradan gelir, Allah'tan gelir. Allah kalbinize bakar, kalbinize bildirir olaylar dizisini ve hissedersiniz iç dünyanızda. Öyleyse düşünce sisteminizin doğru veya yanlış olduğunu, fiilinizin, davranışınızın doğru veya yanlış olduğunu olay tamamlandıktan sonraki iç dünyanızda en kesin şekilde hissedersiniz. Öyleyse şu neticeye varacaksınız. Her doğru davranışınızın arkasından, her Allah'ın emrettiği şeyi yapmanızın ardından, her Allah'ın yasak ettiği şeyde kendinize hakim olup onu yapmadığınız noktadan itibaren bir huzur yaşayacaksınız, mutluluk yaşayacaksınız. Burada doğru sinyalleri aldınız, tatbik ettiniz ve başarıya ulaştınız. Doğru düşünmenizin fiillere yansıması söz konusu oldu. Vücuda gelen bütün fiiller burada bir muhteva kazandı. Siz doğru düşündünüz, doğru fiil işlediniz, arkasından da mutluluğu yaşadınız. Kendi iç dünyanızda mâkes bulan, imkâs eden, size bir nevi işaret, yansıma oluşturan dizayn budur. Davranışınızın hangi ölçüde doğru, hangi ölçüde yanlış olduğunu, özellikle başkalarına karşı yaptığınız davranışlardan bahsediyorum, sadece iç dünyanızda değil, dış dünyanızda da hissedersiniz. Hangi davranışı kime karşı oluşturdunuz? Onda ne gibi bir tesir oluşturdunuz? Dikkat edin ki üzerinde tesir bırakacağınız insan hep sizden duyduklarından sonra pozitif bir hüviyet içinde olsun. Sizin söylediklerinizle mutluluğu yaşasın. Sizin söylediklerinizle huzuru yaşasın. Sizin söyledikleriniz onda pozitif sonuçlar oluştursun. Sizin söyledikleriniz veya davranış biçiminiz o kişiyi sadece tutulsun. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hedefiniz daima bu olacak. Ve Allah-u Teala kalbinize bir taraftan, eğer davranışınız pozitifse, Allah'ın ilkesinde yaşamışsanız, size pozitif davranış biçimlerinin mutlu sonucunu Allah-u Teala kalbinizde sürür veya huzur olarak hissettirirken, davranış biçiminizin inkâs ettiği, yani ulaştığı karşı tarafa dikkatle bakın. Onun yüz çizgileri nasıl, onun davranış biçimi nasıl, size nasıl bakıyor? İkinci aynamız etrafımızdaki insanlar. Etrafımızdaki insanların hepsi sizlerin aynasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlar. Her davranışınızdan sonra
Onların davranışı ne oluyor? Sinirliler mi size karşı? Stresliler mi? Yüzleri azık mı? O zaman onlara karşı yanlış davranışların içindesiniz. Öyleyse Allah-u Teala iki tane birden miyar veriyor size. Ölçü veriyor. Nirengi noktası veriyor. Davranış biçimlerinizin ölçeğini veriyor. Hem iç dünyanızda kalbiniz size doğruyu söyler, hiç yalan söylemez. Siz kendinizi ne kadar aldatırsanız aldatın, kalbinize bakın. Doğruyu söyleyen sadece kalbinizdir. Falancanın kalbini kırdınız, kendi kalbinizde bunun karşılığını fena halde bir sıkıntı olarak hissedeceksiniz. Ama iç dünyanızda iblis ya da sizin düşünceniz sizi müdafaa edecek 100 tane şey söyleyebilir. Kalbinize bakın. Doğruyu sadece kalbiniz söyler. Huzursuz mu oldunuz? Başka birine yaptığınız bir davranış dolayısıyla hayır, doğruyu yapmadınız. Kalbiniz işareti Allah'tan aldığı için şaşmaz bir milyardır. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının ölçüsü, sağlaması içinizde. 2 kere 2'nin 4 ettiği gibi kalbiniz doğru davranış biçimlerinde size huzur ve mutluluk bahşedecektir. Hissedeceksiniz bunu. Yanlış davranış biçimlerinizde huzursuzluk ve mutsuzluk hissedeceksiniz. Hiç yanılmaz. Allah'a yanılması mümkün olabilir mi? Öyleyse kalbinize bakın. Şeytan sizin yaptığınız yanlışlık dolayısıyla başka birinin kalbini kırmanız dolayısıyla sizi ne kadar teselli etmeye çalışırsa çalışsın, tesir etmez. Kalbiniz huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse bu muhtevada mutlu olabilmenin anahtarlarına gelin beraberce bakalım. Mutluluğun birinci anahtarı nedir? Davranış biçimlerinde başkalarına mutluluk vermek. Mutluluğu ulaştıramadığınızı düşünelim. O kişiyi mutlu etmek için düşündüğünüz süreç bile sizin mutlu olmanız için yeterlidir. Çünkü Allah-u Teala içinize mutlak bir saadet verir. Siz Allah'ın size verdiği her şeyi başka birine mutluluk vermek için seferber etmişseniz, ama 5 dakika, ama 10 dakika, ama yarım saat, ona o mutluluğu ulaştıramasanız bile, onu mutlu etmek için düşündüğünüz süreç, Allah-u Teala'nın size mutluluğu ulaştırdığı bir devreyi ifade eder. O süreç içerisinde Allah var, siz varsınız. Bir de o güzel davranışınız, düşünce platformundaki o davranışınız var. Henüz kuvveden fiile çıkmadı. Düşünce standartlarından fiili geçmedi, aksiyon olmadı. O fiili yapmadınız, işlemediniz ama düşünüyorsunuz. Nasıl ona bir mutluluk verebilirim? Nasıl onu memnun edecek olan bir davranış biçiminde bulunabilirim? Benden ona ulaşan şey mutlaka ona mutluluk verecek bir şey olmalı diye. Düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Kalbinizde ferahlık hissedersiniz. Huzur hissedersiniz. Şeytan size bu huzuru ve mutluluğu hissettirmemek için ne yaparsa yapsın bunu başaramaz. Kalbiniz şaşmaz bir aynadır. Nitekim başka birisine bir kötülük ettiğiniz zaman da kalbinizdeki o huzursuzluğu Allah-u Teala'nın size hissettirdiği o azabı şeytan ne kadar kalbinize almak istese onu da başaramaz. Kalbiniz Allah'la sizin aranızda bir doğru aynadır. Hiçbir zaman yalan söylemeyen bir ayna. Hakikatleri aynen aksettiren bir ayna. Öyleyse her düşüncenizin ardından, her fiilinizin ardından kalbinize bakın. Kalbiniz ne söylüyor? Ne söylüyorsa
o mutlaka doğruyu söyler. Allah'tan sinyalleri doğrudan doğruya alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzeyde sizin için söz konusu olan şey mutluluktur, huzurdur, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Hangi şartlar içinde? Başkalarını öne geçirdiğiniz zaman, onları kendinizden önde tuttuğunuz zaman. 14 asır evvel sahabe bu sloganla, başkalarının önde tutulması sloganıyla hayatlarını sürdürdüler. Hepsi her an mutluydu. Çünkü her biri başkası için yaşıyordu. Ama bunun başkalarına imkansı hep pozitifti. Yani A, 4 kişi var diyelim. Çok kolay olsun anlatım. A, B, C, D için yaşıyordu. Onlara mutluluk vermek için. B, A'ya, C'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. C, A'ya, B'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. D, A'ya, B'ye, C'ye mutluluk vermek üzere yaşıyordu. Yani herkes başkalarını mutlu etmek için yaşıyordu. Özellikle 4 kişilik küçücük bir misal verdik ki ne oldu anlaşılsın diye. 4'ü de kendinin dışındaki diğer üçüne mutluluk vermek için yaşıyordu. Yani taraflardan her biri başkalarına mutluluk verirken diğer üçünden de ona ulaşan şey ona mutluluk verecek olan davranışlardı. Her 4 kişide olay böylece yöneliyordu. Kaldı ki onlar 4 kişi değildi. Kalabalıklar ve o kalabalığın her birisi kendinin dışındaki herkesi mutlu etmek için yaşıyordu. Onun için onların yaşaması, hayatı Asr-ı Saadet adını aldı. Sadece hayatlarını başkasına hasredenlerin yaşantısı. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz kendinize bakın. Ne yapıyorsunuz Allah için? Başkalarını mutlu etmek için ne yapıyorsunuz? Başkaları sizin davranışlarınızdan mutlu olmak şöyle dursun, sıkıntı duyuyorsa, onlarla adeta kavga ediyorsanız, davranışlarınızla onları eziyorsanız, asık suratla onları farkını bile varmadan rencide ediyorsanız, o zaman siz çevrenize mutluluk veren bir insan değilsiniz. İnsanlar vardır, hep başkalarından üstün olmak isterler. Davranışlarıyla da bunları yapmaya çalışırlar ve yaparlar da. Ama dikkat edin, o böyle yaparak üstünlük taslayan bu insanlar ve davranışlarıyla da kendilerine üstün olduklarını ispat etmeye çalışan bu insanlar belki iç dünyalarında işte ben bunu da başardım, ona da baskı yaptım, buna da baskı yaptım ve onları istediğim istikamette yönlendirdim diye bir düşüncenin sahibiyken iç dünyalarına baktıklarında bunu başardıklarını ama başardıkları oranda mutsuz olduklarını görürler. Çünkü yolları, kullandıkları mekanizma yanlıştır. Hem yolları yanlıştır, hem kullandıkları mekanizma yanlıştır. Vasıta yanlıştır, tabiatıyla sonuç da yanlıştır. Kendisini mutlu etmeyi başkalarını küçülterek gerçekleştirmek isteyen insan tabiatı, nefsin afetleri. Başkalarını yücelterek onlara mutluluk vermek için yaşayan bir insan, aslında kendini mutlu etmek için bunu yapmamıştır. O, başkalarına mutluluk vermeye kendini adamıştır. Ve bu adamasının
mükafatını veriyor Allah Teala ona. O kişi kendine bir şeyler yontmak için değil, başkalarından bir şeyler koparmak için, onlarda bir eksiklik oluşturmak üzere değil, onları küçülterek kendi üstünlüğünü onlara ispatlamak için değil, sadece bunların hiçbirini düşünmeden sadece onlara hizmet etmek için vardır. Hizmetin kendisine ne kadar mutluluk verdiğini fark etmiştir. Bir, bu konuda Allah-u Teala'dan emir alıp onun emirlerini yaparak bu hedefe ulaşanlar var. Bir de zemin yoklaya yoklaya mutluluk araştırması yapan, sonuçta buraya gelenler var. Her ikisi de mutluluğu yaşarlar. Öyleyse mutlaka Allah'ın kontrolü altında en üstteki insan olmak mecburiyeti değilsiniz. Mevkiiniz neresi olursa olsun mutlu olabilirsiniz. En üsttekiyle aynı şeyleri yapmanız kaydıyla. Yapmanız lazım gelen şey ne? Başkaları için yaşamak. Öyleyse bunun iç dünyanızda olan yansımasına dikkatle bakın. Kalbiniz öyle bir aynadır ki yalnız doğruları aksettirir. İnsan var. Aman beni başkalarına yardım ediyor görsün diye. Yardım ediyor görünür. Aslında hedefi o yardımı yapmak değildir. Hedefi yardım gibi görünen o şeyi yapıp başkalarına kendini saydırmaktır. Bundan bir başka ifadeyle nefsine menfaat temin etmektir.

istiyor. Ona saygı göstermesini istiyor. Onu saymasını istiyor. Ona medyunu şükran olmasını istiyor. B ise C'ye aynı hediyeyi almayı düşünüyor. Ama sadece C'yi memnun etmek için. İkisinden hangisi C'ye hediye verirse C memnun olacaktır bundan. Ama C'nin memnun olduğu bu sonuçtan huzur duyan sadece B olacaktır. Çünkü o karşılıksız. Sırf C'yi memnun etmek için hediye almıştır, vermiştir. Onun umurunda bile değildir. C bu hediyeyi alacak ve kendisine karşı saygı besleyecek. Onu yüceltecek ve böylece nefsi ondan istifade edecek. O farkında bile değildir böyle bir şeyin. Kendisini insanlar için adamıştır. Öyleyse yapması lazım gelen şeyler yalnız yardımdır, yalnız hizmettir. Bir taraftan Allah için kendisine hizmet edecektir. Yani ibadetlerini bir bütün olarak yapacaktır. İbadetlerden zevk alacaktır. Bir taraftan da başka insanlarla ilişkilerinde sadece onları mutlu edecek davranışlarda bulunacaktır. Bu davranışlara dikkatle bakın. Çok çeşitli varyasyonları vardır. İnsanlara mutluluk ulaştırmak için insanların davranış biçimlerini gözetlemek mecburiyetindesiniz. Onlara bakacaksınız. Ben nasıl yaparım, ne yaparım da acaba etrafımda bulunan insanlara mutluluk ulaştırabilirim. Siz kendi yaşantınızdan bilirsiniz ki ibadetler mutluluğun temel yapı taşlarıdır. İbadet olmazsa mutluluk eksik kalır. O zaman etrafınızdaki insanlarda ibadet eksikliği gördüğünüz zaman onları da ibadetlerden zevk alacak hale getirmek için onları eğitmek mecburiyetindesiniz. Onlara anlatmak mecburiyetindesiniz. Burada onlar söylediklerinizi ya anlayacaklardır ya da anlamayacaklardır. Ya da bir kısmını anlayacaktır. Anlayanlar mutluluğu yaşamaya başlarlar. Anlamayanlar ise onların mutluluğu için gene siz öğretmek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kitle halinde bir mutluluk olayı Allah-u Teala'nın öğretisinin o toplumca benimsenmesine ve tatbikatına bağlıdır. Önünüzde kainattaki en sağlam misal var, sahabe. Mutlu olmuşlar mı? Kesin. Sahabenin hayatından aldığınız her kesit size bir şeyler söylemeli. Ben demelisiniz, nasıl oluyor da sahabenin yaşadığı mutluluğu yaşayamıyorum? Arkasında ne var? Arkasında kör nefsiniz var. Nefsinizin afetleri var. Nefsiniz hep kendisine yontmak ister. Oysa ki mutluluğunuz bunun tamamen tersini yapmanıza bağlıdır. Yani başkalarına yontmanız lazım. Evvela vereceksiniz, oradan size geri dönecek. O elinizdekini vermenin muhtevasına dikkatle bakın. Hep o insanlar için söylerim. Derler ki onlar, Ya Rabbi bize çok para ver. O kadar çok para ver ki biz de bunları herkese dağıtalım. Böylece biz de mutlu olalım. Halbuki bilmezler ki o anda sahip oldukları şey neyse, üç kuruş para, zaman, düşünce,
ömür

0: Başkalarına yardım için enerji. Kim hangi noktadaysa o bulunduğu noktada onun elinde bulunduğu şeyler etrafındaki herkese mutluluk ulaştırmak için yeter de artar bile. Öyleyse unutmayın. Allah bana para verse ben çok yardım ederim demek sadece şeytanın bir tuzağıdır. Şeytan sizin elinizde o an mevcut olanlarla başkasına mutluluk vermek konusundaki tasavvurunuza, niyetinize, hedefinize bununla ket vurur. Bununla engel olur. Param olsaydı bak ben nasıl yardım edecektim. Kimse sizden para istemiyor. Sizden insanlar bir güler yüz istiyorlar. Sizden insanlar güzel bir davranış istiyorlar. Sizden insanlar işlerine yardım istiyorlar. Anlayış istiyorlar. Onlara kötü davranmamanızı istiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, elinizde şu anda ne varsa yeter. Hiç paranız yok, yeter. Paraya ihtiyacınız yok. Neye sahipsiniz? Zamanın sahibisiniz. Zamanı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani zamanı dilerseniz başkalarının hayrına harcarsınız. Onları mutlu edersiniz. Siz onlardan daha fazla mutlu olursunuz. Dilerseniz zamanı başkalarının zararına harcarsınız. Ve onları da mutsuz edersiniz. Kendiniz de mutsuz olursunuz. Ve şeytan size ikincisini yaptırmak için olağanüstü bir faaliyetin sahibidir. Bir gün onu siyahla beyaz nasıl birbirinden fark edilirse öyle fark edeceksiniz. Aslında çok kolay. Allah Teala size emirlerini vermiş. Ne diyor? Emrettiğim şeyleri yapacaksınız. Ne diyor? Yasak ettiğim şeyleri yapmayacaksınız. Hangi düşünce size sizi Allah'ın emirlerine karşı çıkmaya çağırıyorsa o bir kara işarettir. İblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye çağırıyorsa, işlemeyi telkin ediyorsa o da kapkara bir düşüncedir. İblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın bir emrini yerine getirmek istikametinde telkinde bulunuyorsa, hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili sakın işleme diye telkinde bulunuyorsa, işte doğru orasıdır. Sizi huzura götürecek olan doğru düşünme alışkanlığının sadece iki tane cephesi var. Birisi Allah'ın emirleri, ikincisi yasakları. Bu kadar. Bu kadar basit bir denklemle karşı karşıyasınız. Bu ne ifade eder? Son derece basit bir şey ifade eder. Mutluluk eşittir Allah'ın gösterdiği yolu takip etmek. Emirler ve nehiler istikametinde. Öyleyse bakınız ne kadar çok nirengi noktası var. Yani yer tespiti noktası var. Neredesiniz? Etrafınızda şu anda 10 kişi olsun. Onların her birinin yüzüne dikkatle bakın. Nerede olduğunuzu hemen görürsünüz. Acaba size baktıkları zaman nasıl bakıyorlar? Aman yanımızdan gitsin de kurtulalım diye mi bakıyorlar? Siz geldiğiniz zaman arkalarını mı dönmek istiyorlar? Siz geldiğiniz zaman sizinle konuşmamak için çözüm mü arıyorlar, görmezlikten mi geliyorlar? Aman bu asık suratlı da nereden çıktı, nereden geldi, şimdi ben onunla ne konuşacağım, konuşacak şey bulamam diye mi düşünüyorlar sevgili kardeşlerim? Sakın böyle bir insan olmayın. İstenmeyen bir kişisiniz demektir bu. Bu, onlara yükleyeceğiniz hiçbir kabahati oluşturmaz. Arkasında sadece siz varsınız. Siz onlara onların tarafından olarak hiç bakmamışsınız. Hep kendi tarafınızdan olmuşsunuz. Onların size yardım etmesi gerektiğini düşünmüşsünüz. Ben ne diye onlara yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demişsiniz ve hep mutsuz olmuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz ne kadar basit bir olay bu, mutlu olmanız. O etrafınızdaki birinci kişiyi ele alın. Onun şu anda neye ihtiyacı var diye düşünün. Ya da 10 kişilik bir toplumsunuz, topluluksunuz. Bu topluluğun neye ihtiyacı var? Onu düşünün. Başka birinin onu sağlamasını, oluşturmasını, başkalarına sunmasını müsaade etmeyin. Siz koşun. Herkesten evvel koşun. Neye koşacaksınız? Hizmete koşacaksınız. Hizmet etmeyi şiar edineceksiniz kendinize. Başkaları için yaşamayı. İşte doğru düşünme alışkanlığının temelinde bu yatar. Bununla mutlu olursunuz. Zikrin size sağladığı bütün faydaları doğru düşünme alışkanlığı sağlar. Şimdi bir de doğru düşünme alışkanlığıyla beraber zikrin de sahibi olduğunuzu düşünün. O zaman kendinizi zorlamanıza gerek yok. Çünkü içinizden gelen, daimi zikre ulaştığınız zaman içinizden gelen bütün davranış biçimleri hep başkaları için çalışmanızı ifade eder. Hep başkaları için olacaksınız. Önde toplum gelecek. Peki toplumun talebiyle bir ferdin talebi çatışıyorsa birbirine, ferdin talebini gerçekleştirmemek mecburiyetindesiniz. Çoğunluğun mutluluğundan yana olmak mecburiyetindesiniz. Ve böyle yaptığınız zaman göreceksiniz ki o çatışan kişi nefsinin esiri olduğu için ona hizmet emretmez Allah-u Teala. Öyleyse büyük kitle her zaman Allah'ın doğruları istikametinde bir şeyleri talep eder. İnsanların çoğu iç dünyalarında bunu yapmak isterler. Allah'ın yoluna giren herkes doğru düşünerek doğruyu yapan insanlara hayranlıkla bakar. Sevgiyle bakar. İbretle bakar. Onlar gibi olmak istemesi asıldır. Öyleyse onlar gibi olmanın yolunu arayacaktır. İşte siz o olması lazım geldiği gibi davranmayı başarıyorsanız diğerleri için de hep örnek olacaksınız. Hep onları öne alacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Davranış biçimlerimiz neyi ifade ediyor? Dikkatle bakın. Konuşmalarınıza dikkat edin. Yüksek sesle mi konuşuyorsunuz? Bir büyük yanlışın içindesiniz. Eğer toplumsanız, 5-6 kişi bir aradaysanız, hepiniz konuşuyorsanız ve yüksek sesle konuşuyorsanız, spirali siz başlattınız demektir. 6 kişi var diyelim bir arada, ilk 2 kişi birbiriyle, ikinci 2 kişi birbiriyle, üçüncü 2 kişi birbiriyle konuşuyor. Eğer birinci iki kişinin sesi yüksekse, ikinci iki kişi kendi sesini arkadaşına duyurabilmek için daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetinde kalacaktır. Bu ikisinin gürültüsü üçüncü kişiye ulaştığı zaman, üçüncü grup diğer iki gruptan daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetinde olacaktır. Karşısındakine sesini duyurabilmek için. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Dergah adabı nedir? Dergah adabı fısıltıyla konuşmaktır. Eğer dergahta yüksek sesle konuşuyorsanız, konuşmanız yanlış bir dizaynı ifade eder. Düşünün, bir sohbet yapıyoruz. Bu sohbet uygudan yayınlanıyor ve açık olan kapıdan sizin sesleriniz ulaşıyor buraya. Sadece bana değil, uyduya ulaşıyor. Benim konuşmamla birlikte sizin sesleriniz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Dışarıdan bunları duyan insanlar acaba ne düşünür? Bu nasıl bir dergah ki insanlar uydudan seslerinin duyulacağı kadar yüksek sesle konuşuyorlar. Öyleyse burada bir dergah adabı söz konusu değil. Mürşitleri onlara adabı öğretememiş. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir yerde bu konu çok önemli olmayabilir. Ama dergahta önemlidir. Bizler dergah hayatını yaşayanlar, başkalarına örnek olmak mecburiyetinde olan insanlarız. Bunun için buradayız hepimiz. Daha güzele ulaşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette hep en doğruyu yapmak üzere şekillenmelisiniz. Erşad makamı size olan sevgisinden detaylar konusunda her zaman açıklama yapmak imkanının sahibi olamaz. Hatalarınız başkalarına bu nasıl dergah hayatı dedirtmemelidir. Öyleyse davranış biçimlerimize dikkatle bakın. Herkesin davranış biçimi ona yolun neresinde olduğunu kesin çizgilerle anlatır. Öyleyse muhtevada derin yaralar göreceksiniz. Bu yaralar dergah hayatının evvel yaşadığınız hayatın yansımalarının dergah hayatına hala üstün geldiğini ifade eder. O zaman doğru düşünme, doğru tatbikat yapma alışkanlığı sizde yerleşmemiş demektir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dergahlarında herkes fısıltıyla konuşurdu. Sadece irşat makamı herkesin duyabileceği sesle herkese birden hitap ederdi. O hitabetini yaptığı zaman dinleyenler birbirine konuşmazlardı. Konuşmak mecburiyetinde olanlar fısıltıyla konuşurlardı. Onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin hayatını izlediler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kesin bir işaret veriyor. Resulün yanında diyor, yüksek sesle konuşmayın. Onun yanında sesini indirenler bizim için kıymetlidir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Resul'e saygı Allah'a saygıdır. Resul Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir, temsilcisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu söylediklerim bir kulağınızdan girip öbür kulağınızdan çıkabilir. Bu sizin probleminiz. Mutlu olmak, Allah'a yakın olmak istiyorsanız, Allah'ın önem verdiği şeyleri siz de önemli kabul etmek durumundasınız. Eğer böyle bir mecburiyet hissetmiyorsanız, o zaman kendinizi iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çeken birisi olarak düşünün. Neden zikir yapıyorsunuz? Neden namaz kılıyorsunuz? Neden Allah yolunda bir gayretlerin sahibi oluyorsunuz? Sadece kendiniz Allah ile en iyi ilişkilerin içine girmek için mi? Bunun yolu sizden ziyade başkalarından geçer. Aynı hedefe başkalarını öne geçirerek ulaşabilirsiniz. İşte doğru düşünme alışkanlığı, işte başkaları, işte siz konuşuyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar yüksek sesle konuşuyor ve siz diyorsunuz ki tamam, ben başkalarını kendimden öne geçirdim. Onlar yüksek sesle konuşsunlar. Ben de alçak sesle konuşayım. Bu başkalarını öne geçirme değildir. Burada doğru düşünce alışkanlığınız sizi separe ediyor, diğer kardeşlerinizden ayırıyor. Siz kendi köşenize çekiliyorsunuz ve toplumun yanlışlıklarına arkanızı dönüyorsunuz. Hayır. Herkes davranışlarıyla birbirini her gün daha güzele davet edecek. İyi ama biz kendimiz zaten daha toplum olarak dergi hayatını bilmiyoruz derseniz, o zaman sormaz mıyım size? Niçin sormuyorsunuz? Ne yapmanız lazım geldiğini niçin sormuyorsunuz? Allah-u Teala irşat makamına genel anlamda kişilere tek başına muhatap kılmak suretiyle onların hatalarını teker teker genellikle bildirmez. Topluma toptan hitap eder. Ama herkes ne yapması lazım geldiğini sorabilir. Sorduğunda mutlaka doğru cevabı alacaktır. O zaman bakacaktır ki birçok davranışı yanlışlarla dolu. Sevgili kardeşlerim, olayların anlaşılması, dikkate alınması ve onlardan sonuç alınması akılcı bir çözümü gerektirir. Arkadaşlarınıza yardım etmek istiyorsunuz. Bakıyorsunuz ki yağmur yağmış. Arkadaşınızın arabasının camlarında tortular birikmiş. Elinize bir küçük kağıt parçası alıyorsunuz ve o camları temizlediğinizi zannediyorsunuz. Ve camlar eğer tortulu kalsaydı olacaklarından daha kötü bir hal alıyor. Arkadaşınız da görüyor vaziyeti, sizi kırmamak için bırakın diyor, temizlemeyin. Allah razı olsun diyor. Arkasından da gerçekler canları görünmez hale getiriyor. Şimdi size bir ikaz yapıldı. Bu ikazın mahiyeti, siz elinizdeki o küçücük kağıtla camı temizlemeye kalktığınız zaman camı temizlemiş olmuyorsunuz. O arkadaşınıza bir iyilik yapmış olmuyorsunuz. Aksine camı daha karartıyorsunuz. Ve böyle dendi diye sizden camı temizlememe talebinde bulunuldu diye doğru düşünce alışkanlığınızı yönetiniz, bir şey yapıyorsunuz ve bir daha temizlemiyorsunuz. Doğru ve yanlış birbirinden bakınız ne kadar farklı ayrılıyor. Oysa ki eğer muradınız temizlemekse bunun birçok yolu var. Elinize biraz su alırsınız ve büyük bir bezle başka bir vasıta kullanarak camları gerçek anlamda temizleyebilirsiniz. En kötüsü böyle bir ikazda bulunuldu diye canlar gerçek anlamda kirlenmesine rağmen artık o istikamette temizlik yapmaya kendinizde meyil görmüyorsunuz. Çünkü şeytan size diyor ki sen temizlemeye çalıştın Ama o sana dedi ki hayır temizleme. Ben de neme lazım. Ben onu mutlu edeceğim yerde mutsuz ettim. Öyleyse temizleme. Sevgili kardeşlerim bu doğru düşünme alışkanlığı mıdır? Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Hedeflerinize şeytanı karıştırmayacaksınız. Şeytanın size şunu veya bunu söylediğini kalbinize bakarak anlayın. O ne söylerse kalbinizde huzursuzluk duyarsınız. Ve şeytan size hep ters olanı doğruymuş gibi göstermek ister. Ne yazık ki çoğunlukla bunu başarır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhtevaya dikkatle bakın. Dergah hayatına niçin geldiğinizi kendi kendinize sorun. Hasbel kadar mı geldiniz? Anneniz babanız dergah hayatına girdi diye siz de dolaylı olarak mı girdiniz? Bana de onlar nasıl isterlerse öyle dergah hayatı yaşasınlar. Ben eski hayatımı devam ettiririm diye mi düşünüyorsunuz? Yapabilirsiniz. Hiçbir engel yok. Burada sizi hiç kimse mutlaka şöyle yapacaksınız diye zorlamaz. Sizin iç dünyanızdan daha güzel davranışlar beklenir. Sizin mutluluğunuz için. Çünkü yapamazsanız mutlu olamazsınız. Yapamazsanız namazınızı doğru dürüst kılamazsınız. Yapamazsanız zikrinizi doğru dürüst yapamazsınız. Allah yolunda hizmet etmedikçe Allah size o iştiyaki vermez. Başkalarına yapacağınız yardımların arkasından namaz kılma ihtiyacınızın arttığını, asla namazlarınızı kaçırmadığınızı göreceksiniz. Öyleyse ben önce namazlarımı kılayım, sonra başka insanlara yardım edeyim. Dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın ölçüsünün kendinize ikinci plana almak, başkalarını yardım edilecek faktörler olarak öne geçirmek olduğunu öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, her şeyi daha güzel yapmak elinizde. Çünkü siz zaten bir toplum hayatı yaşıyorsunuz. Bu toplumda siz bir fertsiniz, bir sücesiniz, bir birimsiniz. Diğer birimlere ne veriyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Verdiğiniz her şey sizin hayat defterinize pozitif olarak geçer. Kalbinizde onun huzurunu, mutluluğunu, sürurunu yaşarsınız. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? İç dünyanızın size, kalbinizin size her zaman sadece mutluluk vermesini istiyorsanız, o zaman dergah adabına dikkat edeceksiniz. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Herkes bunu yapabildiği gün dergah sahabenin yaşadığı dergah olur. Bir süre sonra bu hayat mutlaka yaşanacaktır. Bu dergahlarda yaşanacaktır. Çünkü hidayet çağının merkezi bu dergahtır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir eğitim geçiriyorsunuz. Bu eğitimi en iyi dizaynda, en büyük mutluluğu yaşayacak istikamette kendinize mal etmeye çalışın. Arkasında sizin mutluluğunuz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, Allah'ın hedefi hepinizin tek tek mutluluğudur. Sonsuz mutluluklar dileklerimizle ve temennilerimizle Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ihdinas sıratal mustakim. Tabi aleyhim ve tabi'in. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ve anavut aleyhim gayrın mazdubi aleyhim ve yazdâ aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugün, bu akşam sizlere cennete girme konusundaki yanlış bilgiler, buna karşılık Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlerden bahsetmek istiyorum. Ne yazık ki birçok hurafe Kur'an-ı Kerim'in tamamen tersi iddiaların sahibi olarak dinimize girmiş ve bugün hala insanlar tarafından söylenmektedir. Ve muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın cennetine ulaşmak bir takım insanlara göre çok zor bir olaydır. O insanlar kendilerini bir türlü o hedefe layık görmezler. Derler ki cennet mi dedin? 10 sahabeden başkasına cennet nasip olmamış. Bize mi nasip olacak? Onlar bu konuda büyük bir yanlışın sahipleri sevgili kardeşlerim. Bir defa 10 tane sahabeye değil, bütün sahabeye cennet nasip olmuştur. Allah Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini kesinleştirmiş. Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Felah biliyorsunuz kurtuluş demek. Asgari felah birinci kat cennetin sahibi olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. İkinci felah mürşide tabi olup ulaşmak ve tabi olmak. Bütün sahabe dediğimiz kişiler Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan olarak mürşitlerine ulaşmışlar. Asgari seviyede ikinci kat cennetin sahipleri. Diyelim ki bunu yaptılar, vuslatına ayrılmadan rahmetli oldular. Ama biliyoruz ki hepsi ruhlarını Allah teslim etti. Üçüncü kat cennetine sahip oldular. Hepsi fizik vücutlarını Allah teslim ettiler. Dördüncü kat cennetine sahip oldular. Hepsi nefslerini Allah teslim ettiler. Beşinci kat sahip oldular. Beşinci kat cennetine sahip oldular. Hepsi irşada ulaştılar. Altıncı kat cennetin sahibi oldular. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Yedinci kat cennetin sahibi oldular.
1: Allah-u Teala Ahzab 157 miydi? Araf 157 miydi? Emin olmak istiyorum sevgili öğrenciler. Bu iki ayet tefsirinde karıştırılır.

Evet. Araf 157, Ahzab 157, Araf 157. Ellezine yetebûne resûlen nebiyyel ümmiye. O ümmi nebi resule tabi olanlar diyor Allah Teala. Araf 157. Onların hepsi felaha erdiler diye bitiyor ayet-i kerime. Öyleyse böyle söyleyenler, cennet onlara nasip olmuş. Onlara bile nasip olmamış. Bize nereden nasip olacak? Biz ne yapsak, ağzımızda kuş tutsak Allah'ın cennetine giremeyiz diye düşünürler bir takım insanlar. Oysa ki sahabenin hepsi Allah'ın cennetine muhatap olmuştur. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde sahabenin Allah'ın cennetine gireceği kesinleşmiş durumda. Mesela Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır. İşte en büyük fevz budur. Fevzül azim budur diyor Allah-u Teala. Sahabe sadece cennetlere konulmayacak. Cennetlerin en üstteki, en üstündekine, azın cennetine girecekler. Çünkü bu ayet-i kerime bize kesin bir işaret veriyor ki sahabe irşada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar ve böyle bir dizaynda azın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Allah Teala bu vasıftaki kişilerin, sahabenin, yani fevzül azimin sahiplerinin, fazül azimin sahiplerinin, ecrül azimin sahiplerinin azın cennetine gireceklerini söylüyor. Sabikunel evvelin sadece azın cennetine gireceklerden oluşmuyor. Naim cennetlerine girecekler de var. Sabikun arasında, ama sahabe irşat makamının sahibi olduğu için onların gireceği yer adn cennetleridir. Yani 28. basamağın 5. mertebesinden sahabe. Onların üzerinde sadece Resuller var. Resullerin üzerinde de devrin imamı. Bir insanın, normal standartlardaki bütün insanların, Allah-u Teala tarafından Resuller seçilmeyen bütün insanların ulaşabilecekleri en üst seviyeye bütün sahabe ulaşmışlar. Cennete girmek iyi bir tarafa bırakın. En üst kat, 7. kat cennetin 1. bölümüne onlar sahip olmuşlar. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanlara acımaz mısınız? Hangi insanlara? Cennete gideceklerini zanneden insanlara. Hangi sebeple cennete gideceklermiş? Mümin oldukları için. Neden müminlermiş? Allah'a inandıkları için. Sevgili kardeşlerim, bu cennete gitmek ümidi hiç olmayan insanların sayısı hamdolsun ki çok fazla değil. Ama cennete gireceğini zanneden ama giremeyecek olanlar çok sayıda. Bütün dinlerin içinde insanların büyük kısmı böyle. Cennete gireceklerini zannedip de cennete hiçbir zaman giremeyecek olan zavallı insanlar.
ve bütün toplumlarda nüfusun çoğunluğunu bunlar oluşturuyor. Kim bu insanlar? İslam'da kim bu insanlar? İslam'da birçok açıdan böyle insanların var olduğunu görüyoruz. Peki Hristiyanlıkta kim bu insanlar? Neredeyse bütün Hristiyanlar. Hristiyanların içinde de %10'dan daha az insan şu anda bizim yaşamakta olduğumuz hayatı yaşıyorlar. Yani namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, bizim gibi namaz kılıyorlar, bizim gibi oruç tutuyorlar, bizim gibi zikir yapıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Sayıları az. Manastırlarda yaşıyor çoğu. Sayıları az ama bizim gibi yaşıyorlar. Yani Allah'ın cennetine girecekler. Ama Hristiyanlığın çok büyük bir bölümü Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanıyorlar. Madde bir. Madde iki, onun bir kurban olduğunu ve kendisini kurban ederek bütün Hristiyanları kurtardığını söylüyorlar. Evet sevgili kardeşlerim, buna samimiyetle ne yazık ki inanıyorlar. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmaları bir tarafa, üç Allah'tan biridir diyorlar. Ama bu onların Allah Teala tarafından kafir olarak tanımlanmasına sebebiyet veriyor. Ama öyle de olsa, böyle de olsa bu insanlar Hristiyan olarak tanımladığımız bütün insanlar Hazreti İsa'nın bir kurban olduğunu, kendisini kurban ettiğini ve onun akan kanları sebebiyle bütün Hristiyanların cennete geleceğinden eminler. Buna inanıyorlar. Ve tabii onları kurtarması mümkün değil böyle bir inancın.

Yahudiler de Hazreti İdris'in Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorlar. O bu tarzda bir inancı sahip olanların da tabiatıyla kurtulması mümkün değildir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Yahudilerden bir kısmı şu anda da nahak yere birçok İslam'ı öldürme durumundalar. Ve bakıyorum Birleşmiş Milletler'den mektuplar geliyor kuruluşlara bu katliamı anlatan. Bu bir katliamdır, bir terördür, hem de ordu terörüdür. Ve Amerika'daki ikiz binaların yok edilmesinde birinci derecede Mossad'ın parmağı olduğu birçok delille ispat edilmeye çalışılıyor. Öyleyse o cephede de bir yangın var. İnsanların çoğunun kurtulması mümkün değil. Ama aynı kavmin içinde, Yahudilerin içinde bizim gibi yaşayanlar da var. %10'dan çok daha küçük bir kitle bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, bizim gibi yaşıyorlar, mürşitlerine tabi oluyorlar. Ruhlarını, beklerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Hristiyanların içinde de söylediğim gibi küçük bir kitle gene bizim gibi yaşıyor. İslam'ın arasında da biz bir küçük kitleyiz. İşte cennete girecek olanlar onlar. Allah'ın dediklerini yapanlar. İnsanların dediklerini değil. Sevgili kardeşlerim, bütün dinlerde kutsal kitaplar önemini kaybetmiş durumda. Zaten Tevrat da, İncil de, dört tane İncil'in dördü de bir defa birbirinden farklı. Farklı olduğuna göre mutlaka yanlışlıklar olduğu kesin. Yoksa dördü de birbirinin aynı olacaktı. Kur'an bir tane ve yazıldığı şekilde muhafaza ediliyor. Ama orada başka bir problem var. Kur'an muhafaza ediliyor ama hükümleri tatbik edilmiyor. Peki Kur'an tatbik edilmiyor da İslam ne oluyor? İslam Kur'an'ın hükümleriyle değil, İnsanların asırlardır yazdığı kitaptaki hükümlerle idare ediliyor. Ve insanlar Kur'an'daki hükümlere bakarak değil, o şimdiye kadar devam etmiş olan, adına emaniye denilen ilmin ışığı değil karanlığı altında İslam alemi mahvolmuş durumda. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün İslam alemini dolaştığınız zaman şunu görüyorsunuz. Biz onlara hidayetten filan bahsettiğimiz zaman neymiş diyorlar sen hidayet dediğin. Hidayet mi hidayet filan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Ne var? İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Gerçekten bunların hepsi var. İslam teslim olmak demektir. Yani Allah'a teslim olmak demektir. Sen de bize hidayet diye teslim olmaktan bahsetmiyor musun? Evet.
Öyleyse işte biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz. Öyleyse madem ki İslam'ın manası teslim olmak ve beş tane şartı var bunun. O beş şartı yerine getiren bizler Allah'a teslimiz. Siz teslim diye nelerden bahsediyorsunuz? Biz bunları hiç duymadık diyorlar. Gerçekten haklılar. Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı öğretisiyle insanların bugün kitaplardan öğrendikleri İslam aynı standartlarda değil, birbirinden büyük farklılıklar gösteriyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte İslam'ın beş tane şartını bir insan düşünün, 80 yaşında rahmetli olsun. 15 yaşında sorumluluk başlar biliyorsunuz İslam'da. Akil ve bali olduğu kabul edilen insanların 15 yaşında. 15 yaşında başlamış olsun bu kişi İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmeye. 80 yaşına kadar da yerine getirsin. Eğer onu cennete götürecek olan şartlardan sadece birincisini yerine getirmediyse, yani her şeyi bir tarafa bırakın, Allah'a ulaşmayı dilemediyse, bu kişinin kurtulması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar bedavadan cennete gireceklerini zannediyorlar ama giremezler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan Allah'ın cennetine giremez. Bir defa da bakalım İslam'ın beş şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Ne diyorsunuz, var mı? Namaz kılmak bir, oruç tutmak iki, zekat vermek üç, hacca gitmek dört, kelime-i şehadet getirmek beş. Bu beş şartın hiçbirisinin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Sevgili kardeşlerim, işte 80 yaşında bir adamı verdik misal. Benden bile daha yaşlı. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olmuş? Adamın kurtulması mümkün değil. O tabii cennetlerden cennet beğenemiyor ama realitede kurtulması mümkün değil. Ve en kötüsü sevgili kardeşlerim, insanlar gerçekten İslam'ın beş şartını yaşadıkları takdirde kurtulacaklarına kesin nazarıyla bakıyorlar. İnanmışlar ki İslam'ın beş tane şartını yerine getiren kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. İşte bu bir fitnedir sevgili kardeşlerim. İslam'ın beş şartıyla amel etmek, bütün Kur'an-ı Kerim'i unutmak bir fitnedir. Fitne katilden beterdir. Neden beterdir? Çünkü bir insanı öldürdüğünüz zaman siz onu öldürdüğünüz için adam cehenneme gitmeyecektir. Belki de sizin onu haksız yere öldürmenizden derecat kazanacaktır. Belki zaten Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Kurtulacaktır. Ama kim insanlara İslam'ın şartı beştir, kim bu şartı, beş şartı yerine getirirse onun gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyorsa, o zaman o kişi bütün o cehenneme girmesine sebebiyet verdiği insanların da vebalini yüklenecektir. Öyle insanlar Allah'ın lanetine muhataptırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Beraberce bakıyoruz olaylar dizisine. Ne görüyoruz? İnsanlar
insanların İslam'ın 5 şartı insanları cennete ulaştırır tezi sebebiyle milyonlarca insanın 100 milyonlarca insanın cehenneme gireceğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir yerinden yakalamış ki insanları, kurtuluşları yok. İnandırmış insanları, sevgili kardeşlerim, inandırmış ki kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmezse onlar mutlaka cehenneme girer. Ama kim de yerine getirirse onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın kuyruklu bir yalanıdır. Ve şeytan insanları ne yazık ki buna inandırmış. İslam'da iki nevi emir var. Bir, vasıta emirler. İki, hedef emirler. Bu emirleri niçin koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine? Bu emirleri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine bir şeyleri oluşturmak üzere koymuş. İnsanları öğrenmeye odaklamış. Öğrenen kişi, doğruyu öğrenen kişi tatbik ettiği takdirde kurtulacak. Bu yüzden tebliğ İslam'da çok önemli bir konudur. Ve bu yüzden hepiniz bu hakikatleri bilenler etrafınıza tebliğ etmelisiniz. Etrafınızda milyonlarca insan yanlış bilgiler sebebiyle cehenneme gireceklerdir. Öyleyse belki buna inanan bir sürü insanın karşısında biz düşman ilan edilen bir insanız. Belki de bizi bir sahtekar olarak görüyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, açıkça ortaya koyuyoruz ki İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü bunların içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Cennete insanları sokacak olan birinci şart. Mürşide ulaşıp tabi olmak yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak yok. 3. Ulaştırıp teslim etmek yok. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek yok. Nefsi Allah'a teslim etmek yok. İrşada ulaşmak yok. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek gene yok. İslam'daki kurtuluş silsilesi böyle. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennet. Bu standartlar içinde 28 basamakta tamamlanıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe basamakların ikincisinden yukarıya çıkamaz. Birinci ve ikinci basamaktakiler üçüncü basamağa ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kurtuluşları mümkün değil. Gidecekleri yer cennet, cehennem. Gidecekleri yer cehennem. Kim İslam'ın 5 tane şartıyla kendisini kurtarabileceğini zannediyorsa o büyük bir yanılgının içindedir. Ve hesabı ölürken de verecektir. Hesabı kıyamette de verecektir. Ve cehenneme girmek mecburiyetindedir. Neden sevgili kardeşlerim? Demin söylediğimiz standartların hepsi İslam'daki hedef emirler. Tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. İlk 7 basamak.
mürşide ulaşıp tabi olmak, ikinci yedi basamak, ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek, üçüncü yedi basamak. 7, 14, 21. basamak ediyor. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın.

diyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Onların kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden daha çok olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakalım müesseseye hep beraber. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir ihtisap ettikleri dereceler itibariyle. Ve de diyor ki onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar üniversite bitiriyorlar, ilahiyat fakültesi, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar ama Allah'a ulaşmayı ne biliyorlar ne de öğretiyorlar. Korkunç bir gerçek. İslam insanların asırlardır yazdığı yüzlerce kitap sebebiyle mahvolmuş. İslam'ı bırakmışlar insanlar, terk etmişler. Kur'an'ı terk etmişler. Ve dolayısıyla İslam'ı terk etmişler. Neden? Çünkü Kur'an'daki İslam'la insanların bugün üniversitelerden öğrendikleri İslam birbiriyle aynı değil. Üniversitelerden öğretilen İslam Kur'an'daki İslam değil. İnsanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bütün vasıfları şeytan tarafından budanmış bir kitabi İslam. Emaniye bilgilerle donatılmış insanlar ve bu zavallı insanlar bizim söylediklerimize başlangıçta hep karşı çıkıyorlar. Sonra inceledikçe farkına varıyorlar. Bir merak sarıyor insanlar. Daha çok inceliyorlar. Onların daha altındaki tabakanın da doğru olduğunu görüyorlar. Daha derine giriyorlar. Onların da doğru olduğunu görüyorlar söylediklerimizden. O zaman akılları başlarına geliyor. Yanlış ilim sahibi olduklarının farkına o zaman varıyorlar. Sadece bir kısmı sevgili kardeşlerim, onlar kendilerini başkalarına belli etmiyorlar. Ama büyük kısmı hakikatlerin farkında değil. Başka bir kısımsa asıl Allah'ın azap edeceği insanlar, üçüncü kısımdakiler, söylediklerimizi inceliyorlar, doğru olduğunu tespit ediyorlar ve aralarında birleşerek, bu insanlar şu anda bizim ülkemizde
televizyonları parsellemiş olan insanlar

aralarında birleşerek Allah'ın hakikatlerini siz sevgili dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin bilmemesi için, size Allah'ın hakikatlerinin gizli kalması için bunları gizlemek kararı alıyorlar. Ve kararlar tatbikatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler. Ve bunu biz kitaplarda, insanlara indirdiğimiz kitaplarda ispat vasıtalarıyla, beyinelerle ispat etmemize rağmen ayetlerimizi ve hidayeti yalanlarlar diyor. Affedersiniz. Yalanlamak o kadar önemli değil. Ketmederler diyor, gizlerler. Yani biliyorlar, öğrenmişler, doğruyu öğrenmişler, kendileri İslam'ı yaşamıyorlar ve başkalarının da yaşamasına mani oluyorlar. Bu insanlara Allah-u Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Hidayeti gizleyen insanlar. Ve halk kendisilerine soruyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan cehenneme gidermiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulurmuş. Böyle söylüyor birileri çıkmışlar. Siz ne diyorsunuz? Hadi canım sen de böyle saçmalık olur mu? Bırakın siz o sahtekarları. Sevgili kardeşlerim, bu bir cinayettir. Cinayetten de beter bir olay. Çünkü bu insanlar onlara inanıyorlar. Samimi bizim insanımız. Samimiyetle inanıyorlar ki onlar profesördür. Öyleyse doğruyu söylüyorlar muhakkak. Profesörse adam bugün profesör olmuş. O zaman mutlaka doğruyu söylüyordur. Bizim halkımız böyle olduğunu zannediyor ve düşünüyor. Ve sevgili kardeşlerim, asıl bu üçüncü kitle televizyonları parselemiş olanlar, bu üçüncüler. Aralarında sağlam bir dayanışma var. Ama sevgili kardeşlerim, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ne olacak? Arkasında yatan olaya bakın. Nasıl üst seviyede şeytanın emrinde olan bir nefs ki bu? Hem kendisi kurtulamayacak, hem de milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebep olacak. Ama sadece insanlar, madem ki böyleydi, sen bize bak yine neden böyle olduğunu söylemedin demesinler diye, kibirleri öyle bir noktada ki insanların bunu demeleri onları mahvedecek. Kendilerine hakikatleri öğrenen insanlar böyle söylemesin diye Allah'ın hidayetini ketmediyorlar insanlar. Gizliyorlar. Allah Teala diyor ki, demin söylediğimiz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah da onlara lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Sevgili kardeşlerim, adamlar profesör olmuş. Ama soruyoruz zikir farz mıdır diye, farz değildir diyorlar. Ancak ispat ettiğimiz zaman
O zaman bize kabul ettiklerini söylüyorlar, başkalarına hayır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa başımıza geldi? Zikir farz mıdır diye soruyoruz. Şimdi gene soruyoruz. Onlar gene çıkıp da farz değildir diyecekler size. O zaman onlara şunu söyleyeceksiniz. Peki Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi ne diyor size göre? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Rabbine ulaş. Neymiş neymiş? Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Farz mıymış? Farz değildir diyorlardı hani. Peki günün yarısından daha çok zikir farz mı? Elbette farz. İşte Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Ahzab 41'de. Diyor ki ya eyyühellezine aminuzkurullâhe zikren kesîrâ. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, ruhlarını, buradaki amen olmak, ruhunu Allah'a teslim olup ettikten sonraki merhaleye ulaşan birisi için geçiyor. Çünkü burası zikren kesira, çok zikir demek. Yani her gün günün yarısından daha fazla zikreden bir insan bu noktadadır. Kimdir onlar? 14. basamakta, 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. 22. basamakta teslim etmişlerdir. 23. basamakta Allah onlara taht ihsan etmiştir. 24. basamakta da zahit olmuşlardır. Zikirleri günün yarısını aşmıştır. Zikirsizliğe karşı zahittirler. Dünyaya karşı zahittirler. Zikre karşı ve Allah ile uhrevi hayata karşı düşkünlükleri vardır. Ağırlık o taraftadır. Bunlar zühd sahipleridir. Zikirleri her gün günün yarısından daha fazladır. Peki bir adım daha atalım. Daimi zikir farz mı? Daha zikir farz değildir diyorlar adamlar. Gördünüz ki çok zikir de farz. Günün yarısından daha çok zikretmek de farz. Yetmez sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farz. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Feskurullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyor, yatıyor. Dördüncü hal yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Bir düşünün bakalım, bulabilecek misiniz dördüncü bir hali? Ve üç halin üçünde de zikredeceksiniz diyor Allah Teala. Yetmez. Hep insanlar size namaz dinin direğidir, namaz en büyük ibadettir diye ahkam keserler. Ama bilmezler Kur'an-ı Kerim'in esasını. Bakınız Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah ne söylüyor? Zikir diyor. Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de. Okuyalım mı ayet-i kerimeyi? Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabi.
Habibim sana kitaptan vahyettiğimizi onlara tilavet et, oku. Ve ekumus salat ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ala zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki şüphesiz ki Allah'ı zikretmek, zikrullah daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Namazdan da daha büyüktür. Üç zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala böyle söylüyor. Üç zikrin Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikir. Namaz kılmak da bir zikir. Zikrullah da Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek de bir zikir. Ama bu üç zikrin içindeki en büyük zikrin Allah-u Teala zikrullah olduğunu söylüyor ve mutlaka odur diyor. Le kullanmış orada. Ve le zikrullahi ekber. Muhakkak ki bu üç tane zikrin daha büyük olanı, yani Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük olanı zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, zikri bir misal olarak verdik. Zamanımızda cennetin temel faktörlerinden birisi olan zikir olmazsa olmaz şartına dayalı olarak insanlar tarafından ne 32 farzın içinde görülüyor ne de 52 farzın. Farzların içinden zikir koparılıp alınmış ve atılmış. İblisin insanlara asırlarca neyi talip ettirdiğine dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her güzellikten İslam alemini ayırmayı başarmış. İslam alemini kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerden temizlemiş. İşte bunlardan bir tanesi de zikir. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Cennete girmek insanların düşünemeyeceği kadar kolay bir çözüme bağlanmış Allah-u Teala tarafından. Şimdiki İslam alemi Allah'ın Kur'an öğretisinden ne yazık ki habersiz. Söylediğim gibi sebep insanların dinlerini gene insanların yazdığı kitaplardan öğrenmeleri. Bizim farkımız mı? Biz Allah'tan öğrendik. Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Hayır, Kur'an-ı Kerim'i okumasını değil. İşte karınca kadırınca okuyabiliyoruz. Ama hiç de tecvidli bir okuma değil. Böyle olması da bize hiç mi hiç rahatsız etmiyor. Biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okumak yazmak bilmiyordu. Öyleyse bizim de böyle tecvidsiz bir Kur'an-ı Kerim okumamız, harfleri bir Arap gibi lazım geldiği şekilde çıkaramamamız, biz Arap olmadığımız için bir problem değil diye düşünüyoruz. Ama bunu kusur sayanlar olacaktır. Onlar gene devam etsinler kusur saymaya. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hedef emirlerden ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan vasıta emirlerden bahseder. İşte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi vasıta emirlerdir. Yani sizi, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeye ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartlar. Mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ama
O İslam'ın 5 tane şartını, vasıt emirleri gerçekleştirdiğiniz zaman kurtulacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtalardır. İnsanlar o vasıtaları kullanarak cennete gireceklerini zannediyorlar. Ve Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesindekini Allah-u Teala'nın söylediği "Ema halektel insi vel cinni illa liyabudun" ifadesini de biz insanları başka bir şey için değil, ibadet etsinler diye yarattık anlıyorlar. Halbuki kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, kul olmak başka şey, abd olmak başka şey. İbadet etmek başka şey. Abd ibadet edendir. Ama bu ibadetin neticesinde Allah'a teslim olarak abd olunur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en üstün kul olursunuz. Öyleyse hepsi kuldur, hepsi abd'dır. Ama Allah'ın koyduğu dizayn içerisinde 28 basamaklık bir skalada her şey şekilleniyor. Tabii 28 basamak kitaplardan din öğrenenlerin hiçbirisinin bildiği bir husus değildir. Ancak Allah'ın öğretisiyle öğrenilir ve Allah öğretisini mutlaka Kur'an ayetleriyle yapar. Bize öğrettiği için bu dünyadaki en mutlu insan biziz diye düşünüyoruz. Onun tarafından bu şerefe layık görüldüğümüz için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gördük ki o kişinin gideceği yer cehennem. Gördük ki o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Şimdi bu kitabı okuyan lara soruyorum. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Diliyor musunuz? Eğer dilemiyorsanız Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Kabul ediyor musunuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı? İşte şimdi sizin kendinize sormanız lazım gelen sual bu. Allah'ın ibadesi aynen öyle. اَلَّذِينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a milaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Sonra ne diyor? Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Ne demek istediğini Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından hafif gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla gelenler. Allah'ın Kur'an ölçüsü bu. Günahların sevaplardan fazla gelmesi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim onlar? Kafirler. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, örtenler. Yani
etmedenler. Kim onlar? Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Kim onlar? Başka insanların da suratı müstakime ulaşmasına mani olanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir muhteva var. Neden bahsediyoruz? Allah'ın koyduğu kanunlar var. Ve bugünkü din öğretimi kanunları bilmiyor. Asırlardan beri yazılmakta olan kitaplar hep birbirini kontrol etmişler. Bu insanların hiç aklına gelmemiş, şu kitaplarla Kur'an-ı Kerim'i bir kontrol edelim. Bakalım Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeyler mi söylüyor kitaplar? Kur'an-ı Kerim mi söylüyor? Kur'an-ı Kerim'den önemli bir şeyler eksik mi? Fazla mı? Bu konuda her devirde bir araştırma yapılmalıydı. Evet, şimdi de yapılıyor. Kitaplarla kitapları kontrol ediyorlar. Bizse Kur'an'la kitapları kontrol ediyoruz. Allah'ın öğretisiyle. Öyleyse neyi gördük? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birinci basamakta olayları yaşarsınız. Ve ne yazık ki yanlış kanılara ulaşırsınız. Allah Teala diyor ki savaş size kerih görünse de üzerinize yazıldı. Öyle şeyler vardır ki onlar hayırdır. Siz hoşlanmazsınız, şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz hoşlanırsınız, onlara hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. İşte savaş da bir hayır. Ya şehit olmak söz konusu, ya gazi olmak söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkisi de hayır. Şehit olmaksa hayırların en büyüğü. Ama ölüm deyince insanları bir korku alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların gideceği yer cehennem. Onlar ise İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Peki İslam'ın 5 şartı insanları cennete götürmüyorsa ne götürüyor? Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki vel asr sırasında vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüs, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennem. Öyleyse devam edelim. İllellezine amenu, ama ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Yani onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanların ne olduğunu gördük. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar ve müminin 103. suresinin 103. ayet-i kerimesine göre ebediyen cehenneme gidip de ebediyen cehennemde kalacak olanlar.
Ama görüyoruz ki amin olanlar hüsranda olanlar değil. Yani onların günahları sevaplarından fazla değil. Tersine sevapları günahlarından fazla. O zaman böyle bir dizaynda neden sorusu geliyor insanın aklına? Neden? Ama biraz detaya girdiğimiz zaman Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerini görüyoruz. Cehennemin kapısında toplanırlar diyor. Grup grup cehennemin kapısına gelirler. Cehennem bekçileri onlara der ki, size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen nezirler, yani Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size bunu söylemediler mi? Evvela şu hakikati bilelim. Bütün Allah'ın nezir dediği kişiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Bütün Resuller de mutlaka nezirdir. Bütün Nebiler mutlaka Resul'dür ama bütün Resuller Nebi değildir. Yani peygamber değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın sizden olan resulleri gelmedi mi? Size söylemediler mi? Cehenneme girenler derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Bir, onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İki, biz sizin dalalette olduğunuz kanısındayız. Üç, bu da cehennem bekçilerine söyleniyor. Eğer biz o nezirlerin söylediğini işitebilseydik ve idrak edebilseydik, akıl edebilseydik, burada cehennemde mi olurduk? Ayet-i Kerime birçok ipucu birden veriyor. Nezirlerin söylediğine karşı çıkanlara bakın ne diyorlar? Biz sizin dalalette olduğunuzu düşünüyoruz. Siz dalalettesiniz diyorlar. Dalalettekiler hidayetin temsilcisine dalalettesiniz diyorlar. Bugün de aynı şey söyleniyor. Hidayetin temsilcisine dalalette olanlar onun dalalette olduğunu söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar hidayette değillerse Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değildir. İşte 10 tane ayet-i kerime dalalet ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, nefsinin afetlerine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse irşat makamına, hidayetçiye tabi olmayanlar dalalettedirler. İşte içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı
bizimle temsil ediliyor. Bu görev Allah-u Teala tarafından bize verildi. Hidayet çağının temsilcisi olmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet çağının ta içindeyiz. De asrı hidayet diyor Allah-u Teala bu çağa, bu devre. Asrı hidayet. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asr-ı saadeti yaşamışsa ve yaşatmışsa, bugün de unutulmuş olan hidayet yeniden ihya edilecektir. İnsanlar hidayeti unutmuş durumdalar. Ve zannediyorlar ki hidayetsiz de kurtuluşa ulaşırlar. Nedir hidayet? Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. İşte Ali İmran suresi 73. ayet-i kerime innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 inne hüdallahi huvel hüda. Allah Teala diyor ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, İşte o hidayettir. Öyleyse Allah'a ulaşmak, ruhun Allah'a ulaşması, ruhun hidayetidir. Peki fizik vücudun hidayeti nedir? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte Allah Teala Nahl suresinin 36. ayeti kerimesinde şunu söylüyor. Biz bütün kavimlerde Resul beaz ederiz. Vazifeli kılarız. Hayata getiririz. O kavimdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olanlar hidayete ermişler. Yani fizik vücutları şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve Allah'a kul olmuş. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu. Yani hidayet yolunu seçmemişler, dalalete kalmışlar, dalaleti hak etmişler. Neymiş fizik vücutların hidayeti? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyleyse ne emretmiş Allah Teala bize? Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Allah Teala buyuruyor: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mubin ve eni buduni hazâ sıratı müstakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden ahd almadım mı? Bana kul olacaksınız diye. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a fizik vücut olarak kul olmak. Peki nefsimizin hidayeti? Nefsimizin hidayeti nefsimizi Allah'a teslim etmek. Allah'a verdiğimiz bir yemin var. Neslimizi Allah'a teslim etmek.
İşte Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizdir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdir. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üzerinizdir. Nefsinizi tesfiye etmek, tasfiye etmek üzerinizdir. Siz nefs tesfiyesine başlayarak hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler.

La yedirküm men dalle izah tedeytüm. Siz hidayette olduğunuz zaman, nasıl hidayette olduğunuz zaman, ayet-i kerimenin evveli, nefslerinizin sorumluluğu üzerindedir. Siz nefsinizin sorumluluğundan kurtulduğunuz, nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefsimizin muhtevasına bakalım. Müddessir 38, 39, 40. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için fizik vücudun içinde nefsler bir esirdir. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki İlla ashabel yemin fi cennet. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler cennette olacaklardır diyor. Bir kısım nefsler rehine, bir kısım nefsler cennette. Hangi şartlarda olacaklar? Şehir suresinin 9. ayet kelimesi cevap veriyor. Kat eflaha men zekkaha. Kim onu tezkiye ettiyse, nefsini tezkiye ettiyse onlar felaha ererler. Cennet onlarındır diyor Allah Teala, nefslerini tezkiye edenlerindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyoruz ki nefsin tezkiyesi konusunda Allah'a yemin vermişiz. Fizik vücudumuzun nefsin tezkiyesi, yani nefsin hidayeti konusunda, çünkü Allah Teala nefs tezkiyesini nefsin hidayeti olarak kabul ediyor. Demin söylediğimiz Maide 105'te. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz böylece nefslerinizi tezkiye ederek hidayet üzere olduğunuz zaman diyor Allah Teala. Demek ki nefsimizin tezkiyesi nefsimizin hidayeti. Fizik vücutlarımızın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması fizik vücutlarımızın hidayeti. Ruhlarımızın Allah'a ulaşıp Allah'a teslim etme olması ruhlarımızın hidayeti. Ve hidayet üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Bunun da başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersek ne olur? Allah Teala bize 10 tane ihsan verir. 10 tane ihsanla bizi irşat makamını göstererek, mürşit sevgisi vererek irşat makamına ulaştırır. Tabiyetimizi orada gerçekleştiririz. İşte tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz yerde hidayete adım atarız. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve hidayet üzere olur. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar ve hidayet üzere olur. Fizik vücudumuz nefsimizin tezkiyesi, yani nefsimizin afetlerinin faziletlerle yer değiştirmesi oranında, nefse emarede mesela %7 oranında, fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala hidayeti farz kılmış. Kim tabi olmazsa onun dalalette kaldığını söylüyor Allah Teala. Bir ayet söyledik, Kasas 50. İkinci ayet daha 125. Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Size hidayetim gelecek. Kim
hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar ve şaki de olmazlar. Görüyorsunuz ki dalaletten kurtulmak mutlaka tabiiyeti gerektiriyor. Üçüncü ayet-i kerime

Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit, bir evliya mürşit bulunmaz. Yani onlar dalalette kalırlar diyor. Dalalette olanlar için. Dalalette kalmayı dileyenler asıl ifadesiyle hidayete ermeyi dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalette kalanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir mürşit tayin etmez Allah Teala. Onların mürşidi yoktur. Çünkü Allah Teala kişinin kendi iradesinden bekler her şeyi. Hiçbir şeyi insanları Allah Teala zorla kabul ettirmemiştir. Yolunu gösterir, emrini verir, son derece kolay bir şekilde insanları cennetine almaya hazırdır. Ne kadar kolay? Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Gördük ki amen olanlar hüsranda değil, yani günahları sevaplarından fazla değil, yani cehenneme gitmeyecekler. Gidecekleri yer Allah'ın cenneti olacak. Şimdi hidayet üzere olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O hidayet üzeredir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalet üzere kalmıştır. Doğuşundan beri dalalet üzere olan kişi dalalet üzere kalmaya devam ediyor. Ve dördüncü ayet-i kerime Cuma 2. Biz bütün kavimlerde ümmiler arasından Resul beaz ederiz. Onların içinde, ümmilerin içinde görev yapsın da onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye bir, onların neslerini tezkiye etsin diye iki, onlara kitap öğretsin diye üç, onlara hikmet öğretsin diye dört. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Tabi olmamak mutlaka dalaleti ifade ediyor. Tabi olmaksa ihsanla tabi olmak. Yoksa ihsanla tabi olmak yoksa tabi olunmamış hükmündedir. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Beşinci ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını yani nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Affedersiniz, görüyor musun? Onlar ilimleri üzere, biz onları ilim üzere dalalete bıraktık. Yani onların kendi ilimleri üzere dalalete bıraktık. Allah'ın ilmine göre hareket etselerdi hiçbir zaman dalalete kalmayacaklardı. Kim bu insanlar? Bunların kalpleri mühürlü. Bunların işitme hastaları mühürlü. Bunların görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde var. Allah Teala Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerinde de aynı şeyi söylüyor. Kafirler için. 6 ve 7. ayetleri affedersiniz. Diyor ki Habibim, sen ne söylersen söyle, o kafirler için değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerindeyse kışavet adlı bir perde vardır. Ayet-i kerimenin gerisi ikisinde de aynı. Kalpler mühürlü, Semih isimli işitme hastası mühürlü.
basar hastasının, görme hastasının sizleri işaret adlı bir perdeyle örtülü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada bir olgu var. Allah'ın dizaynı açık ve kesin. Bütün dalaleti olanlar aynı zamanda bu hikayetin karşılaştırıldığı gibi kafirler. İşte Nisa 167. Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi katlâli dalâlen bâidâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yolundan insanları kovarlar. Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Arkasından bir defa daha söylüyor Allah Teala, onlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Öyleyse dalaleti olanlar, hem de uzak bir dalaleti olanlar, onlar kafirlerdir. Ve biliyorsunuz ki dalaleti olanlar da, kafirler de, zalimler de, zulmedenler de, zulümleri sebebiyle kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar da, hepsi cehenneme gitmek mecburiyetinde. Kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Ama dalaleti olanların 10 ayet-i kerimesi var. 6. ayet-i kerime Âl-i İmrân 164. Allah Teala diyor ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere biz Resul bahsederiz. Bu devrin imamı. Bir de bütün kavimlerde olan resuller var. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Oralarda resuller vardır diyor Allah Teala. Onlara ayetleri okur, onların neslerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir ve hikmet öğretir. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Delalet ayetlerinin devamında Ahkaf 32 var. Allah'ın davetçilerine icabet etmeyenler var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değildirler. Onların üstelik Allah'tan başka dostları da yoktur. Ve onlar davete icabet etmedikleri için apaçık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet-i kerime Nahl 36, demin söylemiştik. Her kavimde Resul bahsederiz. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmı ise bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman tabi olmayanların üzerine dalaletin hak olduğu, tabi olanların ise hidayete erdiği ortaya çıkıyor. Zümer 23'te de Allah Teala gene aynı şeyi ifade ediyor. Diyor ki Allahü nezzele ahselen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeürrü min hücrüdüllezine yahşevne rabbihüm sümmetel'in hücrüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Zalike hüdallahü yehdi men yeşay ve men yudlil semalehu min hadin. Diyor ki Allah-u Teala tıpkı kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e ve kitabın içindekilere, içindeki ayetlere müteşabih olmak üzere ihtas ettiklerimizi, yani ihtas ettiğimiz nurları ikişer ikişer Allah indirir diyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Bu nurlar kişiyi huşu sahibi yapar ve kişinin derisini ve kalbini ürpertir ve titretir ve kişinin kalbi de Allah'ın zikriyle ürperir, cezbe alır, temizlenir. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla, yani gönderdiği bu nurlarla kullarını hidayete erdirir. Şimdi dalaletteyse, hidayet yolunu seçmediyse, manası bunun, kim de dalaletteyse, yani hidayet yolunu seçmediyse, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Neden? Dalalet yolunu, yolunda kalmayı tercih etmişlerdir. Zaten dalalet yolundadırlar. Orada kalmayı, hidayete ermemeyi tercih etmişlerdir. Hidayet yolunu kendilerine yol olarak seçmemişlerdir. Seçmemişlerse onlar dalalette kalacak olanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde insanlar için söz konusu olan şey hidayette olmak veya dalalette olmak. Hidayete adım attığınız andan itibaren kurtuluştasınız. Adım atmanız takdirde dalalettesiniz, kurtulmanız mümkün değil. Adım atmanızsa Allah'a ulaşmayı dilemekte gerçekleşiyor.
Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini böyle hidayete, Allah dilediğini dalalette bırakır.

örnek olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğiz. Ahdimiz, nefsimizi tezkiye ve tasfiye edeceğiz. Yeminimiz. Ezelde Allah-u Teala'ya yemin, misak ve ahd vermişiz. İşte Allah-u Teala yeminimizi anlatıyor. Rad suresi 21. ayet-i kerime, 21. ayet-i kerimeler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ. Ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler ve misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَصِلُونَ ulaştırırlar, vasıl derler. Ma şeyi emrallahi Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a ulaştırırlar. En yusale ulaştırılmasını Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Misaklerini yerine getirenler. Peki getirmeyenler de mi var? Evet, Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi şöyle. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Huslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan hidayetçiye tabi olmadığı sürece dalalette. Ama cehenneme uzak dalalette olanlar girerler. Bir insan hidayete nerede adım atar? Nerede hidayet üzere olur? Ne zaman bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hidayet üzeredir. Bu üçüncü basamaktır. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala bir kısmımızı seçer. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşır. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler üçüncü basamağa ulaşamazlar. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Allah-u Teala derhal o kişinin kalbindeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu dördüncü basamaktır. Sonra bu Rahim esmasıyla başlayan tecelli kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasıyla devam eder. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla devam eder. Kalbindeki ekinneti almasıyla devam eder ve yerine ihbat koymasıyla devam eder. Sonra Allah-u Teala o kalbe ulaşır. Kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Sonra o kişinin gerisinden kalbine nur yolu açar. Sonra kişi zikir yapar ve nur yolu açıldığı için nurlar rahmetle faz kalbe ulaşır. Kalp mühürlüdür. Fazıl kalbe giremez, sızamaz. Ama rahmet sızabilir. Sızıntı başlar. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. 10. basamakta gerçekten kalbe ulaşılmıştır. Ve bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamak. Ve Allah huşuya ulaşanlara mürşidini mutlaka gösterir.
13.

0: var. Allah'ın mürşidini göstererek mürşit sevgisi verdiği bu kişi ulaşabileceği yerde bulunan bu mürşide ulaşır ve tabi olur. Önünde diz çöküp tövbe ederek tabi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu tabiiyet müessesesi. Tabiiyete ne zaman adım atıyor kişi? Allah'a ulaşmayı üçüncü basamakta diliyor ve hemen Allah-u Teala birkaç dakika içinde onu derhal yedinci basamağa ulaştırıyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen birisini kalbinde Allah-u Teala bu talebi gördüğü anda harekete geçer. Birkaç dakika içinde gözler, kulaklar, kalp hemen açılır. Kalbin nur kapısı Allah'a döner. Göğsünden o kişinin kalbine göğsü yeşerh edilmek suretiyle nur yolu açılır. Birkaç dakikada bunlar tamamlanır. Ve her biri derecelerin yükselmesi için Allah-u Teala tarafından bir vasıta olarak kullanılır. Her biri dereceleri yükseltir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Birkaç dakikada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ard arda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği ihsanlarla her bir insana Allah-u Teala'nın derecat vermesiyle günahları sevaplardan ötedeyken sevapları günahlarını aşıyor. Ve bu kişi mürşidine, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöktüğü zaman zaten o sevaplar tarafından geçirmiş olan günahlar zaten sevaba çevriliyor. Hiç günah kalmıyor kişinin. Ama daha evvel mutlaka bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledi diye günahları aynen kılıyor. Allah her verdiği ihsanla kişinin derecesini arttırıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki insanlar bilmiyorlar. Allah-u Teala kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Öyleyse Allah-u Teala ne diyordu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın temel kanunu bu. Allah'ın insanları kendisine ulaştırması. Burada bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Hidayet, hidayet üzere olanlar ve doğuştan itibaren davet olup da hep davete kalmayı tercih edenler. Öyleyse hidayetin başlangıç noktası kişinin uzak birlerden kurtularak hidayet üzere olmasıyla başlıyor. Ne zamandan itibaren kişi hidayet üzeredir? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayet üzeredir. Hidayete ermemiştir. Hidayet üzeredir. İşte bu hidayet üzere oluş müfidine ulaşana kadar devam ediyor kişinin. Ve şu cennete gitme veya cehennemde kalma sadedinde insanların iddiaları var. Evvela Allah'a dünya hayatını yaşarken insanların ulaşması reddediliyor. Allah-u Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir husus insanlar tarafından, zamanımızın alimleri tarafından reddediliyor. Diyorlar ki insana ruh hayat verir. Ve ruhu vücudumuzdan Azrail Aleyhisselam aldığı an ölürüz. Öyleyse sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Dünya hayatını yaşarken kimse ruhen Allah'a ulaşamaz. İşte cenneti saptıran başka bir hüviyet. Sevgili kardeşlerim, ...73 ayet Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilgili ve ...12 defa üzerimize farz kılınmış ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ve insanlar reddediyorlar. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir şey söz konusu değildir. Ve cennete ulaşmanın bu temel fonksiyonu böylece sadece inkar ediliyor. Allah-u Teala ise söylediğimiz gibi 12 defa farz kılıyor. İşte birinci farz. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. وَاَنُوبُوا اِلَى رَبِّكُمْ فَاَسْلِمُوا لَهُمْ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَذَابَ سُمَّ لَا تُنْسَرُونَ. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün ve ona, Allah'a teslim olun. Böylece ruhunuzu Allah'a teslim edin. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edin buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insanın fizik vücudunu, nefsini ve ruhunu Allah'a teslim etmesi söz konusu. Ruhun farziyeti açıkça ortaya çıkıyor. Üzerinize ölüm, azap gelmeden önce bunu mutlaka gerçekleştirin diyor Allah-u Teala. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Hicr 27. Hicr 27, 28, 29, 30'da insanın cennete gitmesinin temel faktörlerini görüyoruz. Ne diyor Allah-u Teala cennete gidebilecek, gitmesi için insanların? Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi, fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul ve böylece bana kul ol ve kullarımın arasına gir. Ve cennetime gir. Allah Teala üç vücudumuza da hitap ediyor. Nefsimize tezkiye olma emri veriliyor. Ruhumuza Allah'a geri dönme emri veriliyor. Fizik vücudumuza Allah'a kul olma emrini veriyor. Zaten nefsimizden tezkiye konusunda yemin almış. Ruhumuzdan Allah'a geri dönmek istikametinde misak almış. Fizik vücudumuzdan Allah'a kul olacağına dair ahd almış. Bunların hepsini gerçekleştiren bir insan görüyoruz. Sonuç, ve cennetime gir. Öyleyse cennetin bu seviyesi üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennete girer. Dünya mutluluğu başkaları gibidir. Sonra kişinin 10 tane Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 10 tane insan olarak mürşidine ulaşıp tabiiyeti var. Tabiiyetle birlikte kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti gene başka insanlar gibidir. Mutlu değildir insan. Ve bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Buna paralel olarak ruh Allah'a ulaşır. Ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman üçüncü kat cennet söz konusu olur. Öyleyse Allah'a dönüş, Allah'a ulaşma üçüncü kat cenneti garanti eder. Dünya saadetinin de orada yarısı vardır. Evet. Dördüncü ayet. Farz ayet. Allah'a ruhun ulaşmasının dördüncü farz ayetlerine baktık. Beşincisi Lokman 15. Vettebi sebiyle men enave ile yediyor Allah-u Teala. Kim bana dönmüşse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de sırat-ı müstakimi takip ederek bana ulaş diyor. 6 Yunus 125. Allah Teala buyuruyor: Allahu yedi daru selamü yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıran yol. Hem Enam 87-88'de söylüyor Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu. Diyor ki Allah Teala, onların annelerinden, babalarından, kardeşlerinden ve evlatlarından seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki insanları bu yolla, bu sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz diyor. Yani Allah'a ulaştırırız manası var burada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'a insan ruhunun ulaşması farz kılınıyor. Ve sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırdığına göre, selam yurduna ulaşacaklar da sırat-ı müstakime ulaştırıldığına göre, demek ki Allah Teala kendi zatına davet ediyor. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Fezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَيْهِ Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah-u Teala'nın bir emri olduğu, yani farz olduğu kesin bir şekilde bir defa daha ortaya çıkıyor. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi gün, değiştirmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin, diyor Allah-u Teala. Ve böylece Allah'ın daveti kendi zatınaydı, gördük Yunus 125'te. Allah'ın davetine icabet edin deyince bir defa daha Allah-u Teala söylüyor davete icabet etmeniz gerektiğini. Böylece 9 oluyor. 10.'su Enam 152'de Allah-u Teala ve bi ahdullahi ehfu diyor. Hâzâ sırat-ı mustakîm fettebîûhû. Allah'ın ahdine vefa edin. Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin diyor Allah-u Teala. İşte bu sırat-ı mustakîmdir. Ona tabi olun diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah-u Teala'nın ahdi, yemininizi, misakinizi, ahdinizi içerdikten başka iradenizin de Allah teslimini emreder. 10. ayet Allah'ın ahdini yerine getirmek. 11. ayet Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala o zaman, yani Elestü birabbiküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. Misakimizi Allah Teala üzerimize farz kılmış. 11. farz ayeti ve 12. ayet Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Gördüğünüz gibi emanetler çoğu ama emanetleri alacak olan emanetin sahibi tekil. Ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de sırasıyla birer emanet oluyorlar ve Allah'a teslim oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'ın yolunda bir başarıya ulaşamazsınız. Cennetine giremezsiniz Allah'ın. Öyleyse cenneti arayanlar, hepinize sesleniyorum. Cennet inanamayacağınız kadar yakınınızdadır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine mutlaka ehil olur. Allah Teala gördüğünüz gibi açık bir şekilde söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. İşte ayetler son derece açık. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'a verdiği yemini ve misakini yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Kim Allah'a verdiği yemini ve misakini yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a verdiği misak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmak. Ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa demek ki Allah-u Teala onu takva sahibi kılıyor. Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetleri bunlar. Gene Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacağı söyleniyor. Gene aynı ayet surenin Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesinde gene takva sahiplerinin cennete ulaşacağı söyleniyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün İslam'ın 7 safhası tamamen unutulmuştur ve İslam alemi artık ne Allah'a ulaşmayı diliyor, ne mürşide ulaşıp tabi oluyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ne fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor, ne nefsini teslim ediyor, ne irşada ulaşıyor, ne de iradesini Allah'a teslim ediyor. Artık İslam alemi bu. 7 tane İslam'ın safhasının hepsini unutmuş. Öyleyse insanları iblis insanlara bunlardan ilk üçünü unutturarak insanların cennet saadetini %100 önlemiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak. Allah bunları garanti ettiği için böyle konuşuyoruz. İblis insanlara bunları unutturunca ne oluyor? İnsanlar bunları gerçekleştirmiyorlar. Halbuki bir insan Allah'a ulaşmayı dilese, Allah onların mürşitlerine ulaştıracak. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracak. Böylece insanların üzerine farz kılınan, onları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan her şey gerçekleşecek. Ama gerçekleşemiyor. Ve İblis böylece İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanların cennet saadetine ulaşmasını engelleyerek yetmez. Daha sonra fizik vücudunun nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini engelleyerek ya da sistemi bütünüyle yok ederek demek daha doğru, insanların dünya saadetine ulaşmasını da engellemiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam şu anda bitkisel hayatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberlikte Allah'ın bir güzelliğini yaşadık. Cennete girme konusundaki yanlış bilgilerden bahsettik sizlere. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta müstakîm. Sırâta lezzîne en'amte aleyhim. Gâril magdûbi aleyhim. Velen dâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte
1: bir defa daha beraberim. Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda. Beni duyan aynı konunun İngilizcesine rezgâr söylediğiniz gibi bu dersin, bu bugünkü konuşmamızın muhtevasını teşekkür ettiren ayetler, bu ayetler fıkıh ilmiyle alakalı. Fıkıh konusu bizim konumuz değildir. Fıkıh alimlerine teslim edelim. Ama Kur'an-ı Kerim tefsiri deyince bütün Kur'an-ı Kerim'i, bütün ayetleri tek tek açıklayarak bitirmemiz gerekiyor. Bu sebeple fıkıh konularına ait de kısa açıklamalar getiriyoruz. Bu açıklamalar hiçbir zaman bizi bir fıkıh alimi yapmaz. Hiçbir zaman böyle bir hedefi düşünmedik. Ve bu konuda ait olduğumuz yeri biliriz. Fakir konusunda hiçbir iddianın sahibi değiliz. Allah-u Teala bize fakir değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretti. Onun için bugün bu fıkıh ayetlerini kısa ifadelerle beraberce aşacağız. Bu konularda başkalarının söylediklerinin ötesinde hiçbir şey bizim tarafından sizlere verilemez. Yetkinin sahibi kılınmadık Allah'ın sana tarafından. Ama Kur'an-ı Kerim'in ruhu deyince o zaman da şunu bilmeniz isterim. Başkaları yetki sahibi değil. Öyleyse inşallah başlıyoruz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ayet 224 Allah-u Teala buyuruyor Bakara Sure. Yani kod numarası 1.2.12.2. Allah-u Teala buyuruyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tec'alillâhe urdeten li eymanikum en teberru ve tetteku ve tuslihu beynen nâs. Vallahi semîmin alîm. Ebrar olmak, takva sahibi olmak ve insanların arasını ıslah etmek te yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Yani siz insanlara hizmet etmek istiyorsanız bu hizmeti yaparken Allah'a verilmiş olan yeminleriniz, ebrar oluşunuz sebebiyle başkalarına hizmetten sakın geri kalmayın diyor Allah-u Teala. Allah Semî'ün Alîm buyuruyor. Allah işitir ve bilir. Burada ebrar olmak ve takva sahibi olmak diye iki tane deyim kullanmış Allah-u Teala. Ebrar olmak birinin sahibi olmak anlamına geliyor. Mutafin Suresinin 8. ve bir takip ayetlerinde Allah Teala ebrarın kader hücrelerinin zemin kattan 7 kat yukarıda bildiğinde olduğunu söylüyor. Hücrelerin hücrelerin kader hücrelerinin ise zemin kattan 7 kat aşağıda zinvani alemde sicilde olduğunu söylüyor. İlliyin ve sicil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İlliyin ve sicil müessesesi ebrarı ve fücuru birbirine kesinlikle ayırır. Allah-u Teala Şems Suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha diyor. O nefsi, o nefse ve onu seva edene kasem olsun ki. Ve 8. ayet fe elhamaha hücuraha ve takvaha. O nefse hücuru da takvası da ilham edilir diyor. Şeytanın hücuru Allah'ın takvası. Görüyorsunuz ki hücur ve takva kavramları burada geçiyor. İşte fücurun kader hücreleri zemin kattan 7 kat aşağıda, emrarın kader hücreleri zemin kattan 7 kat yukarıda. Öyleyse Allah-u Teala'dan ondan bilgiler kişiyi takva sahibi olmaya götürür, emrar olmaya götürür, şeytandan ondan ilhamlar kişiyi fücür olmaya götürür. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ebrar kavramına baktığımız zaman bunların birbirinin sahibi olduklarını görüyoruz. Bir konusunda Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de muhtelif açıklamalar getirmiş. Diyor ki bir, sadece yüzünüzü kıbleye çevirmeniz değildir. Bir, aynı zamanda sizin hastalara, yolculara, yolda çalışan yolculara, akrabalarınıza, dinleyicilere, esirlere, köylülere, çalışma durumunda olan evde kalmış yaşlı insanlara yardım etmenizdir diyor. Bir zekat hesabı da orada var. Öyleyse kimdir ebrar? Kimse dikkatini vermezsiniz. Ebrar, cennete gidecek olanların hepsi. Çünkü sadece cennete gidecek olanların kader hücreleri zemin kattan 7 kat yukarıdaki bildiğindedir. Cehenneme gidecek olanların kader hücreleri ise sicildedir. Öyleyse ebrar kimdir? Ebrar, Allah'ın cennetine girecek olanlardır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse tüccar kimdir? Onlar da cehenneme girecek olanlar. Burada Allah-u Teala ebrardan bahsediyor. Ebrarın başlangıcı, ebrar olmaya adım attığınız yer Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Ondan sonra yüreğinizle uğraşacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Bunların her birisi evrar olmanın birer safhasıdır. Sizi giderek daha üst cennetlere taşır. Ve üçüncü safhadan itibaren de dünya saadetinizin yarıdan itibaren daha ötelere taşınmasını, %100 dünya saadetine ulaşmanızı ifade eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın rızası içerisinde aslında buradaki iki kavram da takva sahibi olmakta evrar da beş kademeyi içerir. Takva sahibi nokta başlangıç takvası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman oluşmuştur. Evet, takva mürşidinize ulaşıp teslim olduğunuz zaman gerçekleşir. Birinci takva ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Ekber takva, fizik gücünüzü Allah'a teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Azim takva, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Önce şunu görüyoruz. Allah-u Teala onlar hakkında lazım gelen bilgileri her seferinde bütünlüğüyle ulaştırıyor. Allah razı olsun. Ayet 225. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'ahizukumullahu billavvi fi eymanikum. Ve lakin yu'ahizukum bima kesebet kulubikum. Vallahu gafurun halim. Allah Teala diyor ki Allah sizi yeminlerinizdeki yanılmadan dolayı muahede etmez, kınamaz, sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı şeylerden sizi muahede eder, kınar, sorumlu tutar. Yani ne zaman negatif dereceler kazanırsanız o zaman Allah'a karşı sorumlu olursunuz. Allah gafurun halim diyor Allah-u Teala. Allah mağfiret edendir, günahınızı sevaba çevirendir ve acele etmeyendir. Sevgili kardeşlerim, insanlar normal şekilde konuşuyormuş gibi her an sözlerini yeminle takviye etmek gereğini duyarlar. Bir şey ifade eder, bakar ki karşısındaki inanmıyor, hemen bir yemin kullanır arkasından onu inandırmak için. Bu tarzdaki yeminleri Allah-u Teala geçerli saymıyor. Yani bunlar havadan sudan şeylerin ispatı konusunda Allah'a şahit göstermek ama incir şekilini doldurmayan şeyler, bu yeminler Allah Teala'nın dilinde bir kıymeti harbiyeti olmayan yeminler. Bir insan yemin eder, iktidarı dahilindedir o şeyi gerçekleştirmek ve elinden gelen gayreti sarf eder. Ama onun iradesi dışında öyle bir olay olur ki Allah'ın vücuda getirdiği bir kader olayı, o kişi yeminini gerçekleştiremez. Eğer bu kişi elinden gelen her şeyi yapmışsa Allah-u Teala onu sorumlu tutmaz. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz herkese onun yapabileceği kadarını yükleriz. O zaman da kişi yemininden sorumlu olmaz. Çünkü Allah-u Teala onun o yemini gerçekleştirmek konusunda Allah'ın kendisine verdiği bütün imkanları kullandığını bilmektedir. O kişiyi sorumlu tutmaz. Ama bir insan karşısındakini ticarette aldatmak için yemin kullanıyorsa o zaman nefsi devreye girmiştir ve hedefi aldatmaktır. İşte bu noktadan itibaren kişi yemininden sorumludur. Kasıt vardır, aldatma kastıyla hareket ediyor ve bu standartlarda yemin hüküm ifade eder. Allah razı olsun. Ayet 226. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lillezine yu'lune min nisaihim terabbusu erbaati eşhurin. Fe infa'u fe innallâhe gafurun rahim. Kadınlarına, eşlerine, hanımlarına yaklaşmamaya yemin eden kimseler için, erkekler için kadınlarından 4 ay ayrı kalmak, beklemek söz konusudur. Kim hanımına yaklaşmama konusunda yemin etmişse bu yemininin kefaretini ödemek mecburiyetindedir. 4 ay süreyle hanımına yaklaşmak imkanının dahili değildir. Allah Teala bunu yasaklıyor. Ama eğer erkekler bu süre dolmadan hanımlarına yaklaşmak isterlerse Allah Teala diyor ki o zaman böyle bir şey mümkün olabilir. Bir şartla o kişi yeminini bozmanın kefaretini verecektir. Daha evvel bu açıklamalarımızda geçmişti. Bazen Allah Teala kefaretin mahiyetini açıklamış. 3 kişiyi bir gün sabah öğle akşam doyuracak kadar erzak vermek veya onun parasını vermek veya fiili olarak o insanları doyurmak, üçü de günahın kefaretidir. Öyleyse bunu yapan kişi o zaman hanımına tekrar yaklaşabilir. Allah hiç şüphesiz Gafur'un Rahim'dir diyor Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 227. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in azimut talaka fe innallâhe semî'ün alîm. Eğer böyle bir yemin eden kişi karısından boşanmaya azmederse, kesin kararlı karısından boşanmaksa, o zaman diyor Allah Teala, Allah semî'ün alîm'dir. Allah işitir, semî'dir, alîm ve bilir. Yani boşanmaya karar veren bir kişinin boşanabileceğini Allah-u Teala ifade ediyor. Şimdi bu boşanmanın vuku halinde neler olacağı konusu 228'de anlatılmaya başlanıyor. Bir sonraki ayette Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala buyuruyor ki vel muttallakatu yeterabbesne fi bi enfisihinne selasete kuru ve la yehullu lehunne en yektumne ma halakullahu fi erhamihinne in künne yu'minne billahi vel yevmel ahir. Ve bu'ûletühünne ehakku bi reddihinne fî zâlike in erâdû islaha ve lehinne mislillezî aleyhinne bil mârufi ve lirricâli aleyhinne derece. Vallahi azîzin hakîm. bir evvelki ayet-i kerimede geçen boşanma hakkını ihlas kullanırsa, karı veya koca ayrılmak istiyorsa, o zaman ayrılabilirler. Boşanma olayı olduktan sonraki durumu anlatıyor Allah-u Teala. Boşanmış kadınlar 3 ay hali kendi 3 ay hali süresince kendi kendilerine beklerler. Bunun manası hamile olup olmadıklarını takip ederler, öğrenirler. Onların katillerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helal değildir diyor Allah-u Teala. Eğer Allah'a ve yevmin ahire iman ediyorlarsa o zaman gizlemeliler. Şayet onların kocaları barışmak için harekete geçiyorlarsa, arayı düzeltmek istiyorlarsa, bu bekleme süresi içinde, yani 4 aylık süre içerisinde, 3 aylık süre içerisinde affedersiniz, onları tekrar geri almaya başkalarından daha çok hak sahibidirler. Yani boşanmış olan bir kadını başka bir erkek almak istiyorsa ama bu boşanma süresinden sonra 3 ay daha geçmemişse, kadının boşanmış olan karısı, kocası da karısını geri almak istiyorsa, bu takdirde o kişinin, yani boşanan kişinin hakkı başka erkeklerden önde gelir diyor Allah-u Teala. Ondan daha çok hak sahibidirler diyor. Erkeklerin kadınları üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekleri üzerinde örfe ve adete uygun hakları vardır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakkı bir derece daha üstündür. Bu hak hangi haktır? Mehir ve nafaka erkeklere düşen bir vakıftır.

Aslında burada haktan ziyade vazifeleri vardır demek daha doğru olur. Erkeklerin kadınlar üzerindeki vazifeleri kadınlardan daha fazladır. Ailenin geçimi erkeğe aittir. Kadının mühürü gene erkeğe aittir. Öyleyse ayrılan bir kadında Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemlerde hep erkekler çalışırdı. Yani tabiatıyla hanımların bakılması da kadınca da vazifeydi. Onun için erkeklerin kadınlar üzerindeki görevi kadınlardan daha fazla oluyor. Daha ağır bir sorumluluk diyor Allah-u Teala erkeklere. Allah razı olsun. 229. ayet boşanmayla alakalı konuları devam ettiriyor. Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Et-talaku merratani fe imsakun bi marufin ev tesrihun bi ihsan ve la yehullu leküm en tehuzu mimma ateytumuhunne şeyen illa en yehafa ella yuhsimha hududallah. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُك۪يمَ حُدُودَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا ف۪ي مَفْتَدَتْ بِه۪ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Allah Teala diyor ki boşanma iki keredir. Normal standartlarda iki kere boşanılır. Bu ikinci boşanmadan sonra kadın Allah'ın bildirdiği standartlarda onun cezasını alarak alıkonulabilir veya ihsan ile kadın serbest bırakılır. Allah Teala burada tabi mihri Allah Teala karşılıyor. Eğer kadın serbest bırakılacaksa bu evlilikten sonra boşanma halinde kadının bir süre kendini idare edebilmesi, geçirmesi için o zamanlar yalnız erkekler çalışıyordu. Erkeğe Allah Teala mihir vermek görevini yüklemiştir. Onun için burada ihsan ile onları serbest bırakmak buyuruyor Allah Teala. Bu insanlar Allah Teala'nın bir işte onların gücünü temin etmektir.

Allah sana diyor ki kadınlarınıza yani ayrıldığınız hanımlarınıza verdiğiniz mihirden geriye bir şey almanız sizin için helal olmaz diyor. Yani evlenirken nikah akdinde erkekten daima mihir sorulur. Bu erkeğin verdiği bir sözdür. Bu sözü Allah Teala mutlaka tutmasını ister. Geriye bir şey almayı helal kılmaz Allah Teala. Ancak karı koca Allah'ın bu konudaki hududunu gereği üzerine yerine getiremeyeceklerinden korkarlarsa o zaman başka diyor. Yani eğer erkek karısına söz verdiği miktarı gerçekten veremeyecek durumdaysa, hanım da bunu kabul ederse, realite buysa, o zaman sorumluluk yoktur diyor Allah Teala. O zaman siz de diyor Allah Teala hakimlerle ilgili burası konunun. Allah'ın bu hududunu ikame edemeyeceklerinden yani yerine getiremeyeceklerinden endişe ederseniz yani evlenirken verilen sözün tutulması için ayrılık sırasında şartlar gerçek anlamda müsait değilse, imkansızsa o bedelin verilmesi, bundan korkarsanız diyor hakimler Allah-u Teala, bu durumda kadının fidye hakkından vazgeçmesinde her ikisinin üzerine de

derece hasar etmiştir. Yani kendilerine de zulmetmişlerdir. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala her zaman adaletin sahibi. Her seferinde iki tarafı birden Allah-u Teala müteala ediyor. Taraflardan birinin hakkını ötekinde bırakmıyor. Haksızlığa müsaade etmiyor. Allah razı olsun. Ayet 230. Allah Teala diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Fe in talakaha fe la tehillu lehu min ba'du hatta tenkiha zevcen gayrah. Fe in talakaha fe la cunaha aleyhima en يَتَرَاجَعَ اِنْ ظَنَّ اَنْ يُك۪يمَ حُدُودَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُودَ اللّٰهِ يُبَيِّنُّهَا لِلْقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer koca karısını iki kere boşadıktan sonra üçüncü defa boşarsa, artık o kadın başka bir erkeğe nikahlanmadıkça ve sonra da o nikahtan boşanmadıkça kendisi için helal olmaz diyor Allah-u Teala. Eğer bu ikinci koca onu boşarsa, Allah'ın kulluklarını ikame edeceklerini gereği üzere yerine getireceklerini zannederlerse, bu konuda bir kanaatin sahibi olurlarsa, eski yani üçüncü defa birbirinden ayrılmış olan karı kocanın birbirine dönmelerinde onların üzerine bir günah yoktur diyor Allah-u Teala. İşte bunlar Allah'ın kulluklarıdır. Allah onları bilen bir kavim için açıklıyor diyor Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara 231. Allah Teala diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Ve iza talaktumun nisa'e fe belâne ecelehinne fe emsikuhunne himâfin ev serrühünne imarifin ve la tümsikuhinde duraren lita'tedir. Ve men yef'al zalike fekat zaleme nefsehu. Ve la tettehuzu ayetullahi huzuven. Ve eşkürü nimetallahi aleyküm. Ve ma enzela aleyküm minel kitabi ve hikmeti ke'üzüküm fihi. Ettekullahe وَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Allah Teala diyor ki, kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirmek üzereyken ve onları mağrur bir şekilde Allah'ın emrettiği standartlar içinde iyilikle onları alıkoyun niyetle ya da onları yine tarif edilmiş bir şekilde Allah-u Teala tarafından bildirilen bir standartta serbest bırakılıyor Allah-u Teala.

haklarına tecavüz için sakın zararlarını olarak onları tutmayın. Yani bir erkek karısından ayrılmış ama mihirinden vermek istemiyor. O zaman süreyi uzatıyor. Bu bir haksızlıktır diyor Allah-u Teala. Sakın zararlarını olarak onları tutmayın. Kim de bunu yaparsa işte artık o kendisine zulmetmiştir. Neden? Yaptığı haksızlık sebebiyle, zulüm sebebiyle derecat kaybedecektir. Ve derecat kaybeden kendisidir. Kim derecat kaybeden bir olay işlemişse o kişi kendisine zulmetmiştir. Sevgili kardeşlerim, başkalarına bir zarar veriyorsunuz. Zarar verdiğiniz zaman onlara zulmediyorsunuz. Kur'an'a göre siz zalimsiniz. O da zulmetmen mazum. Böyle bir zarada zulmeden kişi derecat kaybeder. Kul hakkı doğmuştur. Zulüm gören kişi mazlum da derecat kazanır. Öyleyse taraflardan birisi derecat kaybediyor. Taraflardan ikincisi derecat kazanıyor. Öyleyse zulmeden kişi derecat kaybettiği için kendisine de zulmetmiştir. Kim başkasını zulmederse o kişi mutlaka derecat kaybeder. O zaman kendisine de zulmetmiş olur. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler. Allah Teala diyor ki Allah hesabı çabuk görendir. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Allah hesabı çabuk görendir demekler. Çünkü kim başkasına zulmederse bu bir aksiyondur. Karşı tarafa zarar vermiştir. Aynı anda bunun bedeli o kişiye ödettirilir. Zulüm yapan kişiye. Hangi derecelik, kaç derecelik bir hata yapmışsa, başkasına zulmetmişse o kadar derece derhal kaybeder. Kaybettiği anda kendisine de zulmü gerçekleşmiştir. Ve hesap kapanmıştır. Aksiyonun karşılığı, zulüm adlı aksiyonun karşılığı derecat olarak kendisine ödetilmiştir. Aksiyona karşılık kaybedilen dereceler netice sıfırdır. Ama kul hakkı doğmuştur. Kaybettiği derecelerin aynı karşı tarafa pozitif dereceler olarak yazılır. Ve adalette bu şekilde yerini bulur. Kendisine bir zarar verilen kişi aksiyon zararına karşılık kazandığı derecelerle bunu sıfırlamış olur. Zulmeden kişi de zulmüne karşılık kaybettikleri derecelerle bunu sıfırlamış olur. Şimdi birinci tarafı zulmeden tarafın affedersiniz, muhtevasına baktığımız zaman zahir derece kaybetmiştir. Eğer ikinci taraf kısas isterse, zarar gören taraf, bu kısas addedildiği anda, gerçekleştirildiği anda kısas sahibinin kazandığı dereceler tekrar birinci tarafa yazılır. Ve kısas sahibinin de amel defterinin
nakıs tarafını kaydedilir. Aksiyonu mukabil vereceğim. İkisi birbirine eşitlemiştir. Sonuç bu. Zalimin kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler birbirine eşittir. Netice sıfırdır. Aksiyonlar da birbirine eşitlenmiştir. Zalimin mazluma yaptığı şey neyse onun aynı zalime de yapılmıştır. Aksiyonlar da eşitlenmiştir. Öyleyse amelin kötü amelin eşitlenmesi, derecatın eşitlenmesi ve iki tarafı da sıfırlandı. İşte Allah-u Teala nefse zulümden bunları murad ediyor. Allah'ın ayetlerini sakın alay konusu edinmeyin diyor Allah-u Teala. Ne olur bir insan Allah'ın ayetlerini alay konusu edinirse? Allah-u Teala diyor ki onlara onların mizanı tutulmaz. Allah'ın ayetlerini ve Allah'ın Resullerini alaya alanlar için onlara mizan tutmayız diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir insan günah işlerse derecat kaybeder. Tamam. Kaybettiği derecelerden kazandığı dereceler çıkarılır. Geri kalan eğer netice pozitifse o kişi cennete girecektir. Netice negatifse cehenneme girecektir. Yani kaybettiği dereceler fazlası cehenneme, kazandığı dereceler fazlası cennete girecektir. Şimdi böyle bir durumdan bahsediyoruz. Böyle bir durumda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İnsanoğlunun gireceği yer ya cennet olur ya cehennem olur. Peki daha ötesi var mı? Evet, bu normal standartlardaki bir insan. Ama kim Allah'ın ayetlerini gizlerse, yalanlarsa ve Allah'a mülaki olmayı, ruhun Allah'a ulaşmasını yalanlarsa, o zaman onun amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Yani o kişinin kazandığı bütün amelleri Allah-u Teala amel defterinden pozitif rakamların hepsini siler. O kişinin pozitif rakamı kendisine ait amellerde yoktur. Peki tamamen mi boşalmıştır amel defterindeki pozitif rakamlar, zahit rakamlar? Hayır, tamamen boşalmamıştır. Orada başkalarının kendisine verdiği zarar dolayısıyla kazandığı rakamlar durmaktadır. Boşa giden kişinin sadece kendi amelleridir. Habitat amalidir diyor Allah Teala, onların amelleri boşa gider diyor. Bir de Allah'ın mizan tutmadığı insanlar var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın mizan tutmadığı insanlar. İşte o insanlara dikkatle bakın. Neyse, o insanlar Allah'ın mizan tutmadığı insanlar, Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın resulleriyle alay edenler, onlar artık haddi tamamen aşanlar oluyor. Onları Allah-u Teala mizan tutmuyor. Yani kendi kazandıkları dereceler de yok.
başkalarının kendine yaptığı zulüm sebebiyle başkalarından kendine gelen derecenler onlar da. Ayet-i Kerim'in devamında Allah-u Teala diyor ki Allah'ın ayetlerini sakın alay konusu edinmeyin. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin, anın. Sevgili kardeşlerim, her an Allah'ın size ne kadar büyük nimetler verdiklerini hatırlamanızda büyük fayda vardır. Görüyorsunuz, işitiyorsunuz, konuşabiliyorsunuz, kalbiniz çalışıyor, bütün iç uzuvlarınız çalışıyor normal standartlarda, sağlıklısınız. Allah'ın size verdiği bu sağlık bütün ödünleri başar. Onlar için Allah'a çok şükredin. İşte bu Allah'ın nimetini zikretmektir. Allah size dünya için mal vermiştir, para vermiştir, eş vermiştir, çocuklar vermiştir. Onların da hepsi Allah'a şükretmek için bir sebeptir. Mat mavi gökyüzü, beyaz bulutlar, çiçekler, ağaçlar, deniz, nehirler. Her şey ayrı bir güzelliktir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepsi için Allah'a şükretmelisiniz, hamd etmelisiniz. Böylece Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikretmiş olursunuz. Ve kitapta sizin üzerinize indirdiği şeyi ve hikmeti zikredin diyor Allah-u Teala. Yani burada hikmet sahibi olun hedefini veriyor Allah-u Teala. Ki o hikmetle Allah size öğüt veriyor. Ve Allah'a takva sahibi olun ve bilin ki Allah muhakkak ki her şeye alimdir. Her şeyi bilir. El alim Allah'ın Kur'an'da en çok geçen esmalarından bir tanesi. El alim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, medeniyenler. Bu El-Alim esması sizin için en güzeli ifade eder. Allah-u Teala her şeyinizi bildiği için güzellikler işliyorsanız emin olursunuz. Mutluluğunuzdan, korkunuşunuzdan. Çünkü Allah-u Teala onları bilmektedir. Allah'a. Bakara suresi 232. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim ve izâ tallak tümün nisâe fe belagne acele ecelehünne fe la tâdülühünne isten yenkülne ezvâcehünne izâ taradav beynehün bil maruf zâlike yuazubihi men kâne minçüm yuhidi billahi vel yevvel ahir. Zalikum eskâ leküm ve ethar. Vallahi ya'lemu ve entüm la ta'lemun. Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirdiler mi onlar kendi aralarında maruf ile anlaştıkları zaman ve birbirlerini razı ettikleri zaman onların kendilerini eşlerini nikah etmelerine artık engel olmayın. Siz boşadıktan sonra bir kadını o kadın başka biriyle evlenmek hakkının sahibidir diyor Allah-u Teala. Sakın onların bu hakkına engel olmayın diyor Allah-u Teala. İşte sizlerden Allah'a ve yevmin ahire İman etmiş olan kimse bununla öğütlendiriliyor diyor Allah-u Teala.
Tedbir ifadesinin yevmül ahir dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de bunun iki tane anlamı var. Bir tanesi yevmül ahir, sonraki gün. Eğer kainatın yaratılışını ele alırsanız yevmül evveldir bu. Buna göre yevmül ahir kıyamet günüdür. Eğer mürşidinize ulaştığınız günü ele alırsanız yevmül evvel olarak ruhunuzun Allah'a ulaştığı gün yevmül ahirdir. Eğer doğduğunuz günü yevmül evvel olursanız öldüğünüz gün yevmül ahirdir. İşte bu dizayn içerisinde Allah Teala her şeyi oluşturmuş. Ayet-i Kerime devam ediyor. İşte bu sizin tezkiye olmanız, nefsinizi zikirle temizlemeniz afetlerden ve temizlenmeniz için diyor Allah Teala. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz diye Allah Teala ayet-i kerimeyi bitiriyor. 233. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim vel validatü yurdûne evlâdehünne havleyni kâmileyni limen erâde en yutimler gadâ ve alel mevlûdü lehu rizkûnne ve kısmetühünne bil marufi la tükellefü nefsün ilâ vusâhâ la tudarra validetün hi veledihâ ve la mevlûdün lehu bi veledihî ve alel varisimiz kızalike ve in erade is'alen an teradil minhuma ve teşavirin felâ cünâhâ aleyhima ve in eradtum en tesadû evlâdeküm felâ cünâhâ aleyküm izâ sellemtüm mâ âtîtüm bil mârufi ve tekullâhe vâlehu ennallâhe bimâ tâmilûne bilmiş. Allah Teala buyuruyor ki anneler nikahlı olsun veya boşanmış olsun çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Yani Kur'an'a göre emzirme süresi 2 yıldır. Bakara suresinin 2-3-3 233. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki bu hüküm süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir. Allah'ın koyduğu emir 2 yıl. Ama anne istiyorsa eğer çocuğunu 2 yıl emzirmeyi emzirecektir. İstemiyorsa ne olur? Şimdi göreceğiz. Annelerin yiyecekleri ve giyecekleri maruf ile kendisi için doğurmuş olanın yani babanın üzerindedir. Bir kadın evlenmiş de ayrılmış olsa bile çocuğu varsa baba onun geçimini sağlamak mecburiyetindedir diyor Kur'an-ı Kerim. Bir nefs, bir kimse ancak kendi gücü kadar mükellef tutulur. Tabiatıyla babanın da anneye ve çocuğuna bakma konusunda elinde imkanlar olması lazım. Ne kadar imkanı varsa onunla mükellef tutulması ayetesi aranamaz o insandan diyor Allah-u Teala. Ne bir anne çocuğu ile ne de kendisi için o çocuk doğurmuş olan baba çocuğu ile zarara uğratılmasın diyor Allah-u Teala. Bunun aynısını yapmak mirasçının da varisin de üzerine düşmektedir. Eğer anne ile baba rızalarıyla anlaşıp tanışarak çocuğu sütten kesmek isterlerse anlaştıkları takdirde ikisi üzerine bir günah yoktur buyuruyor Allah Teala. Çocuklarımızı süt anne tutup
emzirmek isterseniz, emzirtmek isterseniz, emzirme ücretini maruf şekilde Allah Teala tarafından açıklanan şekilde süt anneye teslim ettiğiniz zaman artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah'a takva sahibi olun. Ve bilin ki Allah yaptıklarınıza muhakkak ki basirdir. Onları görür. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, işte anne, baba ve evlat bir aileyi oluşturur. Böyle bir aile düzeninde herkesin ayrı bir yeri vardır. Annenin, babanın ve çocukların. Anne babaysanız çocuklarınıza sevgiyle yaklaşın. Onları zorlamayın. Onlara nefsinizle kötü davranışlarda bulunmayın. Onları en güzele ulaştırma istikametinde dikkat edin. Her zaman sahibi olsun. Eğer anne babanız varsa onlara karşı saygılı davranın. Anne babanıza hırs dedirtmemek üzere Allah Teala tarafından vazifelenmiş oyunuzu unutmayın. Kayınvalidelerle gelinler arasında her zaman bir anlaşma olması gerekir. Nefsinizle davrandığınız zaman Allah'ın güzelliklerinin hepsini yok etmiş olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir güzel beraberlik sona eriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah selamünaleyhine hepiniz için mutluluk söz konusudur. Hepiniz için Allah'ın sizlere hem cennet sayesini hem dünya sayesini ihsan etmesini, sizi onların nimetlendirmesini dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, dostluktan, kardeşlikten ve özellikle mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. Eğer Allah ile bir aradaysak mutluyuz. Allah bizimleyse mutluyuz. Şu anda sizler, biz ve Allah-u Teala üçümüz bir aradayız. Öyleyse mutluluktan bahsedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ilişki kurulmadan da mutluluk oluşabilir diyenlere hep acıyarak bakmışımdır. Hayatlarının neyi ihata ettiğinin hiçbir zaman farkına varamadan ölürlerse gerçekten kendilerine çok yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler ancak Allah ile beraber olmadan da insan mutlu olabilir diye bir düşüncenin sahibi olabilirler. Sevgili kardeşlerim, bu onların problemi. Ama bizler mutluluğu yaşayanlarız. Ama bizler biliyoruz ki mutluluk Allah'la bile olmaktır. Sevgili kardeşlerim, bugün 27 Ocak Pazar günü

Yani din Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. 1299 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu olarak yıl. 700 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu vardı. Allah ile birlikte anılan bir imparatorluk. Kendisinden evvelkilere hiç benzemiyordu. Büyük imparatorluklara baktığınız zaman Roma İmparatorluğu gibi oralarda Allah ile olan yakınlığı göremezsiniz. Ama Osmanlı Allah ile yakınlığın, mutluluğun imparatorluğuydu. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani Osmanlı Cihan İmparatorluğu devam ettiği sürece Osmanlı Nizam-ül Alem olduğu sürece, alem için var olduğu sürece başka ülkelere yapılan haksızlıkların giderilmesi konusunda hükümran olduğu sürece Allah ile beraberdi. Ve yükseldi ve yüceldi. Allah ile bir olmak, beraber olmak, bir başka adıyla İslam'ın hayata geçirilmesi, asıl adıyla tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesiydi. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adıdır. Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlamıştır, ne de bir takım iddialara göre ondan 900 yıl sonra. Hayır. Hazreti Adem'le beraber başlamıştır. Hazreti Adem ve ona gerçek anlamda tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatta bir tek din olmuştur. O dinin Arapça dilindeki adı İslam'dır. Din, Allah'a sesli olmaktır. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir devlet düşünün. Ordusu, Allah'ın ordusu. Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak dahil olabilmek, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkündür. Yeniçeri Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Öyleyse asker ocağı Allah'a ait bir asker ocağıydı. İşte onlar sevgili kardeşlerim Allah ile bir oldular. Hayranlık uyandırdılar. Uyandırdılar mı? İşte basit bir misal. İkinci Murat seferde
sabah teftişinde içtimada bir Musevi dizilgen padişahın atının yıllarını tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Söyle bakalım diyor dizilgen başı. Nedir durum? Diyor ki senin askerlerin benim bahçemden elma almışlar ama parasını oraya bırakmamışlar. İkinci Murat buna dehşetli üzülüyor. Ve askerlere dönüyor. Diyor ki beni bu duruma nasıl düşürürsünüz? Ben size demedim mi? Kul borcuyla askere gelinmez. Hazineden alın paranızı. Borcunuzu ödeyin. Öyle gelin. Benim askerim olun. Allah'ın askeri olun. Ben aranızda kul borcu olmayanların benimle beraber olduğunu düşünüyordum. Ama bunu yapmışsanız artık aranızda kul borcu olanlar var demektir. Bu konuya ne kadar önem verdiğini bildiğiniz halde bana bunu nasıl yaptınız diyor. Ve soruyor. Kim yaptı diyor bunu diyor. Askerlerden bir kişi bir adım öne çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor, söylediklerimi duydun. Hadi bana cevap ver diyor. Nasıl yaptın bunu bana? Padişahım diyor, bunun birinci sebebi elma yerdeydi. İkinci sebebi diyor, elma çürüktü. Ve benim de üzerimde para yoktu. O yerdeki çürük elmayı aldım ve sadece onur gibi. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım oradaydı. Onlar dallardan meyve kopardılar ve parasını da oraya koydular. Padişahım soralım emir buyursanız diyor Bezirgen Başı'ya, öyle miydi diye. Bezirgen Başı diyor ki evet efendim diyor, öyleydi. Dalda gerçekten birçok dalda para buldum. Kesinleşiyor ki elma yerde olan bir çürük elma. Diyor ki padişahım diyor, ben yerde olan çürük bir elmanın para edebileceğini düşünemedim. Yoksa diyor arkadaşlarımdan diyor alırdım. Oraya koyardım. Onlar kendileri o sırada kendi işlerine meşgul oldukları için bu benim yaptığımdan haberdar olmadılar. İkinci Murat diyor ki Bezirgen Başı doğru mu söyledikleri? Doğru diyor. O yerdeki çürük elma için ne kadar para istiyorsun diyor padişah. Bir kese altın isterim diyor. Padişah hemen emir veriyor. Getirin diyor bir kese altını. Bu vezirgana verin diyor. Vezirlerden biri dayanamamış. Padişahım demiş, bir çürük elma için bir kese altın mı demiş, fazla değil mi? İkinci Murat ona dikkatle bakmış. Demiş ki o demiş hak sahibidir. Şimdi o Allah onun tarafında. O ister ve biz ona veririz demiş. Bir kese altın getirilmiş, Bezirgan'a teslim edilmiş. Bezirgan elinin tersiyle altın kesesini itmiş. Ve demiş ki beni de aranıza alın demiş. İşte onlar Osmanlı'ydı. Sevgili kardeşlerim. Onlar tasavvufu yaşadılar. İslam'ı yaşadılar. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşadılar. İnsanlar da ne derler ki, her peygambere kitap verilmesi dolayısıyla her peygamber sanki ayrı bir din yaşamış.
Oysa ki hepsi aynı dini yaşadılar. Her peygamber ve ona tabi olanlar, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve en son peygamber, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, hepsi ruhlarını da, beklerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve şeytan her peygamberden sonra yeniden büyük gayretlerle dinin temel çıktılarını bozmayı başardı. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen, peygambersiz geçen, bugüne kadar geçen süre 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis gene pek çok şeyi tarumar etmeyi başardı. İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dilemek, müşride ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek muhsinlerden biri olarak, nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 safhalı İslam, artık İslam'ı yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Diğer dinler ise İslam'dan başka bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama İslam'ın Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu, bu dinin bütün özelliklerini İslam'ın götüreceğini, yürüteceğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını, tek şeriatın bütün dinlerin şeriatı olduğunu söylüyor Allah Teala. Aynı emirler verilmiş, aynı hedefler gösterilmiş. Ve İslam'dan 1400 yıl, 1400 küsur yıl sonra her şey ne kadar değişmiş. Bütün dinlerin içindeki insanların %90'dan fazlası dinlerinin esaslarını unutmuşlar. Çok büyük bir kısmı da tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin kendi peygamberleri zamanında yaşandığını unutmuşlar. Sanki başka başka kaidelere bağlı imişler gibi Hazreti Musa'ya bağlı olanlar, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı olanlar ayrı ayrı dinleri oluşturmuşlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi fırkalara ayrılmışlar. İşte o dinler fırkalara ayrılmadan evvel neyi yaşamışlarsa Osmanlı asker sınıfıyla, ilmiye sınıfıyla, bütün halkıyla kainatın tek dinini çok geniş spektrumlu olarak yaşadılar.

Halkın büyük kısmı, askerin tamamı, ilmiye sınıfının büyük kısmı, kainatın tek dinini yaşadılar. Ve dünyaya adalet taşıdılar. Osmanlı adaleti, Orta Çağ'da bir abideydi. Halkla asillerin arasında öyle büyük bir uçurum açılmıştı ki Allah'ın adalet mefhumu iki topluma birden tatbik edilemiyordu. Asillerden birisi halktan birisini en ağır suçla öldürse onu mahkemeye celbetmek için özel izin gerekirdi. Dinleyenler, işte o devrede Osmanlı bütün Avrupa'ya adalet götürdü. Tüm Kuzey Afrika'ya adalet götürdü. Kafkaslara, Balkanlara adalet götürdü. Avrupa'dan çok daha büyük bir toprak parçasının sahibi olan Osmanlı, yüzyıllarca orada ...1299'dan en az 1699'a kadar 400 yıl devlete âli, yüksek devlet unvanını korudu. Osmanlı alem içindi. Onun için Osmanlı nizamı alem olarak benliğini korudu. Bu muhakkak ki ilelebet sürmeyecekti. Nitekim insan tabiatının gözleşmeye yönelik o muhtevası içerisinde Osmanlı da yavaş yavaş büyük kısmının tasavvufun yaşadığı bir Osmanlı olmayı sürdüremedi. Bu mihraktan adım adım ayrıldı. Ve bütün güller soldu. Bütün değerler adım adım aşağı doğru inmeye başladılar. Ve Osmanlı artık nizami alem unvanını koruyamadı ve nizami cedid oldu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu Büyük Millet'in ilk sultanı Sultan Osman gözlüğü rüyasını Şeyhi Edebali'ye anlatıyor. Başının ucundan diyor bir büyük çınar çıktı. Bütün gökleri kapladı. Şeyh Edebali diyor ki ona bu bir imparatorluk diyor. Senin neslin bir gün cihana hakim olacak. Dört bir yanda at koşturacaksınız diyor. Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da. Ve bu ağaç diyor büyük, çok büyük bir imparatorluğu vücuda getirecek. Ve 1922 yılına kadar

600 yıldan 623 yıl Osmanlı hanedanı yaşadılar. Ve sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı kanı taşıyoruz. Onları Osmanlı yapan şey, cihan hakimi yapan şey, Allah'a olan derin sevgileri, hayranlıkları ve saygılarıydı. Allah'ın hak adı verilen dizaynı orada vardı. Ve cihana adalet getirdiler. Cihan imparatorluğunu kurdular. Bugün Osmanlı'nın torunları bu ülkenin, Türkiye'nin sahipleridir. Osmanlı bugün ait olduğu yerde değildir. Osmanlı medeniyet seviyesini yakalamayacaktır. Onun ötesine geçecektir. Damarlarındaki kan bunu gerçekleştirebilecek olan hüviyete sahiptir. Hayır sevgili kardeşlerim, muasır medeniyet seviyesi değil. Onun ötesi. Gelecekte Osmanlı o noktaya ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte onlar mutluluğu yaşadılar. Kervansaraylar kurdular. Biliyor musunuz kervansaray neydi? Eğer bir tek atınız varsa bütün Osmanlı İmparatorluğunu, yani Avrupa kıtasının 1,5 katı, 2 katına yakın bir dünya dizaynını 5 kuruş para ödemeden devamlı gezebilirdiniz. Hayatınızı isterseniz ölene kadar bu yollarda harcayabilirdiniz. 5 kuruş paraya ihtiyacınız olmazdı. 5 akçeye ihtiyacınız olmazdı. Kervansarayların hepsi vakıftı. Oralara gelen misafirlere ve onların atlarına 2 aylık bir süre içerisinde mutlak olarak bakılırdı. Hiç kimse geri çevrilmezdi. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, inancı ne olursa olsun, misafirler baş tacı edilirdi. Ve herkesin 2 aylık bir istikakı kesin olarak mevcuttu. Bir kervansarayda zamanını tamamlayan kişi eğer başka kervansaraylarda da aynı şeyi yaşamak istiyorsa hiç tasalanmadan diğerlerine geçerdi. Ve bir yıllık bir süreç geçtikten sonra tekrar eskilere dönmek imkanı da söz konusuydu. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan kervansaraylarda yaşayabilirdi eğer isteyen olursa. Osmanlı vakıfları bu kervansarayları bunun için kurdular. O devirlerde dünyanın en seri posta teşkilatı Osmanlı'ya aitti. Atlar sıra sıra beklerler. Tatar ağaları konunun kumandasını üzerlerine
almışlardı. Her menzilde mutlaka hazır vaziyette çok sayıda at beklerdi. Acil ferman getirenler hiç vakit geçirmezlerdi. Gelirlerdi, terli atı bırakırlardı, derhal yollarına devam ederlerdi. Namazların da at üzerinde kalarlardı, mutlaka menzillerine zamanında ulaşırlardı. Sevgili kardeşlerim, kısaca onlar Osmanlıydı. Bizim mekteplerimizde hala Osmanlı'yı kötüleyen yazılar görürsünüz tarih kitaplarında. Bu zavallılığa hep acımışımdır. Tarihini inkar eden bir millet. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yla sadece iftar ederiz. Bütün cihana adalet taşımış olan cihan hakimiyetini 400 yıl elinde tutmuş olan bütün dünyanın saygısını kazanmış olan adaletin temsilcisi bir ceddimiz var. Bununla iftar edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Onlar mutluluğu yaşadılar. Dört başılamış bir mutluluk onlar tarafından yaşandı. Allah ile sonsuz bir ilişkinin içindeydiler. Her devirde Allah'ın evliyası büyük saygı görürdü. Bizim zamanımızda da ilticacı diye hapislere atılır. Sevgili kardeşlerim, bu tabii değil mi? Öyle bir imparatorluktan sonra böyle bir dünyada bu hüviyette, bu seviyede bir idare

Kötüye gider. Osmanlı İmparatorluğu'nun tasavvuf yüzünden o devredeki dünyanın en üstün milleti olması, ülkesi olması, bugün ülkemizde yaşayan ülkemiz insanının unuttuğu bir vaka. Hala Osmanlı'nın aleyhine bir sürü yazı okursunuz. Kendi ülkemizde okunan tarihlerimizde. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu öğrenmek istiyorsanız Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türkiye Tarihi'ni okuyun. Osmanlı'nın ne olduğunu en gerçek çehresiyle orada göreceksiniz. O zaman tarih kitaplarının nasıl olup da hakikatleri o kadar farklı yazdığını hayretle müşahede edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğa gelince unutmayın, o hepinizin ellerinin altındadır. Eğer siz kimliğinizi, hüviyetinizi ispat edebilirseniz. Evvela şu cennet saadetinden bahsedelim. İnsanların büyük kısmı cennet saadeti deyince umamam derler. Bana çok uzak herhalde, Allah Teala beni cennetine almaz. Öyle bir karamsarlık almış ki insanların çoğunu, ben mi Allah'ın cennetine gideceğim? Böyle bir şey mümkün değil. Böyle derler. Başka bir grupta, onların tam tersi bir grupta derler ki, ben mi mutlaka cennete giderim? Çünkü Allah Teala diyor ki böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın cennetine girmek. Kur'an dizaynı içerisinde son derece basit, son derece kolay ve herkes Allah'ın cennetine girebilir. Nasıl girebilir? Sadece bir tek niyetle, dilekle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu bir gerçeğin ifadesi. Peki bu gerçekten haberdar olmayanlar nasıl gideceklerini zannediyorlar cennete? Diyorlar ki, ha cennete gitmek mi? Çok kolay. Allah Teala bizi Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmediğimize göre bir süre mutlaka cehennemine atacak. Tamam. Ama ondan sonra da mutlaka çıkaracak ve geri kalan hayatımızı cennete geçireceğiz. Ya sahi mi diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Diyor ki bu kişi, çok kolay diyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Ve Allah Teala da diyor ki Mü'min suresinin 40. ayet-i kerimesinde, kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır.
Yoksa diyor yanlış mı biliyorum? Hadi bakalım diyor.

0: ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki onlar ki amel-i salihat yaparlar, işte onlar mümindirler. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve esasını rızıklandıracaktır. Diyorsunuz ki bir küçücük farklılık var gibi geldi bana. Burada Allah-u Teala amel-i salihat yapanlar mümindir diyor. Sen biliyor musun amel-i salihat ne demek? Amel-i salihat diyor, iyi işler yapmak. Ben de bazen fakirlere yardım ederim. Birine başka bir şekilde bir yardım etmek gerekirse onu yaparım. Hırsızlık yapmam. Böylece ben amel-i salihatın sahibiyim. Allah'a da inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre benim gideceğim yer cennettir diyor. Şimdi birinci grup benim diyor cennete girmem mümkün olamaz. Allah-u Teala sahabeden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Bu durumda benim gibi günahkar bir insan, gerçi namaz kılıyorum filan ama benim gibi günahkar bir insan nasıl cennete girer? Ben cennete giremem. Öteki grupsa diyor ki Allah'a inandığıma göre ben müminim. Allah da müminleri cennetine alacak. Bir süre beni hafif tertip leblebi gibi kavurduktan sonra cehennemde mutlaka cennetine alacak diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup optimistler ve pesimistler, ikisi de realitenin dışında yaşıyorlar. Çünkü Allah'ın gerçekten son derece kolay bir yolla herkesi cennetine alacağı kesin. Herkesi Allah-u Teala cennetine almaya hazır. Ama ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecekler. Çünkü bunu tatbik etmeyecekler. Neyi tatbik etmeyecekler? Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece bir dilekten bahsediyorum. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar böyle bir bilginin sahibi değiller. İblis bütün insanlara unutturmuş Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sorusunu, sorusunu onlar yapmamışlar, Allah yapmış. Allah onları kendisine ulaştırmış. Evvela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ama her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamış. İşte bugün de var Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dileyenler onlar benim cennetime girebilir diyor Allah-u Teala. Onların adına Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan salt bunun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı bilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek, o zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil, şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız benim gibi başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Ama dilemezseniz size öğütlenen neyi yaparsanız yapın, öğütlenenlerden hangisini yaparsanız yapın, hepsini yaparsanız yapın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutlaka ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Görüyorsunuz ki cennet saadeti sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekte mutlaka gerçekleşen bir oluyor. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı söylemiş? Allah size güçlük dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler.
1: Daha kolay demek ki sevgili kardeşlerim.
0: Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim. Bir de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetinden nasıl elde edeceğiz? Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi o hedefe ulaşmadan ölürse en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. Böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini, ona ulaşıp da tabi olabilirse o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Enesinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinde dünya saadetinde yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim için daha büyük gayretle de atılabilir. Allah için yola çıkanların %90'dan çok daha fazlası Allah yolunda yollarına devam ederler. Ama bir kısmı bu noktadan sonraki tehlikeli uçurumdan aşağı düşebilirler. Buna fıska düşmek diyor Allah-u Teala. Binde bir gibi nadir bir olay ama oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte cennet saadetini istiyorsanız gördüğünüz gibi çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek zorundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah-u Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Beka makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi, yani dünya saadetinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetinde dördüncü katına. Sonra mı? Sonra daha bir güzellik var. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Pür, pür pak oluyor nefsinizin kalbi. Ve muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için. Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Sonra daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız. Allah Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. 7. kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. 4. kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuza Allah'a teslim ettiğinizde. 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada. 6. kat cennet, yine dünya saadetinin tamamı inşaada ulaştığınız noktada. 7. kat cennet, dünya saadetinin bütünü, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşmanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz. Yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir sus ve sükun halindesiniz. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sülh ve sükun içinde iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sülh ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizle yaşayabilirseniz ve mutluluk devamlıysa, işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz semahenk olduğu zaman, artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olmak niyetinden çıkarlar. siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve süküne ulaşırsınız. İkinci aleminizde de, dış aleminizde de sulh ve sükun kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler neslinizin kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması. Afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edici bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de üçüncü cephe sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, başka insanlarla olan ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Haydar Öztürk kardeşimiz der ki, 5 yıldır tabiyim size, 71 yaşındayım, dedim 47 bin. Bugüne kadar aksatmadan tek tek çekiyordu. Bir müddeti parmak eklemindeki hastalıktan dolayı sesini çekemiyorum. Ne yapmam lazım diyor kardeşimiz. Yapması lazım gelen şey parmak eklemlerinde problem olduğu için o parmağını o istikamette çalıştırmasın ve tesbih çekiyormuş gibi parmağını, elini tesbih çektiği yerlerde arda arda şöyle vursun. Yani Allah kelimesini zikrederken Allah, Allah, Allah, tesbih çekerken parmağını hareket ettiriyordu. Ama şimdi tesbih çekmeden elini oraya vurarak Allah, Allah, Allah diye kardeşimiz devam etsin. Bütün kademeleri böylece dolaşsın. 47 binini yine böyle tamamlasın. Ama zaten parmaklarıyla tek tek çekerken ne kadar zamanda bu işi yapıyorsa 47 bin zikrini, aynı zaman süresinde parmağını zikir çekmek üzere kullanmadan elini kalbi üzerine vurarak bunu yaparsa zaten bir problem kalmayacak kardeşimiz inşallah. Allah razı olsun. Tebrik ederim bu 71 yaşındaki kardeşimizi. Aranızda benden daha yaşlı nadir kişilerden birisi. Allah uzun ömür versin ve mutluluklar nasip olsun. Ayrıca 47 benzikliğine devam ettirdiği için de huzurunuzda onu tebrik ediyorum kardeşimize.
3: Efendim dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Yine güzel bir günde sizlerle birlikteyiz. Bir eski sohbetinde daha az sonra Muhterem Efendimiz, Tasavvuf Doktoru İskender Ademir sizlerle birlikte olacaklar. Eski sohbetini ulaştıracaklar ve ben müsaadenizle hemen Muhterem Efendimiz'e dönüyorum. Muhterem Efendimiz öncelikle hayırlı günler diliyor. Ellerinizden inşallah fazla sürmek öpüyoruz. Çok yönetici dualarınızı reterken bugünkü bu eşsiz sohbetinizde de zaten muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerinizi baş başa bırakıyoruz. Tekrar müdahalelerinizi önüme katıyoruz inşallah.
4: Allah razı olsun. Biz de hepinizin gözlerini öperiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha beraberiz. Bizi Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Şu dünyanın kapkara perdesini en azından bu sohbet boyunca yok etmek üzere. Onun yerine güzellikleri koymak üzere. Bir defa daha beraberiz. Sizlere buralardan sesleniyorum. Görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünyanın neresinde olursa kalalım, Allah'a ne kadar şükretsek az, hamd etsek azdır ki beraberiz. Bir gönül beraberliğini paylaşıyoruz. Güneşli bahçelerde, masmavi gök altında, beyaz bulutların altında çiçeklerle beraberiz. Bir sonbahar gününde. Sevgili kardeşlerim, deniz de mavi, gök de mavi ama her biri başka bir maviyi ifade ediyor. Ve göğün beyazına, bulutların beyazına göğün mavisi yakışıyor. Allah-u Teala'nın etrafınızı vücuda getirdiği her şeye dikkatle bakın. Her şey optimaldir. O her şeyi en güzel standartlarda vücuda getirir. O güzellikleri çirkin hale getiren o değil. Bizleriz. O çirkinliklerin arkasında da biz insanları o çirkinliğe doğru sevk etmeye çalışan hep İblis'in imzası vardır. Öyle bir mahluk düşünün ki bütün bu güzellikleri yok etmek için her zaman hazırdır. Allah nuru yaratmış. Olmasaydı ne olacaktı? Karanlık olacaktı. İşte orası şeytanın dünyasıdır. Karanlıklar, her alanda sonsuz karanlıklar şeytanın simgesidir. Allah ruhunu yaratmış. Güzellikler, sevgiler, insanı mutlu edecek olan her şey ruhunla iç dünyasını sarmış. Şeytan da nefsin afetlerini kontrol altına almış. Onları tesir ederek bu yaşanmaya değer dünyada karanlıkları hakim kılmış herkes için. Ne zaman ki insanlar bu karanlıklardan nasıl kurtuluruz diye harekete geçmişler. Bu harekete geçişte Allah'ın işaretiyle gerçekleşmiş. Allah-u Teala insanları eşit şartlarda kulvara gönderiyor, hayırlarda görüşmek üzere. Bir eşitlikle başlıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuz mu? %100 hasletlerle dolu. Nefsimiz mi? %100 afetlerle dolu. Her ikisinin de ortalaması bir biçinin yarısı kadar. Böyle yapmaktan Allah-u Teala'nın muradı var. İki tarafı da bütünü oluşturabilir insanoğlu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, düşünün, nefsinizin kalbinde de, ruhunuzun kalbinde de hastalıklar ve afetler yer almış durumda. Yani ruhunuzun kalbi başlangıçta %100 hasletlerle dolu, nefsinizin kalbi de %100 afetlerle dolu. Bu dolu olan kesin. Bir o kadar da boşluk var hepsinde de. Neden var? Çünkü nefsinizin kalbi, geceyi temsil eden nefsinizin kalbi, gündüzü temsil eden ruhunuzun kalbine dönüşecek. Bu dönüşme sırasında afetlerin yerini hasletler alacak. Öyleyse sevgili öğrenciler ve dinleyenler, ne olacak? Ruhunuz %100 hasletlerle doluyken bu maceraya başlayacaksınız. Nefsiniz de %100 afetlerle dolu. Nefs tezkiyesi. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah diye zikrederek bir belli sonuca gideceksiniz. Allah'ın adını zikrederek hayatınızın en güzel, en müstesna amelini gerçekleştireceksiniz. Allah'ın emirler arasındaki en mütena yeri zikir alır. fikir mutluluğunuzun temelidir. Bunun içindir ki şeytan ona göz dikmiştir. Zikri yok etmek için asırlardan beri her şeyi yapmaktadır. Yerine transandantal meditasyonu ikame etmeye çalışmaktadır. Ve büyük ölçüde başarı kazandığı da bir vakadır. Bugün üniversitelerde, bugün hastanelerde bir adeta manevi tedavi vasıtası olarak yoga ve transandantal meditasyon insanlar tarafından kabul görmüştür. Bu zünvani ilimler, yani okült kültürün dünya muhtevası iblis tarafından insanlara kabul ettirilmiş. Bir korkunç trajedi oynanıyor. İnsanlar gözlerinin içine baka baka aldatılıyor. İnanmışlar sevgili kardeşlerim. Transandantal meditasyonun ve yoganın insanları huzura ulaştıran vasıtalar olduğunu zannediyorlar. Bunu yapanlar bu olayı yaşadıktan sonra onları soran o şiddetli stres halini hiçbir zaman söylemiyorlar. Sadece o yogayı ve transandantal meditasyonu yaptıkları o 20 dakikalık seans içerisinde bir tek kelime üzerine kendilerine verilen mantralardan herhangi birinde o kelimenin tekrarını yaparken tek bir kelime üzerine konsantre olabildikleri zaman sadece onu düşündükleri sürece bir rahatlama içinde olduklarını zannediyorlar. Oysa ki bu süreç içerisinde kalplerine, ayaklarından, topraktan gelen karanlıklar, şeytanın karanlıkları kalplerini bütünüyle işgal ediyor. Sevgili kardeşlerim,

Nefsinizin kalbinde de, ruhunuzun kalbinde de en güzele ulaşmak üzere Allah bir düzeninde bulunmuştur. Dikkat edin. Ruhunuz nefsinizin haline dönmez. Muhtevasını ne getirip istikamete değiştirmesi mümkün değildir. Siz hangi şartların içinde bulunursanız bulunun, ruhunuz sahip olduğu %100 saflığı, %100 güzelliği asla değiştirmeyecektir. O bütün boyutlarında en güzeli temsil edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Sadece hasletlerden oluşan ruhumuz, bu hasletleri hiçbir zaman eksiltmeyecektir. Hep hasletlerle dönüşmüş olarak kalacaktır. Ama nefsiniz size değiştirilmek üzere teslim edilmiştir. Onun negatif faktörlerini, nefsinizde bulunan afetleri, ruhunuzun hasretlerine çevirmekle vazifelisiniz. Dikkat edin, mutluluğunuzun vasıtası budur, buradadır. Nefs tezkiyesi bir muhteva taşıyor. Nefs tezkiyesi bütünün bir parçasıdır.

zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini sesle veya sessiz zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri önce göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın açtığı şifreli yolu takip ederek kalbinize ulaşır, nefsinizin kalbine. Nefsinizin kalbindeki mührü üzerine üç tane ayrı nurun, rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı. Bu mührü nefsinizin kalbinin dip kısmında olan zünvani kapıya kadar indirir. Daire şeklindeki bu kapı, daire şeklindeki mühür tarafından zikir sebebiyle bu mühür üzerine yapılan baskı devam ettiği sürece mühür zülmani kapıyı kapalı tutar. Kilitli tutar. Oradan karanlıkların nefsinizin kalbinin içine girmesine mühür müsaade etmez bu süreç içerisinde. Diğer taraftan Allah'ın kalbinizdeki küfür kelimesini çıkararak yerine yazdığı iman kelimesi nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını çeker. Bu nurlar nefsinizin kalbini %100 doldurur. Hiçbir karanlığın nefsinizin kalbinde oyalanması, kalması, nurlara rağmen orada barınabilmesi mümkün değildir. Çünkü karanlıkları nefsinizin kalbinde tutan kelime küfür kelimesidir. Ve bu kelimeyi Allah-u Teala siz mürşidinize ulaştığınız gün kalbinizin mührünü açan Allah-u Teala kalbinizdeki bu kelimeyi, küfür kelimesini alır, devre dışı bırakır. Kalbinizden dışarı atar. Ve kalbinizin içine, nefsinizin kalbinin içine iman kelimesini yazar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu iman kelimesi işte kurtuluşunuzun, mutluluğunuzun simgesi bu kelimedir. Çünkü iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Zikir yaptığınız zaman kalbinize ulaşan rahmet, fazl ve salavattan fazl adı verilen faziletlerin temsilcisi olan nurları kalbinizdeki iman kelimesi kendisini çekecektir. Ve etrafına yerleştirmeye başlayacaktır. Böylece nefsinizin o kapkaranlık kalbinde faziletler, bu nurlar kalbinizi aydınlatmaya başlayarak adım adım orada yerleşecektir. Kalbinizi Allah'ın faziletleri işgal edecektir. İşte nefs tezkiyesi
ve nefs tasfiyesi bu standartlarda başlar. Nefsinizin tezkiyesi demek, nefsinizin kalbinin yarı yarıya Allah'ı nurlarıyla dolmasıdır. Yani gecenin alacakaranlığa dönüşmesidir. Unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler, hayatınız nefsinizin kalbi açısından geceyle başlar. Zifiri karanlık bir gecede hayata başlarsınız. Nefsinizin kalbinde %100 afetler vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu afetlerle hasletleri bir bütün olarak düşünelim. Diyelim ki Allah-u Teala bütün insanlara 19 tane afetleri konusunda her birine onlar puan veriyor. Bütün insanlarda 19 tane afetin toplamı olan 190 puan eşittir. Ama bu afetlerin dağılımı da herkese farklıdır. Ben kolay anlaşılsın diye 19 rakamını veriyorum ve 10 puandan hesaplıyorum. Ama bu 19 rakamı tamam. Ama şu 10 puanı 10.000 puan olarak milyon puan olarak da değerlendirebilirsiniz. Sayıyı öylesine çoğaltın ki eşitlik ihtimali hiç kalmasın. Böylece herkesin kalbindeki 19 tane afetin her birinin sayısal değeri başkalarından farklı oluşur. Bu sebeple insanlık tarihi boyunca birbiriyle aynı standartlara sahip olan iki tane nefs kalbi olmamıştır. Hiç olmayacaktır da. Ve böyle bir boşlukta nefsinizin kalbinin basit rakamlarla ifade edelim, 10 puanlık bir alanı olacaktır. Bütün afetlerde yukarıdan aşağı birden itibaren 19 tane afeti düşünün. Yukarıdan aşağı 19 yücük afet bir tablo çiziyorsunuz. Sol tarafta nefsiniz var. Her afet için 10 tane kare koyun soldan sağa doğru. O 10 tane karenin bittiği yerden itibaren ruhunuz başlıyor sağa doğru. 10 tane karede her afette o tarafta sol tarafa ruh nefsinizin afetlerini yazacaksınız. Alt alta 19 tane afet. Sağ tarafa da en solda nefsinizin afetlerinin isimleri, en sağda da karelerden sonra da ruhunuzun hasletlerinin isimleri. Nefret afeti mi var nefsinizde? Sevgi hasleti sağ taraftaki ruhunuzda var. Nefret ve sevginin toplamı 20 puan edecek. Eğer siz nefreti az, sevgisi çok bir insansınız, diyelim ki nefsinizin kalbinde 4 puanlık
bir afetle hayata başladınız. Öyleyse bunun 20'ye tamamlanması için 16 puan kalıyor. 16 puanlık bir sevgi kalbinizi dolduracaktır. Öbür taraftan isyan afetinizin çok fazla olduğunu düşünelim. Nefsinizdeki 10 tane kalbinin tamamen afetlerden %100 kaplandığını düşünün. Öbür tarafa da taşmış. İki kare de orada işgal etmiş. 12 kare. Ruhunuzun itaat hasreti sadece 8 kare kalıyor. Böylece şimdi hesaplayalım sevgili kardeşlerim. 19 tane isim yazdık yukarıdan aşağıya karşı: öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık vesaire vesaire. Bu 19 tane afetin sağ tarafında tam 20 tane her birinin karşılığında kare var. Ruhunuzun hasretlerini de en sağa yazdınız. Sevgiden başlayarak itaat, bütün güzellikler arda arda geliyor. Hasretler. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri toplamı mutlaka 20 edebilir. Daha yukarıda değil. Ama bir kızın hasretleriniz azalacak, buna mukabil afetleriniz çok olacak. Bir kısım konularda, bir kısım afetlerde. Bir kızın afetlerinde az, buna karşılık hasretlerin çok olması lazım. Ama iki tarafın da toplamı 190 kare edecek. Kareler toplamı 19 tane, 20 kare, 380 puan eder. Bunun 190'ı afetlere ait olacak, 190'ı da hasretlere ait olacak. İşte her kare 10 puanı temsil ediyor. Ve her kare 1 puanı temsil ediyor. Ve nefsinizin kalbinde tam 190 puan afet olacak. 190 puan da hasret. Kulvara böyle gireceksiniz. Eşit şartlarla. Sonucun ne olması lazım? İsyan afetinin 0, itaat hasretinin 20 puan olması lazım. 20 tane kare toplamı. Böylece ruhun da nefsin de tamamı nurlardan oluşmuş olacak. Nefret afeti sıfırlanmış olacak. Ama sevgi hasreti 20 puana tamamlanmış olacak. 20 kareyi tamamlamış olacak. Böylece 20 puan da tamamlanmış olacak. Böylece nefsinizin kalbi neticede bütün karelerinde tam aydınlığa ulaşmış olacak. Ruhunuzun tarafında da hasretler %100'ü zaten kaplamış durumda olacak. İşte daimi zikir, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizi oraya ulaştırır.
alacakaranlığa değil, yaz aylarındaki o en aydınlık günler vardır ya, işte o günlere, serin bir rüzgar eser, ferahlatıcı, rahatlatıcı, sıcağı hissederken o rüzgar sizi, kalbinizi serinletir, içinizi huzurla doldurur. İşte o Meltem, o serinletici rüzgar size hep o aydınlık yaz günlerini hatırlatsın. Ne sıcak ne soğuk bir gün, günün sıcaklığını o Meltem rüzgarı, o hafif serin rüzgar alıyor. Serinliği yaşıyorsunuz, hissediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, içiniz serinliyor. Etrafınıza dikkatle bakın. Görmeye çalışın Allah'ın güzelliklerini. Ağaçları, çiçekleri, ötüşen kuşları, sudaki balıkları düşünün. Onları görmeye çalışın. Bunlar hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Onlarla birlikte varsınız. Düşünün şimdi sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Hepsi sadece sizin için yaratılmış. Çünkü siz insansınız. Allah Teala buyuruyor ki, kainatta, bütün yerlerde, bütün göklerde, canlı ve cansız neyi yarattıysak hepsini sizin için yarattık diyor Allah Teala. Ey insanlar, yetmez, sizin için yaratmakla kalmadık, sizin emrinize sihrettik diyor Allah Teala, emrinize musahhar kıldık diyor. Öyleyse her şey sizin için. Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, kendinize dikkatle bakın. Siz varsınız.

algılamanız lazım gelen bütün standartlarını o vücudunuzdaki size Allah'ın ihsan ettiği duyularla algılarsınız. Ve başka bir alemin varlığı olan, berzah aleminin varlığı olan nefsiniz var. Başka bir alemin varlığı olan, emr aleminin varlığı olan ruhunuz var. Fizik vücudunuz bir mekandır. Ruhunuz içinde, nefsiniz içinde bir mekandır. Onu temiz tutun sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, gönül dostlarım. Vücudunuzu temiz tutun. Onun kıymetini bilin. Allah Teala size hayat vermiş. O kadar çok şeyin, o kadar çok kıymetli şeyin sahibisiniz ki çoğunuz bunların farkında bile değilsiniz. Gören gözlerinizin kıymetini onları kaybetmedikçe gerçek anlamda, anlanması lazım gelen anlamda, o seviyede hiçbir zaman idrak edemezsiniz. Kim idrak eder onu? Gözlerini kaybetmiş olanlar, görmek imkanından mahrum olan insanlar, onlar göz adı verilen bir uzvun bir hayata değer olduğunu idrak edenlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, duyan kulaklarınızla, normal standartlarda çalışan midelerinizle, bağırsaklarınızla, kalbinizle, akciğerlerinizle, karaciğerlerinizle size hareket imkanı sağlayan kullarınızla, bacaklarınızla, konuşabilen dilinizle, her şeyinizle siz bir trilyonersiniz. Fakirlikten neredeyse öleceğim, sen bana trilyonersin diyorsun diyenleriniz var içinizde, biliyorum. Ama düşünsünler bakalım bu kardeşlerimiz. Trilyoner olsalar da ve gözleri görmeseydi, görebilmek için trilyonlarını vermezler miydi? Konuşamayacak durumda olsalardı, kulakları duymasaydı, böbrekleri çalışmasaydı, onların çalışır hale gelmesi için bütün servetlerini feda etmezler miydi? Ama siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunların hepsine sahipsiniz. Ve çoğunuz da onların kıymetini Allah'ın dizayn ettiği boyutta, bilmenizi istediği boyutta bilmezsiniz. Onlar size verilmiş, sizin hayatınızın bir parçası olmuştur. Yüce Rabbinize, Allah-u Teala'ya ne kadar çok şeyler borçlu olduğunuzu hiç fark etmeyeceksiniz. Birçoğunuz için realite

Ve hep böyle olmakta devam edecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Oysa ki o kadar çok şükran borçlusunuz ki Allah-u Teala'ya. Sizi yarattığı için, var olduğunuz için, her şeyi sizin için yarattığı için, onları algılayabilmeniz için, sizlere bu vasıtaları verdiği için. Bütün bu söylediklerimi anlayabilmeniz için Allah Teala akıl adı verilen bir müesseseyi emrinize koymuş. Onun fakülteleriyle hafızanızı kullanıyorsunuz. Olayları unutmuyorsunuz. Onun zeka fakültesinde olayların çözümünde optimal sonuçlara ulaşıyorsunuz. Onun mantık fakültesinde olayların akla uygun bir dizayn içerisinde değerlendirmesini yapabiliyorsunuz. Onun şuur fakültesinde her şeyin mantık ölçülerinin dizaynı içerisinde olgunlaştığını görüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hepsi Allah'ın sizlere ihsanıdır. Bütün bu ihsanlar Allah'ın yoluna girdiğiniz zaman başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleştiği zaman nimet adını alır. Hepsi sizin için Allah-u Teala'nın karşılıksız olarak verdiği nimetlerdir. Sizden hiçbir şey istemez. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama siz sizin ihtiyacınız olan şeyleri, sizin ihtiyacınız olan şeylere kavuşmak istikametinde kullanmazsanız, mutluluk adı verilen o güzelliği yakalayamazsınız. Bütün bu nimetler Allah'ın dizaynında sizlere sadece mutlu olmanız için verildi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizi yarattı bir tek maksada yönelik. Tek bir maksat. Sizlerden, hepinizden kim olursanız olun, hangi standartlarda yaşarsanız yaşayın, İnsan olarak yaratılan sizlerden Allah Teala sadece ve sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutlu olmanızı. Sevgili kardeşlerim, siz ne yaparsanız yapın, Allah'a bir iyilik veya Allah'a bir kötülük yapamazsınız. Siz olsanız da olmasanız da o hep var olmakta devam edecektir. Sizin ona sağlayabileceğiniz hiçbir fayda veya onda husule getirebileceğiniz hiçbir zarar söz konusu değildir. Olması muhaldir. Sevgili kardeşlerim,
Hani bir kelime vardır. Farz-ı muhal manası olmaz ama olduğunu farz edelim. Muhal olması mümkün olmayan anlamına gelir. Farz-ı muhal kelimesini pek çoğunuz farz-ı mahal olarak kullanıyor. Mesela diyoruz ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Kaybolması mümkün değildir. Ama farz-ı muhal olması mümkün değildir ama kaybolduğunu farz edelim. İşte buradaki muhal kelimesi olması mümkün değil. Allah'a sizin bir kötülük yapmanız veya bir iyilik yapmanız hiçbir şekilde mümkün değildir. O sizi yaratandır. Sizden hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler? Sadece veren bir Allah. Karşılık beklemeden, karşılığa ihtiyacı olmayan bir Allah. Her şey O'nun, siz de O'nunsunuz. Her şey Allah Teala'nın, siz de O'nunsunuz. Ama düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin dışınızda, sizden hariç, canlı veya cansız, ne yarattıysa, yarattığı her şeyi sizin için yarattığını söylüyor. Her şey sizin için. Her şey, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey sizin için. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın ne kadar bahtlı kulları olduğunuzu düşünmeyecek misiniz? Bütün yerlerde, bütün göklerde Allah-u Teala ne yaratmışsa hepsini sizin için yaratmış. Öyleyse Allah'ın katında ne kadar sevgili olduğunuzu hiç düşünmeyecek misiniz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Ayrıca bir sevinç konusu daha. Sizi de Allah-u Teala kendisi için yaratmış. Onun için bu kadar seviyor sizi. İnsan Allah için yaratıldı ama insandan başka yaratılan her şey insan için. Öyleyse şu etrafınıza bakın, bu dünya, şu ulaşamadığınızı zannettiğiniz yıldızlar, onların ötesi 250 milyar galaksisiyle bir kainat, her zerresiyle sizin için yaratıldı. Ben oralara gidemedikten sonra nasıl benim için yaratıldı mı diyorsunuz? Gidiyorsunuz sevgili kardeşlerim. Her gece bir yerlere gidiyorsunuz. Ama başka bir şuurla. Hareket noktasına geçtiğiniz an fizik vücudunuz uykuya girer. Onun için o esrarlı noktayı bir türlü yaşayamazsınız. Uykuyla uyanıklık arasındaki o berzahı normal standartlarda geçemezsiniz. Allah Teala'nın size tayyi mekan yetkisi vermesi lazım. Düşünüyor musunuz? Allah Teala size ne kadar çok şey vermiş. Şükretmeyecek misiniz sevgili kardeşlerim? Hamd etmeyecek misiniz? Yaşıyorsunuz, hayattasınız. Mutlu olmak için Allah Teala size her şeyi vermiş. Ve iblis bu mutluluğun bütün fakültelerini yok etmek için hayatını vermiş.
sonsuz hayatı içerisinde hepinizle ayrı ayrı uğraşan, hedefi sadece sizi mutsuz etmek olan bir varlık ilmi. İstediği bir tek şey var. Kendisi sonsuz bir huzursuzluk içinde yaşar. Tek zevki size bir kötülük yapabilmektir. Öyleyse kainatın en büyük dostu olan Allah, sizin de dostunuz sevgili kardeşlerim, kainattaki bütün insanların en büyük düşmanı olan şeytan, sizin de düşmanınız. En çok kimlere acıyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şeytanı dost edilerek onun zinvani ilimlerini başka insanları mutsuz etmek istikametinde kullanan zavallılara. Bu insanlar Allah'ın kendilerine ne kadar büyük ihsanlarda bulunduğunu, Allah'ın ne kadar büyük bir dost olduğunu hiç öğrenemeden şu dünyadan bir gün çekip gideceklerdir. Şu kubbede hiçbir hoş sadanın sahibi olmaksızın, ızdıraplar içinde geçen bir ömür, şeytan uğruna tüketilmiş bir zavallı hayat, başlamış ve bir gün yok olmuştur. Yokların içinde yaşayan, mutluluğu bir zerre bile tadamayan bir muhtevada insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şeytanla alışveriş yapanlar, büyücüler, hüddam yaparak cinleri insanların üzerine saldırtanlar, transandantal meditasyonla, yogayla meşgul olan zavallılar, Allah'ı bırakıp da şeytanla ve şeytanın ilimleriyle ünsiyet peyda eden ve mutluluğu orada arayıp sonsuz huzursuzluklar içinde yaşamak mecburiyetinde kalan zavallı insanlar, onlara hep acımışımdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, istemez miyiz onların da sizler gibi güzellikleri yaşamasını, kalplerinin o kapkaranlık mağaralardan içinde yarasalarla temsil edilen o karanlık mağaralardan kurtulup Allah'ın sonsuz nurlarla aydınlatılan kalp ikliminde neşvi neva bulmalarını, nefslerinin bütün afetlerini yok etmelerini, ruhlarının bütün hasletlerini nefslerinin kalbine yerleştirerek nefslerini de ruh haline getirmelerini, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey sizin için. Var oluşunuz bile aslında bir mucizedir. Bütün olaylar, her yaşadığınız anda sizdeki Allah'ın ihsanlarının neyi ihata ettiğini bilseniz,
Düşünün ki 70 trilyon hücreyle mücehhezsiniz. Her hücrenizde sizi her şeyinizde yeniden yaratabilecek olan bütün özellikleri taşıyan 23 çift kromozom. Bu kromozomlarla siz temsil edilmektesiniz. Vahdette kesret. Bir dinseniz sevgili kardeşlerim, her şeyiniz var. Şu dünyada yaşayabilmeniz için Allah Teala her şeyi elinize koymuş. Her şeyi sizin için yaratmış. Ne görüyorsanız etrafınızda. Şu dünya, şu gök, gökteki yıldızlar, onların ötesi, 6 tane alem, hatta yokluk, 7. alem. Hepsi sizin için, sadece sizin için. Ve siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda yaratıldınız. Hepiniz sizin için optimal olan değerlerin, sizin için optimal olan organların sahibisiniz. Kendi prototipinizin en müstesna bir örneği olarak yaratıldınız. Allah-u Teala tarafından seviniyorsunuz. Sevilmeseydiniz var olmazdınız. İşte o sizi çok seviyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz de onu sevin. Etrafınızdaki insanları sevin. Onları sevin ki her birinin onlara karşı duyduğunuz sevgisi size de sevgi döndürsün. Onları mutlu etmeye çalışın ki bu çalışmadan asıl siz kâm olun, asıl siz mutlu olun. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz onun 2 katı mutluluğu siz yaşarsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Eğer başka insanlara şu büyücüler gibi, hüddam yapanlar gibi mutsuzluk ulaştırırsanız, başka insanların mutsuzluğuna sebebiyet verirseniz, o mutsuzluğun 2 katını siz kendiniz yaşarsınız. Hayatınız bir zindan olur. Bir bataklıkta veya hiçbir ışığın girmediği, yalnız yarasaların yaşadığı, kapkaranlık bir mağarada mutsuzluğunuzun çilesi içinde hayatınızı tüketirsiniz. Bir ot gibi yaşarsınız şu dünyada ve bir gün de dünyadan ölen bir ot gibi ayrılırsınız. Sadece canlı olmanızın dışında hayatınız size hiçbir şey kazandırmaz. Her şeyinizi kaybedip Allah yolunda perişan olan insanlar olursunuz. Bir tarafta Allah yolu var ve siz Allah'ın yolunu bırakıp şeytanın yoluna saptığınız için bu sonsuz ızdırapları yaşarsınız. Onlar, büyücüler ve hüddam yapanlar, onlar şu anda söylediklerimizin manasını bütün boyutlarıyla idrak ediyorlar. Kaybettikleri şeyin ne kadar büyük bir değer taşıdığını anlıyorlar. Ama ne yazık ki her şeylerini kaybettikten sonra şeytanın bir dost olmadığını, kendilerini cehenneme götürmek üzere
harekete geçtiğini ve bu dünyada da mutsuz kılacağını öğrenmiş durumdalar. Mutsuzlar, huzursuzlar ve sanki mutsuzlukların ve huzursuzlukların sebebi o kendilerine huzursuzluk verdiği insanlarmış gibi, verdikleri insanlarmış gibi, sanki onlardan intikam almak istiyorlarmış gibi mutsuzluklarını topluma huzursuzluk vermek suretiyle gidermek istiyorlar. Giderek daha karanlık bir noktaya ulaşıyorlar. Daha mutsuz oluyorlar. Ve cehennemin en derin köşelerinde yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, siz onlar gibi olmayın sakın. Nefsinizin, kalbinin o muhteşem aydınlığında hep en güzel serinlik rüzgarlarıyla en aydınlık günleri yaşayın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah sizinle beraber olsun. Sonsuz mutluluklara Allah Teala'nın hepinizi ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Allah razı olsun.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bizleri Allah yolunda bir beraberlikte bu şerefe layık kıldı. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz insanları hidayete erdirmekle vazifeli olmak bu devirdeki dünya üzerinde en önemli görev diye düşünüyoruz. İşte insanlar başlangıçta mutlaka dalalette ve hüsrandalar. Hüsranda olan ve dalalette olan insanların da gideceği yer mutlaka cehennem. Allah Teala buyuruyor ki Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينَهُ Ve kimin mizanı, yani sevap tartıları hafif gelirse ve ulaikellezine hasuru enfusuhum, o zaman onlar ki onlar nefslerini hüsrana düşürmüşlerdir. Fi cehenneme halidun, cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine baktığımız zaman orada görüyoruz ki kim diyor Allah Teala sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor. İşte felaha erenler hüsranda ve dalalette olmayanlar. Onlar da başlangıçta hüsrandaydılar. Aynı zamanda dalaletteydiler. Ama onlar Allah'a mülaki olmayı dilediler. Diledikleri anda kurtuldular. Öyleyse konunun başlangıcına baktığımız zaman Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes hüsrandadırlar. Herkes dalalettedir.

Araf 178'de Allah Teala buyuruyor ki: "Men yehdillahü fehüvel muhted." Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Hidayette olur. Hidayete ermiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen hidayette olur. Hidayet üzere olur artık. Allah'a ulaşmayı dilemezden evvel o kişi de dalaletteydi, hüsrandaydı. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hidayet üzere olur. Sonra ne olur? Sonra mürşidine ulaşır. Hidayet üzere olması devam eder. Ve ruhunu Allah'a ulaştırır. Hidayete erer. Hidayette olmakla hidayete ermek arasında bariz bir farklılık söz konusudur. Kaldı ki bu henüz ruhun hidayetidir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen hiç kimse hidayette olmaz. Hidayet üzere olmaz. Hidayette olmakla hidayet üzere olmak aynı manaya gelir. Ama hidayete ermek farklı bir anlam ifade eder. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o ruhunu hidayete erdirmiştir. Ruh açısından hidayete ermiştir. Basamak 22. Kim nefsini Allah'a teslim ederse, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, o fizik vücut hidayetine ermiştir. Basamak 25. Kim nefsini Allah'a teslim ederse, o nefs hidayetine ermiştir. Basamak 26. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, o iradesini Allah'a teslim etmiştir. Ne onun iradesi istikametinde bir hidayeti söz konusudur. Bu hidayetlerin sonuncusudur. İradesini Allah'a teslim eden kişi irşada memur ve mezun kılınır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İşte hidayete adım atmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için hüsran, onlar için dalalet söz konusudur.

Araf 178'de Allah Teala diyor ki men yehdillahi fehuvel müted. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman onlar hidayete ermişlerdir. Ve men yudlil kim de dalalette ise fe o zaman ilahi onlar hümül işte onlar hüsrandadırlar. Yani nefslerini hüsrana düşürenlerdir.

Allah Teala28 basamaktan sadece iki tanesini hidayetin dışında bırakmış. Birinci basamakta olanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta olanlar olayları tetkik ederler ve iki defa yılda en az birkaç defa imtihana çekilirler Allah-u Teala tarafından. Her sene birkaç defa musibetlerle imtihan edilirler. Bir ve ikinci basamaktakiler henüz hüsranda olanlardır. Henüz dalalette olanlardır. İşte bu insanlardan bir kısmı Allah Teala tarafından seçilir. Seçilmeyenler sadece başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenlerdir. Kendileri Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemezler. Ama başka insanlara da derler ki öyle insan ruhunun Allah'a ulaşması falan diye bir şey yok. Ruh vücuttan ayrılınca hafazan Allah, insan ölür. Hiç kimse de ölmek istemeyeceğine göre ruhun vücuttan ayrılması diye bir şey olmaz. İşte bu çarpık inanç sebebiyle milyarlarca insan hidayete ulaşmaktan men edilmiş asırlarca. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için en güzeli ifade eder. Her şey öylesine güzel ki. Bir Allah'a ulaşmayı dileseler, dünyada ne kadar büyük güzelliklerin mevcut olduğunu en az 7-8 ay yaşayacaklardır onlar da. Onlar da sonra Allah'a aşık olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, İsra Suresinin 97. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve men yehdillahu fehüvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o kişi hidayete ermiştir. Ve men yudlil, kim de dalalette ise ve len tecide lehum, onun için yoktur. Evliyae min dunihi, ondan başka, yani Allah'tan başka onlar için evliya, yani dost yoktur. Ve nahşuruhum, ve haşredileceklerdir. Yevmel kıyameti, kıyamet günü, ala vücuhihim, sürünerek, yüzüstü sürünerek, umyen, kör ve bükmen, dilsiz ve sümma ve sağır olarak haşrederiz onları diyor Allah Teala. Mevahüm cehennem, onların varacakları yer, kalacakları yer, varacakları yer cehennemdir. Kullama habet zidnahüm saira. Ve biz onlara her sönmeyi yüz tutuşunda arttırdık. Ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırırız diyor
Allah-u Teala arttırdık diyor. Kıyamet günü bize göre arttıracağız manasına geliyor. Allah'a göre bütün zaman parçaları bitmiş, kıyamet kopmuş, hatta cennetler, cehennemler bile yok olmuş. Ama biz daha kıyametin kopmasından evvelki bir devrede şu dünyada verilen gezegende yaşamaktayız. Sevgili kardeşlerim, 100 milyar galaksinin var olduğu tahmin ediliyor. Bir tek galakside de 100 milyar ortalama yıldızın var olduğu anlatılıyor, ifade ediliyor, tahmin ediliyor. Öyleyse bizden sonsuz uzaklıkta milyarlarca gezegen var. İçlerinde bizim gibi insan olanlar da mevcut. Çünkü Allah-u Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diye bir tarif vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bize göre göklerdeki insanlar, yukarıda gökyüzünde olan insanlar, ama dünyanın kuzey yerküresi, yerkürenin kuzeyi ne göre yukarıda olanlar, yeryüzünün güneyine göre aşağıda olanlardır. Doğuya göre yukarıda olanlar, batıya göre aşağıda olanlardır. Öyleyse bütün gezegenler için göklerde olanlar ve yerlerde olanlar ayrı bir hüviyet taşır. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn. Bu dizaynda görünen odur ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Ve dalaletteyle olanların da gidecekleri yer cehennemdir. İsra 97 bunu söylüyor. Tamam diyor. Kim Allah'a mülaki olmayı, Allah kimi kendisine ulaştırırsa onlar hidayete ermiştir. Ve men yehdillahü, Allah kimi Allah'a ulaştırırsa fehüvel mühted, o zaman onlar hidayete ermişlerdir. Kamer suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki İnnel mücrimine, muhakkak ki mücrimler, suçlular, fi içindedirler. Dalalin, dalalet içindedirler. Ve suur, kızgın ateş içindedirler. Kıyametten bahsediyor. Bütün suçlular, bütün mücrimler, dalalette ve kızgın ateştedirler.

Yevme o gün, kıyamet günü, yusabune finnari ala vücuhihim. Yüzleri üzere ateşin içinde sürüklenirler, ateşe sürüklenirler. Yüzleri ateşe sürtünerek, ateşin içinde olarak. Zukku messe sekar. Bu kızgın ateşi tadın denir onlara. Kim bu insanlar? Suçlular, mücrimler. Sevgili kardeşlerim, cürüm işlemek, zannedilir ki dünya üzerinde fizik standartlarda bir suç işleyen cürümün sahibidir. Cürüm işlemiştir. Birisini döven, malını çalan, yaralayan, öldüren kişi mücrimdir. Tamam. Doğru bir teşhis. Ama insanlara bir fenalığa dokunmamış, Allah'a ulaşmayı dilemiyor kendisine söylendiği zaman, reddediyor. Hayır diyor, böyle bir şey olamaz. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 şarta dayalı olarak bütün insanlar, eğer 5 şartı yerine getiriyorlarsa mutlaka biraz cehennemde kaldıktan sonra cennete gireceklerdir. İşte bu bir zandır. Kur'an-ı Kerim'de tamamen ters düşmektedir. Böyle bir şeyin müdafasını yapan insanlar mücrim standartındadırlar. Cürüm sahipleridir. Neden? Çünkü doğruları söyleyen insanların karşısına çıkarak, Allah'ın mürşitlerinin karşısına çıkarak, onları, mürşitleri dinleyip de hidayete erecek olanlara, o yalancının biridir. Söyledikleri bizim şimdiye kadar öğrendiğimiz İslami tatbikata hiç uymuyor diyenler, işte asıl mücrim onlardır. Çünkü milyarlarca insanın cehenneme gitmesinde onlar amil olmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, bu cürümlerin en büyüğüdür. Şu anda ülkemizde 70 milyondan fazla insan yaşıyor. Ve bu 70 milyon insanın, 70 milyon, 73 milyon insanın 70 milyonu şu anda cehenneme doğru yürüyor. Sadece din adamları Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için bilmemenin ötesinde kendilerine Allah'a mülaki olmayı dilemeyen cehenneme gidecek diyorlar. Siz ne diyorsunuz diye sorulduğunda, hayır, öyle şey yok. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 şartı yaşayan doğru cennete girer. Ama günahları vardır muhakkak biraz. Onun için Allah Teala onun günahları sebebiyle bir süre cehennemde kalmasını temin eder. Sonra da onu cennetine alır tarzında açıklama yapanlar ard arda hatalar işlemektedirler. Çünkü cehennemden çıkıp da cennete girmek hiç kimse için mümkün değildir. Cennete girecek olanlar için cehennem bir görüntüdür. Cehenneme girecek olanlar için de cennet bir görüntüdür. Allah Teala kıyamet günü cennetliklerin ve cehennemliklerin hüviyetlerini bu noktaya ulaştırıyor. Nefslerle birleştikleri zaman onlar indilahiye ulaşıyorlar. Mahşer meydanında fizik vücutlar nefsle birleştirildikten sonra şu andaki gibi, dünyadaki gibi bir beraberlik söz konusu olur. Çünkü herkes kendi içine nefsini muhtevidir. Nefsi fizik vücuduyla birliktedir kişinin. Ancak uykuya dalınca insan
nefs, fizik vücudu terk eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda insanlar eğer başka insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorlarsa, işte onlar hepsi açık bir şekilde mücrimdirler. Furkan Suresi'nin 34. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ اِلَى cehenneme. Onlar ki yüzü koyun cehenneme haşredilirler. Yani cehennemin o giriş kapısı fizik bir kapıdır. Kimler için? Cehennemlikler için. Onlar kapı yerden biraz yükseltilerek, burunları yere sürtünerek sürüne sürüne içeri sokulurlar cehennem bekçileri tarafından. Sordukları sual şudur. Sana Allah'ın Resulleri, Allah'ın Nebileri, Allah'ın Nezirleri gelip de Allah'a mülaki olmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir demediler mi? Onlar da derler ki, geldiler, dediler. Ama biz onlara inanmadık. İşte onlar cehennemin kapısına geliyorlar. Gidecekleri yer cehennem olanlar oradadır. Sual soruluyor, bu cevabı veriyorlar. Oraya gelenlerin, cehenneme gelenlerin, bu kapıdan geçerek cehenneme girecek olanların hepsi kendilerine Allah-u Teala'nın vazifeleri gelip de sormasına rağmen Allah'a ulaşma davetini yapmalarına rağmen o davete icabet etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ister karşı çıksınlar, ister çıkmasınlar, her halükarda gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın davetine icabet etmedikleri için. İşte yüzüstü haşredilenler diyor Allah-u Teala. İşte onlar gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilin dışında kalanlar en çok dalalette olanlardır diyor Allah-u Teala. اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ Onlar ki haşredilirler عَلَى وُجُوهِهِمْ yüzleri üzere ila cehenneme, cehenneme haşredilirler. Yani cehennemin kapısını kaldırılarak sürüne sürüne cehennemin bahçesine girenlerdir. Ülâike şerrün mekânen, onlar mekanı şerli olanlardır. Yani ateş olanlardır. Ve edallu sebîlâ ve sebilin dışında kalıp dalalette olanlardır. Öyleyse eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi ne olacaktı? Dileselerdi o zaman mutlaka cennet ehli olacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Takva sahibi olduğu zaman da şirkte olmaktan da kurtulmuştur. Cehennemden de kurtulmuştur.
Rum 31 ve 32'de Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte orada kendi elindekiyle ferahlanan insanlar var. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Her biri ayrı bir grupta, şu anda 72 tane fırka dünya üzerinde tespit edilmiş durumda. 73 tane. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 72 fırkadan bahsediyor. 73. fırka 72 fırkanın içinde yaşayıp da Allah'a ulaşmayı dileyenler. Arap 179'da Allah Teala buyuruyor ki: "Velekad zeren ali cehenneme kesiren minel cinni vel insi." Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık. "Velekad zerena" ve andolsun ki biz hazırladık. "Li cehenneme" cehennem için "kesiren minel cinni vel insi" kesiren çoğunu, "minel cinni" cinlerden, "vel insi" ve insanlardan. "Lehum kulübün" onların kalpleri vardır. "La yefkahune fi biha" onunla fıkıh edemezler. "Ve lehum ayunun" onların gözleri vardır. "La yübsirune biha" onunla göremezler. "Ve lehum azanun" ve onların kulakları vardır. "La yesmeune biha" onunla işitemezler. "Ülâike kel enâmi" onlar hayvanlar gibidirler. "Belhum edallu" hatta hayvanlardan da daha çok dalalettedirler. "Ülâike humul gafilun" onlar ki onlar gafillerdir. Öyleyse cehennem insanların ve cinlerin çoğu için hazırlanmıştır. Allah Teala kimlerin cehenneme gideceğini, kimlerin cennete gireceğini, bütün bu zaman parçalarını yaşamış olduğu için, sonsuzluğun sahibi olduğu cihetle zamandan münezzeh olduğu için biliyor. Yasin 62 ve 63'te Allah Teala buyuruyor ki: "Velekat edalle mümküm cibilden kesira" ve andolsun ki sizden çoğunuz dalalettesiniz. "Efelem tekunu takulun" hala akıl etmez misiniz? Yasin 63. "Hazihi cehenneme ulleti kuntum tuadun" işte bu sizlere vaat edilen cehennemdir. "Hazihi" işte odur ki cehenneme cehennemdir. "Elleti kuntum tuadun" sizlere vaat edilen cehennemdir. İşte Allah Teala burada insanların büyük çoğunluğunu teşkil eden dalalettekilere sesleniyor. Aslında sevgili kardeşlerim, insanlar bir baksalar Kur'an-ı Kerim'e, oradaki hakikati görseler ve Allah'a ulaşmayı dileseler, ne olur dilerlerse, dilerlerse gidecekleri yer mutlaka böyle bir dileğin sahip oldukları için cennettir. Ve insanlar 32 seneden beri "Allah'a ulaşmayı dileyin, gideceğiniz yer cennet olsun" dememize rağmen, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların çoğu hala Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve de İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtaracağını zannediyorlar. Nisa 167'de Allah Teala diyor ki: "İnnel lezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen ba'ida. İnnel lezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika."
Onlar kâfirdirler ve Allah'ın yolundan saptırırlar, alıkoyarlar. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar muhakkak ki kâfirdirler ve zalimdirler. Allah onları mağfiret etmez ve onları tariki müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır.

Orada Kiramen Katibin melekleri tarafından çekilen iki ayrı film gösterilecek bizlere. Birisi aksiyonlarımızın, fiiliyatımızın filmi, her saniyesi derece kazandığımız veya kaybettiğimizi gösteren bir film. Üç boyutlu. İkincisi gene üç boyutlu. Ama düşüncelerimizin filmi. Yani biz ne yapmayı tasarladık? Hayatımızın her anında ne yapmak istiyoruz? Bu düşüncelerimizin filminde yer almış. Ne yaptık? Bu da fiiliyatımızın filminde yer almış durumda. Ve ikisi de derece muhteva ihtiva ediyor. Ama gerçekte derecatımızı tayin eden davranışlarımızın filmidir. Düşüncelerinden dolayı kimse derecat kaybetmez. Kazanmaz da, kaybetmez de. Ama başkaları hakkında iyi şeyler düşünenler Allah'ın sevdikleridir. Sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki insanlar ya Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Eğer dilerlerse gidecekleri yer mutlaka cennettir, gördük. Dilemezlerse onlar bu saydığımız ayetler gereğince dalalettedirler, hüsrandadırlar, hidayette değillerdir. Ve onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şirktedirler ve kafirdirler. Bunların hepsi cehennem işaretleri. Yani sadece dalalette ve hüsranda olanlar değil cehenneme gidenler. Kafirler cennete girerler. Kafirlerin gideceği yer cehennemdir. Kafirler cehenneme girerler. Ama Allah'a inanmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de mümin olmalarına rağmen, amin olmalarına rağmen onların da gidecekleri yer cehennemdir. Neden? Bu kişi müminse önce biraz kavrulacaktır cehennemde. Öyle cennete girecektir ondan sonra diye bir şaya var. Doğru mu? Kesinlikle doğru değil. Böyle bir şey mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan birisi inanıyor diye, inancı sebebiyle yani mümin diye Allah'ın cennetine giremez. Onun hak mümin olması lazım. Hak mümin olmak ise şarta bağlıdır. İnananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hak müminlerdir. Ne olur? O kişi Allah'a inanıyorsa ama Allah'a milaki olmayı inkar etmişse. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre amin olup da yani Allah'a inanıp da Allah'a milaki olmayı inkar edenlerin amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ruhunu ulaştırmayı kim inkar ederse o kişi için cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Kur'an asırlarca evvel unutulmuş. Bu sizlere anlattığımız hakikatler bize Allah'ın öğrettiği Kur'an hakikatleridir. En çok hamdettiğimiz, şükrettiğimiz de odur ki Allah Teala bize hep Kur'an öğretti.

0: Başlangıçta Kur'an'ı okumasını bilmeyen, Arapça kelimelerin manasını bilmeyen biz zaman içerisinde manaları öğrendik. Kelimelerin köklerini öğrendik. Kur'an'ı tecvidli bir şekilde okumasını bilmiyoruz. Ama artık harfleri görünce tanıyoruz ve okuyabiliyoruz sayılır. Bu konuda da bir iddianın sahibi değiliz. Allah Teala bize bu vazifeyi Kur'an'ın okunmasını, tecvidli okunmasını öğrenelim diye vermedi. Bize bütün insanlığın cehennemden kurtuluşu görevini verdi. Eğer insanlar sözlerimizi dinleyebilselerdi, o zaman mutlaka Allah'a milaki olmayı dileyeceklerdi. Dileyen herkes de mutlaka Allah'ın cennetine girecekti. Bu kadar kolay bir sebepten bütün insanların Allah'ın cennetine girmesi mümkün iken, insanların çok çok büyük bir kısmı kendilerine yanlış öğretilen ilim sebebiyle cehenneme gidecekler. Allah'a mülaki olmayı dilemedikleri için. Bu sebeple hüsranda kaldıkları için, bu sebeple dalalette oldukları için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüm. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha beraberiz. Mutluluğu yudum yudum içmek üzere, saadeti yaşamak üzere. Biz, sizler ve biz bir bütünün iki parçasıyız. Sizler olmasanız bizim hiçbir kıymetimiz yok. Bizler olmasa siz de Allah'ın hakikatlerini öğrenemezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala birbirine ihtiyaçlı iki kitle kılıyor. Öğreten ve öğrenen. İnsanlık tarihinin her safhasında hep aynı şey olmuş sevgili kardeşlerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsanlık tarihinin her safhasında Allah-u Teala öğretmiş, Allah'ın öğrettikleri de başkalarına öğretilmiş. Allah'ın öğrettikleri kişiler tarafından. Öyleyse Allah'ın dinde bir muhteva var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala hepimizden sadece mutlu olmanızı ister. Öyleyse işte böyle bir niyetle yola çıkacaksınız. Allah'ın emrinde olan birileri. Siz bu standartların bütününe sahip olan bir soydan geliyorsunuz. Osmanlı. 400 sene Nizamül Alem olan aleme, bütün aleme, bütün dünyaya nizam veren bir Osmanlı. 400 yıl. Böyle bir güzelliğin içerisinden süzülerek geliyorsunuz. Atalarınız onlar. Tasavvufu bütün boyutlarda yaşayanlar, bütün dünyaya tasavvufu dünyanın en güzel örneği olarak sunmayı başaranlar. Cihana yön verenler. Adaletleriyle, dürüstlükleriyle, örnek davranışlarıyla, sahabenin yaşadığı hayatın aynını yaşamayı başaranlar. Osmanlı. Öyleyse aynı kanı taşıyan sizler, sizler de mutlu olmaya layıksınız. Öyleyse eğer mutlu değilseniz sadece şartlarını bilmediğiniz için ve size düşeni yapmadığınız için, bilmediğiniz cihetle yapamadığınız için. Öyleyse Allah'ın doğruyla şeytanın yalanlarını sakın birbirine karıştırmayın. Allah doğrularla hitap eder. Mutluluğun gerçek manasının ruhunuz istikametinde yaşamak olduğunu söyler. Şeytan da nefsinizin hangi talebini tatmin noktasına ulaştırırsanız o zaman mutlu olacağınızı size anlatmaya çalışır. Bunlardan biri bir sahtekarlık numunesidir. Şeytan. Bütün gayretiyle hepinizi sonsuz bir huzursuzluğun içine sürüklemek ister. Gayesi bütün insanların kendisi gibi mutsuz olmaları yetmez. Şu dünyadaki mutsuzluğun ötesinde
kıyametten sonra herkesin kendisiyle beraber cehenneme gitmesi şeytanın temel dileği. Allah-u Teala'nın ise dileği tamamen onun tersine. O istiyor ki bütün insanlar şu dünyada mutlak saadeti yaşasınlar. Ahirette de mutlaka cennet saadetini. Yani şeytanın tarafında olanların karşısında Allah'ın taraftarları olsun. İşte sizler Allah'ın taraftarlarısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizin hepiniz için istediği mutluluğu yaşayabilmeniz bir standarda bağlı. Mutluluğu yaşayabilmek için sizler Allah'ın doğrularını, doğru davranış biçimlerini öğrenmek münasebetindesiniz. Onun için beşeri münasebetler, insan ilişkileri, davranış biçimleri üç tarifte aynı noktayı söyler. İster davranış biçimleri deyin adına, ister beşeri münasebetler deyin, ister insan ilişkileri deyin, hepsi aynı şeyi anlatıyor. Nasıl davranacaksınız? Evvela konuya başından girmemiz lazım. Allah hepinizi yaratandır. Niçin yarattı? Kendisi için yarattı. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Hepinizi aynı hedefe yönelik olarak yarattı. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel dileği. Öyleyse Allah-u Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Yaratılışta, sizin yaratılışınızda Allah'ın maksadı hepinizi kim olursanız olun, insan olarak yarattığı herkesi mutlu kılmak. İnsanları bir ruh ile, bir de nefs ile donatan Allah-u Teala fizik vücutların ötesinde onlara güzellikleri sunmak istiyor. Ama konunun başlangıcında şunu görüyoruz ki kişisel irade devreye girmedikçe Allah'ın mutluluğunu yaşayamazsınız. Daha başlangıçtan itibaren bakıyoruz. Nefsinizin kalbinde şeytanın kapısı açık. Ama Allah'ın kapısı mühürlü. Mühürün açılabilmesi sizin talebinize bağlı. Talebiniz yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o mühür hiçbir zaman açılmayacaktır. Kalbinize hiçbir zaman Allah'ın nurları giremeyecektir. Ve bu güzellikleri hiçbir zaman yaşayamayacaksınız. Öyleyse sizlere soruyorum, beni dinleyen sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinize soruyorum, mutlu olmak istiyor musunuz? Kim istemez diyeceksiniz. Evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Kim istemez? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Olay buradan sonra başlar. Bu sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, kendinizin işlemi gerçekleştirdiniz, Allah yardımlarına başladı, mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır sizi. Tabi olduğunuz andan itibaren yeni bir dünyada bir başka hedef için yaşamaya başlayacaksınız. Mutluluğunuzu sağlayacak olan başkalarını mutlu etmek hedefi için. Öyleyse hiç unutmayın sevgili öğrencilerim, izleyenlerim ve dinleyenlerim. Sizin saadetiniz başkalarına verebileceğiniz mutlulukla paraleldir. Ne zaman başkalarına
mutluluk vermek üzere harekete geçerseniz, bu saadetin başlangıç noktasından itibaren mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Ve Allah-u Teala sizin hep başkalarını mutlu kılmanızı, bu sebeple onların yaşadığı mutluluğun iki katını sizin yaşamanızı ister. Davranışlarınızla kime ne kadar mutluluk ulaştırıyorsanız, aynı miktardaki mutluluğu Allah Teala size ulaştıracaktır. Ruhunuz da nefsinize ulaştıracaktır. Ve siz onlara verdiğiniz saadetin iki katını yaşayacaksınız. Saadeti onlara tattırdığınız, onları yaşattığınız andaki onların yaşama boyutlarına göre. Ama bunlar evveli de var. Siz başkalarını mutlu ettiğiniz andan itibaren değil, mutlu etmek için yola çıktığınız andan itibaren mutlu bir insansınız. Daha o kişiye mutluluğu ulaştırmadan düşünce platformundayken mutluluk dizaynınız o insanlara mutluluğu mutluluk olarak ulaştırmak üzere düşünmeye başladığınızı bir an için kabul edelim. Düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Unutmayın, birinci kaide, mutluluğu size veren Allah'tır. Başka insanlar değil. Öyleyse siz ne zaman başka bir insanı mutlu etmek için harekete geçerseniz, düşünmeye başlarsanız, bu noktadan itibaren siz Allah'ın içerisinde yaşamaya başlayan mutlu bir insan olacaksınız. Öyleyse bir tarafı Allah, bir tarafı ruhunuz, bir tarafı da yaptığınız güzel davranışlarından dolayı kazandığınız derecelerden oluşan bir mutluluk üçgeninin içinde yaşayacaksınız. Allah'ın ülkesindesiniz. Sıfırın üst noktasında pozitif bir alemde yaşıyorsunuz ve başkalarına mutluluk vermek üzere yola çıkmışsınız ve bunu düşündüğünüz sürece ona nasıl bu mutluluğu, onu memnun edecek bir davranışı nasıl ulaştırabileceğinizi düşünmeye başladığınız itibaren, andan itibaren mutlu bir insansınız. Öyleyse davranış biçimlerinizi buna göre dizayn edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluk adı verilen bir müessese var. Bu müesseseye dikkatle bakın. Söz konusu olan sizin mutluluğunuz. İnsanlar cemaat halinde yaşayan sosyal varlıklardır. Ve herkesin başkalarına mutlak olarak ihtiyacı vardır. Siz size gerekli olan her şeyi üretemezsiniz. Hiç kimse için zamanımızda artık bu mümkün değildir. Hep başkalarının yaptığı bir şeyleri almak ve sizin ürettiğinizde onlar almak mecburiyetindeler. Böylece insanların bütün ihtiyaçları oluşsun. Sevgili kardeşlerim, hepiniz cemaat halinde bulunduğunuz yerlerde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onlar size nasıl davranıyorlar? Onların size karşı olan davranışları, sizin onlara olan davranışlarınızın aynasıdır. Sizi seviyorlar mı? Seviyorlarsa bunu davranışlarıyla mutlaka belli edeceklerdir. Öyleyse sevilen bir insansınız. Sizden korkuyorlar mı? Kaçıyorlar mı? Sakınıyorlar mı? Sizinle beraber olmak istemiyorlar mı? O zaman yanlışlarınız var.
Öyleyse sadece iki aksiyondan birini işleyebilirsiniz. Siz ya belli bir olayda başkalarına mutluluk vermeye çalışan bir insansınız. İkinci alternatif ya da mutsuzluk vermeye çalışan bir insansınız. Kendinizi nasıl bir müdafaa perdesinin arkasına saklamaya çalışırsanız çalışın. Aslında davranışlarınız sadece iki tane maksat içerir. Kabul etseniz de böyledir, etmeseniz de böyledir. Ya insanları mutlu etmeye çalışan birisinizsiniz veya mutsuz etmeye çalışan. Hedefiniz bu olmayabilir. Sonuçtan bahsediyorum. Sonuçta her davranışınızın arkasından başka insanlarda mutlaka bir tesir oluşturursunuz. İşte dikkat edin, mutlaka onu gerçekleştirmeye çalışın ki her davranışınız başkalarını mutlu kılan bir özellik taşısın. Şunu da mutlaka olmaması gereken bir faktör olarak düşünün ki davranışlarınız başkalarına üzüntü vermesin, başkalarını mutsuz ve huzursuz etmesin. Ederse ne olur mu diyorsunuz? Siz onların iki katı mutsuzluğu yaşarsınız. Başkalarını mutlu ederseniz ne olur mu diyorsunuz? O zaman da gene onların iki katı mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse mutlu olmak isteyen kişi başkalarını mutlu etsin. Başkalarını mutlu eden kişi bilmelidir ki bu kendi mutluluğunun anahtarıdır. Öyleyse mutluluğunuzun anahtarı başkalarını mutlu etmekten geçen bir kapıyı açacaktır. Bu kapıdan sadece başkalarına huzur verenler geçebilir. Başkalarını mutlu etmeye çalışanlar geçebilir. İşte her toplum merkezinde şu anda dünya üzerinde yüzlerce yerde belki binlerce yerde kardeşlerimiz yaşıyor. Dünyanın her tarafında bilgisayarlardan şu anda bütün dünyadaki kardeşlerimiz dünyanın her tarafında kardeşlerimiz var. Bizi dinliyorlar, izliyorlar. Öyleyse her yerde onlar da herkes toplum halinde yaşıyor. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler bakıyorum toplumların haline. İnsanlar birbirinin davranışlarından rahatsızlık duyduklarını dile getiriyorlar. Şimdi Allah Teala'nın sahabeye ne dediğini beraber bakalım. Ey sahabe diyor Allah Teala. Evvelce siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah Teala kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Onlar asr-ı saadet devrinde hepsi birbirinin can dostu olmuşlar. Öyleyse biz de size can dostu onlar nasıl olmuşlarsa aynı metotlarla size öğretmeye çalışıyoruz zamanımızın insanına. Bütün sahabe hepsi ayrı ayrı her biri kendilerini başkalarının mutluluğuna adamışlardı. Başkaları onlar için kendilerinden daha kıymetliydi. Her şeylerini onlara vermeye hazırdılar. Ve onların her biri etrafındaki diğerlerinin mutluluğu için yaşamaya başlamışlardı. Ve öyle yaşadılar. Asr-ı saadet bu şartlar altında yaşandı. Yani asr-ı saadetin mimarı olan Allah'ın peygamberi onları asr-ı saadete ulaştırdığı zaman onların hepsi artık başkaları için yaşamayı öğrenmişlerdi. Şimdi ben sizlere soruyorum sevgili kardeşlerim. Başkaları için yaşıyor musunuz? Öyle olup olmadığınızı çabucak anlayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar sizi seviyorlar mı? Her davranışlarından sevgileri dışarıya taşıyor mu?
sizi sevdiklerini davranış biçimlerinden hemen çıkartabiliyor musunuz? Hepiniz etrafınızdaki insanları bir düşünün bakalım, etrafınızdaki insanlar size nasıl davranıyor? Eğer onlar sizi seviyorlarsa o zaman asıl hayatı yaşamaya namzetsiniz. Elbette ilave edeceğiniz birçok şeyler olabilir ama siz ciddi bir namzetsiniz. Konunun önemli kesimini en güçler boğazı başkalarına güzel davranabilme darboğazını aşabilmiş birisiniz. İşte sır burada, büyük sır, anahtar burada. Başkalarını mutlu edebilme gayreti. Şimdi hangi şehirde, hangi bölümde, o şehrin hangi bölümünde yaşıyorsanız, İstanbul'dan bahsediyorum, büyük şehirlerin, oradaki kardeşlerimize sesleniyorum. Toplumunuzun davranış biçimleri, sizin tarafınızdan her birinize ayrı ayrı sesleniyorum, nasıl değerlendiriliyor? Bu sualin cevabını pozitif olarak alamıyorum. Ne zaman sizlerden birileriyle karşılaşsam, genel anlamda mutsuz insanlarla karşılaştığımı görüyorum. Bundan çıkardığım anlam, bunca senelik davranışlarımız, sizlere verdiğimiz emekler yerlerine ulaşmamış. Kiminle uzun süre konuştuysam, onların bu konuşmadan mutlu bir düzen içinde ayrıldıklarını hatırlıyorum. Nadir olarak da bu mümkün olmuyor. Bazı kardeşlerimiz onlarla uzun süre konuşmamıza rağmen mutluluğu algılayamadan yanımızdan ayrılıyorlar. Sevgili kardeşlerim, hepinize sormak istiyorum. Bu kadar zor bir şey mi? Nefsinizle hiç savaş vermeyecek misiniz?

kim bu istikamette bir gayretin sahibi değilse, hedefi başkalarının mutluluğundan geçmiyorsa, o mutsuz bir insandır. Kabul etmek istemese de Allah'la değil şeytanla işbirliği yapmaktadır. Şeytan ona hakimdir. Arkadaşlarını, çevresini sevememiştir. Kendisine ait, iblisin ona hedef gösterdiği sebepler dolayısıyla tevazuyu öğrenememiştir. İnsanları mutlu etmek istikametinde bir gayreti olmamıştır. Hep başkalarından beklemektedir. Neden ben başkalarına hizmet edeyim? Onlar bana hizmet etsinler. Neden ben başkalarına yardım etmek suretiyle ikinci mertebesine düşeyim? Ben birinci olmalıyım. Bana yardım edilmeli. Ben top mevkide olması gerekenim. Eğer benim yerimde başkaları varsa o zaman onlar orada olmamalı. Böyle düşündüğünüz sürece acaba bırakınız başkalarını mutsuz etmeyi. Kendimizi mutsuz etmekten ötede ne yapabiliriz? Söylediklerimizin bu tarzı düşünen kardeşlerimize pek tesirli olmadığını görmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Onlar hala kendilerini müdafaa etmekle meşguller. Evet, söylediğimiz gibi davranamamışlar ama bunun sebebi başkalarının onlara karşı olan yanlış davranışlarıymış. Onlar kendilerinden çok şeyler bekliyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin davranışlarınıza. Hepinizden Allah'ın beklediği şey, başkaları için yaşamanız. Ama çoğunuz kendiniz için yaşıyorsunuz. Ne demek istediğimi dikkatle dinleyin, tekrar tekrar dinleyin. Mutsuzsunuz. Ve arkasında yatan sebep ne başkaları, ne Allah. Sadece sizin nefsiniz. Mutsuzluğunuzun arkasında tek bir sebep vardır. Şeytan. Şeytanın tesir edebildiği yer ise nefsinizdeki afetler. Öyleyse kendinizi hapse mahkum eder gibi ümitsizliğe, mutsuzluğa mahkum ediyorsunuz. Başkalarını sevememeniz yüzünden. Herhangi bir yere Allah Teala bunun en tayin eder. Bir süre o kişi bu görevi yapmak için ona müsaade edilir. Denenir kişi. Sonunda bir de bakarız ki denenenlerin bir kısmı kendilerinin işini gerçekleştiremiyorlar. Bir süre sonra iki alternatiften birisi oluşuyor. Ya tahakküm, yani ifrat, ya da çevreyle ilgilenmemek, kendine düşen görevleri yapmamaya başlamak, tefrit. Sevgili kardeşlerim, bir ulul emr için bir görev vardır. Allah'ın emirlerini ait olduğu bölgede yerine getirmek. Bütün insanları dostluğa, fedakarlığa davet etmek ve onları aynı çatı altında birbiriyle bağdaştırarak dostluğu en üst seviyesine yükseltmek. Sadece beraberlerinde olan bizim kardeşlerimizi değil,
kardeşlerimizle çevredeki diğer insanlar arasında da en büyük dostlukları kurmak. Fethedin Allah'ın yolu sadece dostluktan geçer. Allah'ın düşmanlıkla insanlara bir zarar vermekle hiçbir ilişkisi yoktur. Öyleyse evvela şunu yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Kim tayin edilmişse o görevlidir. İşte bazı kardeşlerimiz kendisine has sebeplerle belki kendilerini ummel-vakta bulunmayan bir takım vasıflarla mücehhez zannediyorlar. Olabilir. Ama Allah Teala da sizin gibi düşünseydi, o zaman tayin edilen siz olurdunuz. Olmanıza göre bunun arkasında yatan sebebi hiç düşündünüz mü? Öyleyse cevabını almak için etrafınızdaki insanlara bakın. Sizi seviyorlar mı? Onlara mutluluk verebiliyor musunuz? Onlarla meşgul müsünüz? Onları seviyor musunuz? Açık değil mi cevabı eğer sevseydiniz? Onlar da sizi sevecekti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk insanları sevmekten başlayan bir yolculuktur. Seven sevilir. Nefret edenden nefret edilir. Öyleyse hepimiz şunu bilelim ki bizden başlayarak hepiniz için sizin mutluluğunuzun anahtarı başkalarına en büyük sevgiyle davranmaktır. Onları sevin. Sevdiğinizi belli etmekten kaçmayın. Bu hem sizi ferahlatır hem onları. Birçok insan etrafa karşı sevgiyle davrandıkları zaman bunun yozlaşmalara sebebiyet vereceğini zannederler. Oysa ki her zaman tam tersi olmuştur tarih boyunca. İnsanlar Resullerini severler. Sevdikçe itaat dizaynı genişler. Çevre büyüdükçe insanların arasındaki ilişkilerde sevgi onların birbirine yaklaşması için temel unsur olur. Adım adım bütün insanlar birbirinin aynasıdır. Resulden gelen nur onlardan birine, ikisine, üçüne birer birer tesir etmeye başlar. Bir süre sonra onlar da ışıldamaya başlarlar. Onlar da çevrelerine nur saçmaya başlarlar. Çevrelerindeki insanlar da her birinden aldıkları nurla birer ışıldak olurlar. Yani herkes birbirinin aynasıdır. Üzüm üzüme baka baka kararır derler. O üzümler onlar. Biz insanlarda insan insana bakarak nurların sesi hakim olmalıdır. Ve hepinize bu önerim asıldır. İkinci asıl saadet bu sevgiyi, bu manevi güzellik içinde yaşanacaktır. Öyleyse yıllar ne kadar çabuk geçti, şu duruma bakın. Bugün artık kalabalık bir toplumuz. Böyle bir toplum yapısında üniversitesi olan, biri International olmak üzere iki tane vakfı olan, televizyonları, radyoları olan, bir Allah'ın yolundaki insanlar topluluğu. Birbirlerini seven tasavvufun dışındakileri de seven insanlar grubu. Öyleyse böyle olmanın bir ölçüsü olmalı, öyle değil mi sevgili kardeşlerim?
Sadece iki tür davranış biçiminiz olabilir. Bir, insanları seversiniz. İki, sevmezsiniz. Eğer insanları severseniz, burada üzerinize düşen görevi yapmak mecburiyetindesiniz. Sevginizi belli edeceksiniz. Onlara sevdiğiniz ve her davranış biçimiyle ispat edeceksiniz. Onlar da sizi sevecekler. İşte bundan 14 asır evvel yaşanan 1. asr-ı saadet, evvelki sabikunlar devrinde böyle yaşandı. Herkes başkası için yaşıyordu. Başkaları için yaşıyordu. Herkese göre başka insanlar kendilerinden daha kıymetliydi. Onlar için hizmete değerdi. Öyleyse şimdi bakın sevgili kardeşlerim, bulunduğunuz toplumda, bulunduğunuz cemaatin arasında, dünyanın neresinde olursanız olun bakın, aranızda nasıl bir ilişki var? Sevgiye dayalı mı? Seviyor musunuz birbirinizi? Öyleyse herkes etrafındaki insanların kendisine nasıl baktığını görsün. Şu anda düşünün etrafınızda şu anda. Şu anda beni dinlerken de, görürken de, seyrederken de etrafınızda insanlar var. O insanlardan size akan pozitif dalgalar mı, yoksa negatif dalgalar mı? Eğer insanları severseniz, onlara hizmet için varsanız, onların mutluluğu için yaşıyorsanız, o zaman sizden insanlara pozitif dalga boyları ulaşacaktır. Elbette dalga boyları kısa zamanda etraftaki herkese tesir etmeye başlar. Onlar da aynı güzellikle size davranacaklardır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çevresindeki önce bir kişiye, sonra adım adım birer birer diğerlerine Allah'ın nuru yayıldı ve çok sevdiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. O da onları çok sevdi. O peygamberlerin sonuncusuydu. Nebilerin sonuncusuydu. Kendisinden sonra asla bir peygamber gelmesi söz konusu değildir. Ama Resuller kıyamete kadar her kavmin içinde var olmaya devam edecektir. Bu statü içerisinde her toplumdaki cemaat kendi aralarında bir bakış açısının sahibi olmalı. Hepiniz etrafınıza dikkatle bakın. Etrafınızdaki insanlar sizi seviyor mu? Bu hareket noktanızın başlangıcıdır. Eğer seviyorlarsa daha çok sevmeleri için siz onları daha çok sevmelisiniz. Eğer sevmiyorlarsa siz de onları sevmiyorsunuz demektir. Onları sevin, sevmeye başlayın. Bu başlangıç daha ötelere ulaşacaktır. En güzele ulaşacaktır. İşte hangi kesimdeki kardeşlerimizde anlaşmazlık varsa, birlik, beraberlik oluşmamışsa, orada sevgi yokluğu söz konusudur. Davranış biçimlerinizde hakim olması lazım gelinmiş olur. İşte budur, sevgidir. Sevginin ortaya çıkması, yani tezahürü, seven kişinin sevdiği kişiyi mutlu etmek istikametinde gayret sarf etmesidir. Sevginin tezahürü budur. Seven,
sevdiğinin mutlu olmasını ister. Öyleyse Allah-u Teala sizi sevenlerin en çok sevenidir. Bir tek hedefi vardır. Hepinizi mutlu kılmak. Siz insanlar birbirinizle birlikte yaşıyorsunuz. Cemaat halinde yaşıyorsunuz. Öyleyse sevginiz öyle bir boyut kazanmalı ki bu boyutta siz başkaları için yaşamaya başlamalısınız. Davranışlarınız, sözleriniz, başkalarını mutlu edebilecek bir hüviyette olmalı. Kendinize dikkatle bakın ve adaletle hüküm verin. Böyle misiniz? Öyleyse böyle olmadığınızı size söylemek mecburiyetindeyim. Öyle olsaydınız o zaman içinde bulunduğunuz o toplumun her ferdi birbirini sevecekti. Hayır, öyle bir durumla henüz karşı karşıya değilim. Birbirinizi Allah'ın emrettiği biçimde boyutta sevmiyorsunuz. Hala birçoğunuz etrafındaki insanlara nefsinizle davranıyorsunuz. Hizmet ederken bir düşünün bakalım. Ne geçiyor içimizden? Ben hizmet etmem. Ben dilediğim zaman hizmet ederim. Canım ne zaman isterse o zaman yaparım. Ben dilediğim hizmeti yaparım. O zaman birincisinde de ikincisinde de siz size de şimdi yapmış oluyor musunuz? Etrafınızdaki insanlara güler yüzle bakabilmeyi başarıyor musunuz? Yoksa suratınızdan düşen bin parça mı? Size bir sorumuz var. Etrafınızdaki insanlarla onları sevmek, onları sizden daha öteye getirmek yerine alay mı ediyorsunuz? Böyle yaptığınız zaman size sormaz mıyız? Ne yaptığınızı ne diyorsunuz? Allah'ın huzurunda küçüldüğünüzün farkında bile var değilsiniz. Şeytan bu tarzda davranan herkesin oyuncağı kılmıştır. Hepsi bu tarzda davrananlar, başkalarıyla alay edenler, bu alay sebebiyle kendilerini yükselttiklerini zannederler. Ne kadar zavallı bir düşünce. Şeytan hangi taraftaysa negatif ağırlığı sebebiyle o kişiyi mutlaka sıfırın aşağısına alır. Acaba beni anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her birinizin hangi davranışın sahibi olduğunuzdan haberimiz var. Allah her şeye kadirdir. Sizin yücelmenizi isteyen, yükselmenizi isteyen, başkalarını sevmenizi isteyen Allah-u Teala sizden bunu bekler. Ama siz bu tarzda davranışlarınızla ona layık olmadığınızın ispatını vermiyor musunuz? İnsanlarla konuşurken konuşmalarınıza dikkat edin. İnsanlarla alay edenler Allah'ın dostu olamazlar. Hangi sizde olan şey sebebiyle olursa olsun şunu unutmayın. Hiçbiriniz başkalarından daha üstün değilsiniz.
üstün olabilmenizin işareti, yeterli boyutta onlara kendinizi vakfetmeniz noktasıdır. O noktadan sonra daha üst seviye, daha üst seviye bir insan olmaya başlarsınız. Ama evvela kendinizi sıfırlamalısınız. Kendinizi defterden silmelisiniz. Siz olmayacaksınız o defterde. Size ait olan defter sadece başkalarının ismini ihtiva edecek. Hani size hep bir fıkra anlatırım. Bir delikanlı demiş ki ben bir defter alacağım. Bütün evliyanın adını oraya yazacağım. Kendi kendine bunu düşünüyor. Kimseye böyle bir şeyden bahsetmemiş. Gitmiş. O zaman bakkallar var tabii Osmanlı devrinde. Bakkala ver demiş bana şuradan bir defter, bir de kalem. Bakkal vermiş defterle kalemi ve demiş ki delikanlıya oraya demiş beni de yaz. Delikanlı şaşırmış nereden biliyor bu diye. Dışarı çıkmış. Kasabın önünden geçiyor. Kasap sesleniyor. Beni de diyor yaz deftere. Ben de oradayım diyor. Manavın önünden geçiyor. Manav sesleniyor. Beni de yaz diyor deftere. Sevgili kardeşlerim, sizin defterinizde de sizin adınız yazılı olmayacak. Kendinize yontmayacaksınız. Kendi nefsinizin dileklerini yerine getirmemek üzere devamlı nefsinizle mücadele halinde olacaksınız. Nefsiniz ne ister sizden? Başkalarının sizden daha aşağıda olmasını. Nefsiniz ne ister sizden? Bunun tersi, sizin onlardan daima üstün olmanızı, sizin onlara emretmenizi, sizin mağrur olmanızı, sizin hakim olmanızı. Bunların hepsi şeytanın ayrı ayrı tuzaklarıdır. Bunlara tabi olduğunuz için mutsuzsunuz. Bunlara tabi olduğunuz için bulunduğunuz cemaatlerde huzuru sağlayamıyorsunuz. Boşuna sebebi başkalarında aramayın. Sebepsizsiniz. Zannediyorsunuz ki siz başkalarına kul olduğunuz zaman onların mutluluğu için kendinizi onlara vakfettiğiniz zaman insanlar tarafından küçültüleceksiniz. Hayır. Böyle yaptığınız zaman yüceldiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı ne kadar çok başkalarına adarsanız o kadar çok mutlu olursunuz. Her başkaları için sarf ettiğiniz saniye sizin mutluluğunuzun devamını sağlar. Öyle bir gün gelmeli ki uyandığınız andan tekrar yattığınız ana kadar bütün zaman parçalarını başkaları için kullanıyor olun. Herkesin sizin gibi yaptığı bir ortamda asr-ı saadet yaşanacaktır. Oraya doğru gidiyoruz. Asr-ı saadeti yaşamaya doğru. Öyleyse bu kadar bilginin sahibi kılmak konusundaki gayretlerimiz sizlerin mutluluğu için sadece, cemaat halinde yaşayan, başka insanlarla beraber yaşayan sizler, bulunduğunuz toplumda, bulunduğunuz kesimde hala birliği ve beraberliği sağlayamadıysanız, bunun arkasında sadece nefsleriniz yatıyor. Her birinizin başkalarına vermesi lazım gelen şey sevgi olmalıyken bunu veremiyorsunuz. Nefsinize tabisiniz. Bu sebeple başkalarının yaptığı hataları devamlı dilinize pelesenk ediyorsunuz. Hep başkaları hatalı. Mutsuzluğunuzun arkasında hep başkaları var.
Falanca size şöyle davranmış, kırılmışsınız. Peşmeken size böyle davranmış, üzülmüşsünüz. Çok güzel de böyle bir muameleye muhatap olmamak için siz ne yaptınız? Hiç sordunuz mu bunu kendi kendinize? Bir akşam yatağınızda yatarken hiç sormayacak mısınız? Ben bugün Allah için ne yaptım diye. Allah için bir şeyler yapmanız demek, başka insanların mutluluğu için bir şeyler yapmanız lazım. O demek. Davranışlarınıza dikkat edin. Bazen insanları mutlu etmeye çalışırken bile mutsuz edebilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala ile aranızdaki ilişki asıldır. Siz bir insanı mutlu ederken, onun mutlu olması için bir gayretin sahibiyken, bu mutluluğu tek başınıza yaşarsınız. Gayretin sahibi olduğunuz sürece, o mutluluğu başkasına ulaştırabileceğiniz ana kadar geçen sürede sizi mutlu kılan Allah'tır. Niçin mutlu kılıyor? Başka birini mutlu etmek için, onu memnun etmek için Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Her şeyinizle o kişiyi o istikamette mutlu etmeye çalışmak için seferber etmişsiniz. Her şeyinizle Allah'ın emrindesiniz. O kişiyi bir başkasını mutlu etmek üzere. İşte siz Allah'ın adamısınız. O anda bunu yaptığınız sürece. Şimdi gelin beraberce düşünelim. Sizin bulunduğunuz yerdeki herkes bu standartlarda olsaydı, o zaman ne olurdu? Siz de onlardan biri olacaktınız. Sadece onlar size hizmet etmeyeceklerdi. Siz de onlara hizmet edecektiniz. Hizmet edeceğiniz için size hizmet edilecekti. Sahabeyi düşünün, fert fert. Her biri başkasının kölesiydi. Ama başkaları da hepsi onun kölesiydi. Öyleyse burada efendilikle köleliğin birbirinden ayırt edilemediği bir ortamda asr-ı saadet yaşanır. Herkes başkalarının kölesidir ama o köle başkalarına göre bir efendidir. Şu anda nasılsınız? Herkes köleliğe değil, efendi olmaya özeniyor. Böyle mi olması lazım sevgili kardeşlerim? Köle olamadıkça asr-ı saadeti yaşayamazsınız. Hep hayatınız başkalarından şikayet etmekle geçer. Hep sorarsınız bize, ben hala nefsime yenikim. Hala etrafımdaki insanlara onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunamıyorum. Şeytan bana mutlaka mani oluyor. Dikkat edin, burada siz size düşen görevi

Bu büyük gerçeği hiçbir zaman unutmayacaksınız. Başkaları olaylara sizin baktığınız çerçeveden bakmayabilir. Allah da bakmayabilir. O zaman ben böyle düşünmüştüm. Onun için böyle yaptım. Bunun en güzel olduğunu zannediyordum. Etrafımdaki insanlardan da aynı istikamette en güzelin karşılığı olan bir tepki bekliyordum. Ama beni çok üzen tepkiler geldi mi diyorsunuz? Bunda bir yanlışlık yok mu? Önemli olan sizin davranış biçiminizdeki sizin düşünceniz mi? Yoksa bunun başkalarına yansıyış şekli mi? Başka insanlar sizin düşündüğünüz şekilde düşünmeyebilirler. Sizinle aynı düşünceyi paylaşmayabilirler. Onların bakış açıları sizden farklı olabilir. Bu eşkanın tabiatına son derece uygundur. O zaman onların da sizin gibi düşünmesini, sizin gibi tepkiler vermesini beklediğiniz takdirde yanlış bir şey yapmıyor musunuz? Bir talebin sahibisiniz burada. Bir davranış biçiminiz var. Arkasından da beklentiniz. Bu davranış biçiminin güzel olduğunu düşünüyorsunuz. Ama bir de bakıyorsunuz ki başkalarına göre bir takım yanlışlıklar ihtiva ediyor. Size göre önem verilmeyen bir takım yanlışlıklar. Allah-u Teala da böyle düşünüyorsa, o zaman ne yapacaksınız? Siz güzel davranışlarda bulunacaksınız. Başkalarının da yanlışlığına ihtimal vermediği güzel davranışlar. Öyleyse mutlu olmanın arkasında başkalarını mutlu etmek var. Davranış biçimlerinizi herkesin mutluluğuna adamanız, onların saadetini gerçekleştirmek için harekete geçmeniz söz konusu. Adım adım aydınlanacaksınız. Adım adım birbirinize nur, birbirinize ışık olacaksınız. Karanlıkta kalanlar, aydınlananların ışığı altında onlar da adım adım aydınlanacaklardır. Dikkat edin. Şeytan ve nefs hepinizi her an alaşağı etmek için size huzursuz dakikalar, huzursuz saatler, huzursuz geceler yaşatmak için her an hazırdır. Siz Allah'a bakın. Allah ne diyor? Doğru olan sadece Allah'ın söylediğidir. Şeytan her zaman sizin düşünce platformunuza girip sizin düşüncenizi taklit ederek size doğru olduğunu zannettiğiniz yanlışlıkları her zaman yaptırabilir. Hatta büyük kısmı doğru da olabilir. Ama neticeyi değiştirmez. Her zaman riski olduğunu düşündüğünüz bir konuda mutlaka Allah'a danışmalısınız. Ben böyle bir şey yapmalı mıyım diye. Cevabı oradan pozitif olarak alırsanız, ondan sonra sizin için bir sorumluluk oluşmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, değerlendirme ölçülerinizi nefsinize göre değil, düşünce standartlarınıza göre değil, Allah'a göre tayin etmek mecburiyetindesiniz. Güzel oradadır. Hepiniz en güzele ulaşmak için birbirinizi sevmelisiniz. Birbirinize saygı duymalısınız. Başkaları sizin için kendileriyle alay edilecek olan insanlar değil.

onlarla beraber olmaktan huzur duyacağınız insanlar olmalıdır. İnsanların eksiklerini, hatalarını, sizin ölçünüze göre onları küçük görebileceğiniz hususları görmeseniz olmaz mı? Onları dikkat etmek yerine kendinizdeki eksikliklere baksanız olmaz mı? Bir bakın halinize bakalım. Sizde acaba onlardan daha büyük eksiklikler olamaz mı? İnsanlara dikkatle bakın. Her biri Allah'ın elinde bir cevherdir. Daha güzel gitmeyi diledikleri sürece. Öyleyse herkes kendisine baksın. Yozlaşmaya doğru mu gidiyorsunuz? Öyleyse ne bekliyordunuz etrafınızdaki insanlardan? Sizi pohpohlayacaklarını mı? O gittiğiniz yanlış yolda size çok iyi ediyorsunuz. Aynen böyle düşünmeye devam edin, böyle davranmaya devam edin demelerini mi bekliyorsunuz? Allah'ın yolunda olun. Allah'ı sevin. Ve kardeşlerinizi sevin. Onlardan biri olmanın huzurlu ve tevazu içindeki mutluluğunu yaşamaya çalışın. Başkalarına kul olun. Başkalarına hizmet edin. Böyle incelersiniz. Öyleyse bütün toplumlardan, bütün küçük topluluklardan cevaplar bekliyorum. Allah'ın emrettikleri boyuta ulaşmalarının o bizi sonsuz mutlu kılacak olan cevaplarını. Biz falanca yer olarak aramızda hamdolsun ki birliği, beraberliği tesis ettirdik. Hamdolsun ki artık biz birbiri için yaşayanlarız. Hamdolsun ki artık biz sadece birbirlerini sevenleriz. İşte hepinizden, şu anda beni dinleyen hepinizden bunu bekliyorum. İkinci asr-ı saadetin her bir toplum parçası bir çekirdeğini oluşturacaktır. Öyleyse Allah'ın nurlu ufkunda bu mutluluğu yaşayan, paylaşan bütün güzellikleri en iyi dizayn içerisinde oluşturan insanlar olmanızı diliyorum Allah-u Teala'dan. Böylece sonsuz mutlulukları paylaşan ikinci asrı saadeti yaşayanlar olacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek mutluluk üzerine davranış biçimlerine dayalı olarak yaptığımız bu konuşmayı burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dileklerimize ve dualarımıza. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam ve selam.

0: عليه وسلم.
1: الفاتحة مع الصلوات.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eyyuzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir aradayız. Üniversitemizin, Allah'ın üniversitesinin bu dersinde sizlere inşallah tefsir konusunda açıklamalar yapmakta devam edeceğim. Dersimizin kod numarası 1.2.12.2. Bakara suresine devam ediyoruz. 11. ayet-i kerimede kalmıştık. 11. ayet-i kerimeye gelmiştik. Oradan başlıyoruz inşallah. Eyyuzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ gîle lehum la tufsidu fil ardı. Kâlu innemâ nahnu muslihun. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman derler ki biz sadece ıslah edicileriz. Fesat çıkaran değil, adeta fesadı fesatsız kılanlarız, fesadı yok edenleriz. Çıkan fesadı önlemeye gayret edenleriz. Yeryüzünü ıslah etmekle adeta biz vazifeliyiz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bunlar kimdi? Bunlar kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, Allah'ın ayetlerini saklayanlar, gizleyenler, sadece tekzip edip yalanlamak değil, daha ötesine de geçenler. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın fesattan acaba muradı ne? Rad Suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde Allah-u Teala şunları söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُوَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Mutlaka gerçekleştirirler. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Ne demek kötü hesaptan korkarlar? Kıyamet günü kaybettikleri derecelerin, kazandıkları derecelerden fazla olmasından ve bu sebeple cehenneme gitmekten korkarlar. Nedir kötü hesap? Kaybedilen derecelerin, kazanılan derecelerden kıyamet günü fazla çıkması hali. Allah'a karşı huşu duyarlar. Onlar huşu sahipleridir. Zaten huşu sahibi olmasalardı hiç Allah'a ruhlarını ulaştırabilirler miydi? Allah-u Teala onlar Allah'a ruhlarını Allah'ın ulaştırmasını emrettiği, kendisine ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar buyuruyor. Öyleyse ulaştırıyorlar. Bu dizayn içerisinde bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhteva ruhun Allah'a ulaşması. Peki bu ulaştıranlar kimlermiş? Allah Teala tarif ediyor. Vellezine sabr ittikaya ve çarabiyon. Onlar sabırla Allah'ın zatını bileyenlerdir. Burada iki anlam çıkıyor. Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek. Biri 22. basamakta gerçekleşen, 21. basamakta gerçekleşen bir şey, diğeri 28. basamağın sonunda gerçekleşen bir husus. Ama her halükarda Allah'ın zatını dilemek, veçhini dilemek var. Birçok Kur'an-ı Kerim yani burada Allah'ın rızasını dilemek diye veç kelimesini hiçbir lügatta yazılı olmayan bir standartta rızaya çevirmişler. Gayeleri Allah'a insan yolunun ulaşmasını, ölmeden evvel ulaşmasını izlemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 20, 21 ve 22. ayetlerin daha ötesinde 25. ayet-i kerime geliyor. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a ezelde yemin, misak ve ahd verdikten sonra misaklerini bozanlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Buyuruyor Allah Teala. İşte fesatın muhtevası. Kim bu insanlar? Allah'a asi olanlar. Kim bu insanlar? Allah'ın emrini yerine getirmeyen insanlar. Sadece kendileri yerine getirmese, cehenneme gitseler çok önemli değil. Ama bu insanlar başka insanlara da örnek oluyorlar. Yanlış din bilgilerini onlara öğretip onların da milyonlarca insanın da cehenneme gitmesine sebep oldukları için onlar yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak ifade ediliyor. Yetmez. Fesat insanların iki tarafa ayrılarak birbirlerine düşman hale getirilmesidir. Sevgili kardeşlerim, bir ülkede yaşıyorsunuz. O ülkedeki bütün insanlar sizlerin kardeşleridir. Onlar karşı tarafta değildir. Bir gün düşmanla bir cihat, bir mücahede, bir savaş söz konusu olursa onlar, yani düşmanlarınız, başka ülkeden gelecek olanlar, size saldıracak olanlar hanginizin hangi taraftan olduğuna bakmadan iki tarafı birden öldüreceklerdir. Öyleyse düşmanlarımız dışarıda, içeride sakın birbirinize düşmanlık etmeyin. Şu ülkenin iç yapısında birbirinizle dost olmak mecburiyetindesiniz. Çepeçevre size karşı düşmanlık edecek olan insanlar etrafımızda. Öyleyse kendi içimizde bölünmeyin, parçalanmayın. Fesat çıkarmak ne demek? İki ayrı grubu oluşturmak demek. Bir tek grup varken ikinci bir grubu oluşturup o grubun karşısına dikmek demek. Böyle bir şeyi İslam kesinlikle emretmez. Şimdi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde Rad Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde fesat çıkaranlara verdiği ismin muhtevasının açıklanması var. Kim bu fesat çıkaranlar? Allah-u Teala söylüyor. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler diyor. Kat ederler diyor. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bu insanlar niçin fesat çıkarıyor? Sadece kendileri ulaşmamakla kalmıyor. Başka insanların da ulaşmasını engelliyorlar. Bakınız Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetleri ne kadar açık bir şekilde bu meseleye ışık tutuyor. Allah Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَّدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan saptırırlar. Allah'ın yoluna ulaşmaktan insanları men ederler. İnsanların Allah'ın yoluna ulaşmalarına, ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına, ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmalarına Allah'ın sebili sırtımızda kim? Allah-u Teala burada sadduan sebilillah ediyor. Allah'ın sebilinden saptırırlar. Allah'ın sebiline ulaşmalarına mani olurlar diyor Allah-u Teala. Kim yapar bunu? Allah'ın yolunda olmayanlar. Allah'ın yolunda olsalardı ne yapacaklardı? Bırakınız başka insanları Allah'ın yolundan saptırmaya. Dışarıda ne kadar Allah'ın hakikatleri bilmeyen insan varsa onların hepsini Allah'ın yoluna davet edeceklerdi. Ama bunlar Allah'ın yolundan saptırırlar. Saptırdıkları zaman ne olur? Allah'ın yoluna girenlerle girmeyenler diye düşman iki safa oluşur. Bir defa Allah'ın yoluna girenler diğerlerine düşman değillerdir. Neden değillerdir? Bakınız Allah-u Teala sahabe için Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde ne diyor? Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde düşmanlıklarını biliyoruz. Öldürmüşler, işkence etmişler sahabeye. Düşman oldukları kesin. Ama Allah-u Teala sahabenin durumunu söylüyor. Onlar size buğz ettikleri halde, size düşman oldukları halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence ettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz diyor. Çünkü siz kitabın, hatta kitapların bütününe iman edersiniz. Öyleyse sahabe dostluğu temsil ediyor. Sahabe tek bir vücudu temsil ediyor. İşte onların arasında da münafıklar vardı. Onların yaşadığı çevrede her dinden dinsizler, şeytana tapanlar da dahil olmak üzere her tür insan vardı. Hanifler de vardı. Öyleyse bu muhteva içerisinde kimdir Allah-u Teala'nın burada söylediği müfsitler? Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde söylediği müfsitler. Allah'ın yolundan saptıranlar. İşte Nisa suresi 167. ayet bunu söylüyor. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen bayida. Onlar muhakkak ki kesin olarak kafirdirler. Allah'ın yolundan saptırırlar ve onlar uzak bir dalalet içindedirler. Dalalette oldukları kesin, kafir oldukları da kesin. Kimlerin? Allah'ın yolundan saptıranların. Kendileri vuslatı kesmişler. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı katiyen gerçekleştirmeyecekler. Gerçekleştirmek istemiyorlar. Ama onunla kalmıyorlar. Başkalarını da zehirliyorlar. Ve ikinci bir grup oluşturuyorlar. Fesat grubu. Allah'a karşı savaş veren bir grup çıkartıyorlar. İşte burada konflikt başlıyor. Burada hata başlıyor, fesat başlıyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, onlar Allah'ın yolundan saptırıyorlar insanları ve cehenneme mahkum ediyorlar. Allah Teala devam ediyor. Nisa 168. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfirelehum. Onlar kafirdirler. Ama aynı zamanda da zalimdirler diyor Allah Teala. Niçin zalimdirler? Çünkü başkalarının Allah'ın yoluna girmelerini engelleyerek onlara zulmetmişlerdir. Kendi nefslerine de zulmetmişlerdir. Derecat kaybetmişlerdir. Bu sebeple zalimlerdir. Ve tabiatıyla kendileri Allah'ın yoluna girmedikleri için Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah Teala. Ne olacaktı? Allah'ın yoluna girselerdi, mürşitlerine ulaşıp öne dedi çekip tövbe etselerdi ruhlarını Allah'a üzere, o zaman ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'ın yoluna ulaşacaktı. Allah'a doğru yola çıkacaktı. Ve o zaman fesat çıkaranlardan biri olmayacaktı kişi. Ama ne var ki bunu gerçekleştirmiyor. Gerçekleştirmemekle kalmıyor. Başkalarının da Allah'ın yoluna girmesini engelliyor. Başkalarının Allah'ın yoluna girmesini engellediği için zalim başkalarına zulmediyor, onların kurtuluşunu engelleyerek tabiatıyla derecat kaybettiği için aynı zamanda kendi nefsine de zulmediyor kişi ve Allah'ın yoluna girmediği için Allah ona mağfiret etmiyor, onun günahlarını sevaba çevirmiyor. Ne demek istiyoruz? Eğer Furkan suresinin 69 ve 70. ayetlerine bakarsak şunu göreceğiz. 69. ayette Allah Teala diyor ki: onlar cehenneme girenlerdir. Onların cezaları arttırılır. 70. ayet-i kerimede ama tövbe edenler, bu mürşidin önünde yapılan bir tövbedir, hariç. Onlar tövbe ederler ve mümin olurlar. Onlar nefs tezkiyesine başlarlar. Amel-i salihata, nefsi ıslah edici amellere başlarlar. Allah onların günahlarını sevaba çevirir, seyyiatlerini hasenata çevirir diyor Allah Teala. İşte burada Allah Teala amel-i salihattan bahsediyor. Nefsi ıslah edici ameller. Buradaki iki yüzlülüğü görmeniz için bunu ifade ediyorum. Çünkü burada onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman onlar derler ki biz sadece ıslah edicileriz. İslah ediciler bunların tam karşısında olan insanlar. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. İslah ediciler nefsin ıslahıyla meşgul olanlar. Kim onlar? Nefslerini ıslah edenler. Onlar müminler. İşte burada nefslerini ıslah edenlerin mümin olduğu, onların günahlarını sevaba çevirdiğini yazıyor Allah Teala. Yani Furkan 70'te. Onlar ki tövbe ederler, mürşidlerinde yapılan bir tövbe ve bu tövbenin akabinde mümin olurlar ve onlar amel-i salihat yaparlar diyor. Nefsi ıslah edici nefsi ıslah edici amellerde bulunurlar. Öyleyse kimdir? Biz sadece ıslah edicileriz diyen bu adamlar mıdır? Nefslerini ıslah edenler, bu sebeple gerçekten ıslah edici amellerde bulunanlar, bu ayette geçen insanlar mı? Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın. Yani siz de sahabe nasıl ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim ediyorlarsa, nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyorlarsa, siz de tabi olun denildiği zaman onlar diyorlar ki hayır, biz ona tabi olmayız. Biz ruhumuzu Allah'a doğru yola çıkarmayız. Öyle yaptığınız zaman, çıkarmadığınız zaman siz yeryüzünde fesat çıkarmış oluyorsunuz. Çünkü vuslatı kesiyorsunuz ve Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediği fesat çıkaranlarsınız siz. Onlara böyle dinlediğiniz zaman onlar diyorlar ki hayır, tam tersine biz ıslah edicileriz. Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde ıslah edicilerin onlar olmadığını, ıslah edicilerin mürşidin önünde tövbe edip de ruhlarını Allah'a doğru yola çıkaranlar olduğunu söylüyor. Ve onların günahlarını sevaba çevirdiğini, seyyiatlerini hasenata çevirdiğini ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse bu öyle bir muhteva ki, öyle bir kurnazlık ki, hem adamlar Allah'ın yoluna girmiyorlar, hem de kendilerini Allah'ın yolundaymış gibi ıslah ediciler olarak tanıtıyorlar. Oysa ki bunu ıslah edicilere karşı söylüyorlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuş sahabe, tabi oldukları anda ruhları vücuttan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış ve nefs tezkiyesine başlamışlar. Tezkiyetin nefs. Zikir yapıyorlar. Allah'tan gelen rahmet fazla selavattan fazıllar kalplerinde yerleşmeye başlıyor. Nefs tezkiyesi başlıyor. Ruhları da Allah'a doğru yola çıkmış. Emmare'de birinci kata ulaşacak ve sonraki yedi kademede de yedi tane gök katını aşarak Allah'a ulaşacak. İşte bu yolculuğu gerçekleştirmek istemeyenler yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak adlandırılıyor. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde ve Allah Teala bu ayette Bakara suresinin 11. ayet-i kerimesinde o yeryüzünde fesat çıkaranlara sesleniyor. Ruhlarını Allah Teala'ya ulaştırmayanlara sesleniyor. Siz diyor yeryüzünde fesat çıkarıyorsunuz, çıkarmayın. Onlar diyorlar ki yok biz fesat falan çıkarmıyoruz, biz sadece ıslah edicileriz. Yani bu yalanın katmerlisi oluyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nisa suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi 169 şöyle söylüyor Allah Teala. Allah onları asla tarik-i müstakime ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala burada çok açık bir olaydan bahsediyor. Yeryüzüne fesat çıkaranların gideceği yer cehennemdir. Çünkü hem kendilerine zulmetmişlerdir, hem de Allah'ın yolundan ayırarak cehenneme gitmelerine sebebiyet verdiklerine zulmetmişlerdir. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz, onun kazandıkları size de yazılır. Kimin dalaletine sebebiyet verirseniz, onun kaybettikleri size de yazılır. Öyleyse kimler bu yeryüzünde fesat çıkaranlar? Yeryüzünde fesat çıkaranlar Rad suresinin 25. ayet-i kerimesine göre ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarmayan, ruhsatı kesen, Allah'ın 11 defa üzerine farz kıldığı, üzerlerine farz kıldığı hususu çiğneyen insanların toplandığı grup. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlar. Allah razı olsun. On ikinci ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Ela innehum humul müfsidûne velâkin lâ yeşkurûn. Onlar muhakkak ki onlar müfsitlerdir. Fesat çıkaranlardır. Fakat onlar bunun şuurunda değillerdir. Onlar bunun farkında değillerdir. Onlar bundan bir haberdirler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bu insanlar faydasız birinin sahibi olduklarından haberdar değiller. Doğruyu yaptıklarını zannediyorlar. Çünkü okudukları kitaplarda gerçekten öyle yazıyor. Onların söyledikleri gibi yazıyor. Kur'an-ı Kerim'in ruhunun tefsirine sahip olmadıkları için, bundan mahrum oldukları için onlar açısından değerli olan o insanların asırlar boyunca yazdığı kitaplar, o bilgileri öğrenmişler, o bilgileri öğretiyorlar ama o bilgiler onları Allah'ın yoluna ulaştırmayan bir faydasız ilmi temsil ediyorlar. Allah Teala bu hususu tarif ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar, affedersiniz, eşek yükü kitaplarla ilgilenirler. Onlarla iftar ederler diyor. Ama onlara o kitapların hiçbir faydası yoktur diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kitapların eşekler tarafından taşınanı değil, sizi Allah'ın yoluna ulaştıranı, Allah'a ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmenizi emredeni, yani Kur'an ve onun gerçek lafzı ve ruhu kıymetlidir Allah'ın katında. Öyleyse bu insanlar haksız mılar? Haksızlar mı? Kendi açılarından haklılar. Öğrendikleri o ilim. O ilmi öğrenmişler. O ilmi öğrenerek üniversitelerden mezun olmuşlar. Şimdi de o ilmi öğretmekle vazifeliler. Ve gerçekten onunla da aminler. Onu öğretiyorlar. Ama ne yazık ki bu onların yeryüzünde fesat çıkarmaları demek. Allah'ın yoluna ulaştırmak yerine Allah'ın yolundan men etmeleri demek. Ve onlar bunun şuurunda değiller. Çoğu hala değiller sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir kısmı bu konuya daha yeni yeni ısınıyor. Daha yeni yeni gözleri açılıyor. Bize öğretilenler yanlışmış, doğrusu buymuş diye daha yeni yeni Allah'ın hakikatini görmeye başlıyorlar. İşte şu noktada onlar tam bu ayet-i kerimenin söylediği gibi büyük kısmı daha farkında değil. Öğrendiklerinin, okuduklarının, kendisine öğretilenlerin doğru olduğundan eminler. O zaman onlar yeryüzünde fesat çıkaranlar ama bunun şuurunda olmayanlar, farkında olmayanlar, doğruyu yaptıklarını zannedenler, düşünenler, hatta ondan emin olanlar. Sevgili kardeşlerim, mütemadiyen açıklamalar yapıyoruz. Bakıyoruz ki akaid konusunda Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşen birçok şeyi hakikat diye kabul etmiş insanlar. Bu akaidin dört temel kaidesinden sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler Resul'dür. Bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Tam yerine dört tepsilcik oturuyor. Ama ikincisine bakın, bütün Resuller de nebidir diyor. Kur'an-ı Kerim'de tam dokuz ayrı açıdan bir takım kişilerin nebi olmayan Resuller olduğunu Allah-u Teala söylüyor. Hele bir tanesinin Resullikle de alakası yok. Öyleyse ikinci kaide kendinden hüküm. Bütün peygamberler kendilerine kitap verilen Resullerdir deniyor. Yanlış. Resullerin bir kısmı peygamberdir, bir kısmı evliyadır. Üstelik bütün Resullere kitap verilmemiştir. Ama bütün nebilere kitap verilmiştir. Dördüncüsü daha da acıklı. Nebiler de kendilerine kitap verilmeyen Resullere verilen kitaplarla idare eden peygamberlerdir deniyor. Bu da üstüne tüy dikiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala ne kadar açık ve kesin söylüyor. Onlar bunun şuurunda değillerdir diyor. Onlar söylediklerinin yanlış olduğundan haberdar değiller. Doğruyu söylediklerini zannediyorlar gerçekten. Büyük kısmı samimiyetle buna inanıyor. Biz de onların samimiyetine inanıyoruz. Küçük bir kısımsa söylediklerimizin ne olduğunun farkındalar ve bu hakikatlerin ışığında kaçacak yerleri olmadığı için bize diş bilemekle meşguller, sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Böyle şeyler olur. Hayat bu. Allah razı olsun. 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Bakara suresinde şöyle diyor. Ve iza kıyle lehum aminu kema amenen nasu galu enu'minu kema amenes sufaha ela innehum humus sufaha'u ve lakin la ya'lemun. Allah Teala onlara onların, insanların inandıkları gibi siz de inanın, siz de mümin olun. O müminler gibi siz de mümin olun. İnananların arasına girin. Dendiği zaman derler ki o sefihler gibi mi inanalım biz de? Biz de onlar gibi mi amenü olalım? Şimdi burada Allah-u Teala aminu kelimesini kullanıyor. Bir taraftan lügat manası inanmak. Ama inanmak, mümin olmak, aminu olmak, aminu olmak. Bunların hepsi bir inancın etrafında toplanan açıklamalar. Ama inancın Kur'an-ı Kerim'deki muhtevasına, köklerine, merdivenin basamaklarına baktığınız zaman amene olma standardının 3. basamaktan 28. basamağa kadar her tarafı kapsadığını göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amenü olmuştur. Mürşidine ulaşan kişi amenü olmanın ikinci safhasındadır. Ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eden kişi amenü olmanın üçüncü safhasındadır. Fizik vücudunu Allah'a ahsen kılıp teslim eden kişi, muhsin kılıp teslim eden kişi amenü olmanın dördüncü safhasındadır. Nefsini ahsen kılarak Allah'a teslim eden kişi amenü olmanın 5. safhasındadır. Tıpkı takvanın 5 safhası gibi, tıpkı Allah'a kul olmanın 5 safhası gibi, tıpkı hidayetin 5 safhası gibi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala abesle iştigal etmez. Kur'an-ı Kerim'i bir bütün oluşturur. Bu bütüne dikkatle bakın. Bu bütün buradaki Allah-u Teala'nın kullandığı siz de amenü olun. Onlar gibi amenü olun. İslam'ın 5 tane safhasını da gerçekleştirin. Allah'a teslim olun. Dendiği zaman diyor o insanlara bu sefihler, akılsızlar gibi mi? Biz de amenü olun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında toplananlar genel anlamıyla çoğunlukla fakirlerdi. Ve şehrin esrafı onların arasında değildi. Bunun için birçok olaylardan bahseder Allah-u Teala. Onların Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a geldikleri zaman sahabenin arasında bulunan bir fakir kişiye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın onların İslam'a girmesini çok istediği için ilgi göstermemesini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ele alıyor. Onların Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın onlara ilgi gösterdiğini bir başka nişanı ayın fekki olayındaki açıklamadır. Gelip diyorlar ki biz sana tabi oluruz. Eğer ayı ikiye ayırabilirsen, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ben ayı ikiye ayıramam. Ben de sizin gibi bir insanım. Ama Allah'a dua ederim. Eğer Allah-u Teala duamızı kabul ederse o ayı ikiye ayırır. O zaman bana tabi olacak mısınız? Hepsi birazdan olacağız diyorlar. Ay ikiye ayrılıyor. Ama bu apaçık bir sihirdir deyip bitiriyorlar işi. Tabi olmuyorlar. İşte o insanlar hiçbir zaman aminu olmayacak olan insanlar ve aminu olan o fakir fukaraya da sefihler diyen, bunlar akıllı olsalardı zengin olurdu diye düşünüyor adamlar. Yani onlar için paye, akıl, saygı göstermenin örneği, misali, ölçüsü insanların zengin oluşu. Hatırlayacaksınız Muhyiddin Arabi Hazretleri'ni diyor ki sizin taptığınız şey benim ayağımın altındadır diyor. Hemen yakalayıp asıyor onu. Ama asmadan evvel söylediği şey şu: Bir gün sin şına girdiği zaman o zaman ne söylediğimizin manasına varacaksınız diyor. Sin, Yavuz Sultan Selim Şam'ı şını fethediyor. Ve Yavuz Sultan Selim kazın diyor. Nerede oldu bu olay? Şurada. Kazın diyor orasını. Kazıyorlar. Bir küp altın çıkıyor. Muhyiddin Arabi Hazretleri onlara demiş ki sizin taktığınız şey paradır. O da benim ayaklarımın altında. Ben Rabbime taparım diyor. Sizin taptığınız şey paradır ifadesi, sizin taptığınız şey benim ayaklarımın altındadır deyince Allah benim ayaklarımın altındadır manasına alan küffar Allah'ın büyük bir evliyasını katlediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mecaz açık bir şekilde gerçekleşiyor seneler seneler sonra. Öyleyse kimdir sefil, akılsız? Şu dünya kaç senelik bir ömür? Hiç düşündün mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? 100 sene deyin, 200 sene deyin. Olmaz ama 300 sene deyin. Bir cennet hayatı 300 katrilyon seneden de fazladır. Sonsuzdur. Bu sonsuz hayatı şu dünyadaki 100 senelik bir para kazanıp da İnsanların sahte saygılarına muhatap olmak için mi önce tutacaksınız? Hani insanlar vardır, çok para kazanıp da kendini saydırmak için garsonlara bol bol bahşiş verirler, kendilerine saygı duyduklarını belli etsinler diye. Bundan da nefsleri büyük gurur duyar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu küçülmek değil midir Allah-u Teala'nın karşısında? İnsanlara para vererek onların saygısını celbedip de bundan nefsin hoşlanması olayı. İşte böyle bir dizayna dikkatle bakın. O zaman bunun manasına daha çok varacaksınız. Biz o sefihler gibi mi amene olalım sözü dünya saadetini bilmemektir. Elinin tersiyle itmektir. Ahiret saadetini de elinin tersiyle itmektir. Çünkü dünya saadetini çok fazla para kazanmaya bağlayan milyonlarca insan yaşıyor dünya üzerinde. Böyle diyorlar ki çok para kazanırlarsa mutlu olacaklar. Hep Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Kim böyle düşünüyorsa onlara çok para ver de Ya Rabbi bu paranın kendilerine mutluluğu bir tarafa bırakalım. Ne kadar büyük sıkıntılar getiriyor. Hep bir yaşasınlar bakalım. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ayet-i kerimenin devamı şöyle. Ela innehum humus sufahu. Muhakkak ki onlar sefihlerdir. Velakin la ya'lemun ya, ama onlar bilmezler diyor Allah Teala. Onlar bunun farkında değillerdir. Sefih olduklarının, akılsız olduklarının farkında değillerdir. Dünyadaki şu birkaç günlük ömrü o akılsız kafalarının muhtevası içerisinde dünyayı yeğleyerek geçirdikleri için sevgili izleyenler ve dinleyenler, dünya malı dünyada kalır. Yaşayacağınız ömür de bellidir. 100 seneyi aşması nadirdir. Ama 300 senede yaşadınız, 300 katrilyon seneden daha uzun olan, 3000 katrilyon seneden daha uzun olan bir ahiret hayatını cennete geçirmek veya cehennemde geçirmek şu dünyadaki hayatınıza bağımlı. Öyleyse kimdir akılsız? Allah'ı onun size ihsan ettiği her şeyle beraber inkar etmek, devre dışı bırakmak ve insanların nefslerine tapması, nefslerini Rablerinin yerine geçirerek gizli şirke düşmesi. Ne diyor Allah-u Teala bu insanları bir delil olmak üzere? Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde, Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri, nefslerinin hevasını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah neyi emrettiyse, Allah'ın emrettiği o yerde Allah'ın emrini yerine getirmiyorlar. Nefsleri onlara Allah'ın emrinden başka bir şey emrettiği için emreden nefslerinin talebini gerçekleştiriyorlar. Yani Allah-u Teala'yı o olayda Rab mevkiinden, emir ve kumanda merciği mevkiinden alıyorlar. Nefslerinin afetlerini onun yerine oturuyorlar, oturtuyorlar. Onlarla beraber şeytanı oraya oturtuyorlar, tağutu oraya oturtuyorlar. Onun emrine itaat ediyorlar. Allah-u Teala diyor ki biz onları ilim üzere zalalete bırakırız. Hangi ilim? Onların faydasız ilimleri üzerine zalalete bırakırız. Onların kalpleri mühürlüdür diyor. Yani kalplerinde küfür yazılıdır. İşte bu insanlar da amini olmayanların hepsi aslında bu standarttılar. Onlar sefihlerdir. Akılsız olduklarında hiçbir zaman akıl edemeyecek kadar akıllılardır. Allah razı olsun. 14. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki ve izâ lekullezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halev ilâ şeyâtînihim kâlû innâ me'âkûl innemâ nahnu müstesliûn. Ve onlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman, buluştukları zaman derler ki biz aminu olduk, inandık. Ama ne zaman şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında, onlarla bir halvete çekildiklerinde, yani burada insan şeytanlardan bahsediyor Allah Teala. Biliyorsunuz ki insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar olmak üzere 3 grup şeytan türü var. Bunların topuna birden tağut diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bu şeytanlarla insan şeytanlarla bir araya geldikleri zaman aslında insan olan ama Allah'ın yolunda değil de şeytanın yolunda olanlar, başka insanları da şeytanın yoluna ulaşmak için gayretle çağıranlar, onlara insan şeytanları diyor Allah-u Teala, tağut diyor. O tağutlarla beraber oldukları zaman diyorlar ki, biz muhakkak ki sizinle beraberiz. Ama onlarla biz alay ediyoruz. Onlarla, onlara söylediğimiz doğru değildir, biz onlarla alay ediyoruz. Öyleyse bu sefihlerin bir de 200'lü olduklarını görüyoruz. Burada artık Allah-u Teala sefih olan insanların sadece akılsız olmalarını değil, aynı zamanda 200'lü olduklarını da vurguluyor. Onların hepsinin münafıklar olduğunu görüyoruz. Kimdir münafık? Düşünceleri başka, davranışları başka olanlar. Sahabeyle baş başa kaldıkları zaman biz de sizin gibi amini olanlarız diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e onlar da tabi olmuşlar. Önlerinde diz çökmüşler, el öpmüşler, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Ama amini olmamışlar, Allah'a ulaşmayı bilememişler. Hiçbir zaman ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmamış. Allah'ın enbiyası olmaları hiçbir zaman mümkün değil. Hiçbir zaman mümin olmaları mümkün değil. Ve hayatları boyunca küfürde kalacak olan bu zavallı insanlar, işte onlar sahabeyle beraber oldukları zaman biz amin olduk diyorlar. Ama diğerleriyle beraber olduklarında hiç böyle bir durumları yok. Öyleyse bu insanlara dikkatle bakın. Onlar sahabeyi aldatmaya çalışanlar.
1: Ve burada ikiyüzlülükleri çok açık bir şekilde ortaya konulur.
0: Biz sizinle beraberiz diyorlar. İnsan şeytanlarla beraber Allah yolunda olmayanlarla beraber oldukları zaman, sahabeyle beraber oldukları zaman da biz sizinleyiz, biz de sizin gibi amir oluyoruz. Biz de mümin olduk diyorlar. Böyle bir iddiaları var mı sahiden? Hücret 14'te Allah Teala açık açık soruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Buradaki ifade amenu, oradaki ifade amenna. Biz mümin olduk, biz amenu olduk. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki, Habibim onlara de ki, hayır siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İman girmedi. Allah kalbinizin mührünü açmadı. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıp dışarı çıkarmadı. Ve kalbinizin içine imanı yazmadı. Bu sebeple kalbinizden imanı küfürü çıkarıp kalbinizin içine imanı sokmuş olmadı. Kalbinize iman girmediği için siz mümin değilsiniz. Bu sebeple mümin olduk demeyin. İslam dairesine girdik deyin. Neden böyle söylüyor? Çünkü görünüşte hepsi tövbe etmişler. Sahabe gibi. Böyle söyledikleri için, herkesin içine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikleri için bu noktada onlar herkes tarafından İslam dairesinde kabul edilmek mecburiyetinde. İç yapıları Allah ile onlar arasında. Dış yapıları diğer insanlarla kendileri arasında. Öyleyse İslam dairesinde kabul edilirler. Bir insan amenü olmasa ama tövbe etse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dese, onu yaptığı andan itibaren İslam dairesinin içinde kabul edilir. Öldüğü zaman onun cenaze namazı kılınır. O İslam dairesinin içinde kabul edilir. Dış davranışı bunu gerektirdiği için. İç davranışı ise kişiyi hedeflere götürendir. İç davranış, iç düşünce sistemi o kişiyi mürşidine ulaştığı zaman 7 tane şahit tarafından tespit edilir. Bunlardan biri de Allah'tır. Devrin imamının ruhu oradadır. Tövbe ettiği sırada. Aşırıstan melekler oradadır. Mürşit oradadır. Bu 3 grup bunu gördüler. Mürşidin başının üzerinde gene devrin imamının ruhu var. O da görür. 4. Kiramen katibin melekleri görür. 5. O kişinin hayat filminin düşüncelere ait olan kesimi de gösterir. Kişi gerçekten amine olmuş mu? Ruhunu Allah'laştırmayı biliyor mu? 6. Ve nihayet Allah da kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini görür. Ve devrin imamının ruhu kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini gördüğü anda kişinin başının üzerine gelip yerleşir ve Mü'min suresinin 15. ayet kelimesine göre emrini verir. O vücuttaki ruha senin Allah'a mülaki olma günün yevmi telafin geldi der. Yani vücudu terk et ve ait olduğun mürşidin bulunduğu dergaha ulaş. Ruh devrin imamından tek yetkinden aldığı bu emir gereğince ayrılır ve görevini yerine getirmek için harekete geçer. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olay hiçbir zaman münafıklar tarafından gerçekleştirilemez. Çünkü hiçbirisi Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. Ve ne yazık ki bugün İslam aleminin büyük kısmı insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasının Allah-u Teala tarafından üzerlerine 9 defa direkt olarak 2 defa da 3 yeminin birden farz kılması suretiyle tam 11 defa farz kıldığının şuurunda değiller. Böyle olduğu için de Allah'ın yoluna girmek usulenle gelmemiş dünya üzerinde İslam ülkelerinde. Öyleyse sevgili öğrenciler ve dinleyenler, burada insanların söylediklerine dikkat edin. İkiyüzlülük, münafıkumun iki standardı çok açık bir şekilde beraber görünüyor. Ne zaman sahabeyle beraberlerse biz diyorlar, amini olduk. Ne zaman diğerleriyle beraberlerse hayır diyorlar, biz onlarla sadece öyle diyerek alay ediyoruz. biz aslında sizinle beraberiz. İnna muhakkak ki biz mea beraberiz, tüm sizinle diyorlar. Allah razı olsun. 15. ayet-i kerimesinde Bakara suresinin Allah Teala diyor ki Allahu yestehzi'u bihim. Allah onlarla alay eder asıl diyor. Onlar müminlerle ve Allah'la alay ettiklerini söylüyorlar. Ama Allah Teala diyor ki

Aslında ne diyorlar münafıklar? Bu Allah-u Teala'nın daha evvelki ayet-i kerimede verdiği isimle sefihler. Ne diyorlar? Biz diyorlar o sahabeyle alay ediyoruz. Allah-u Teala da bu ayette diyor ki hayır, biz asıl onlarla alay ediyoruz diyor. Ne demek alay etmek? Allah-u Teala nasıl alay eder? Onlara emrini vermiştir açıkça. Onlar emri çiğnerler. Gidecekleri yer cehennemdir. Allah-u Teala da onlarla artık ilgilenmez. Onlara minnet verir. Minnet verdikçe onların kaybettikleri dereceler daha artar ve cehennemin daha alt, daha derin standartlarına girerler. 7 kat cehennemin en üst cennet ve en alt cennet olmak üzere 7 tane katı söz konusu. Bu 7 kat cehennemin en altına gidecek olanlar en çok dünyada kalıp en büyük günahları işleyenlerdir. Allah'ın yoluna girmedikleri için cennete girmeleri hiçbir zaman mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileselerdi zaten Allah'ın yoluna gireceklerdi. Öyleyse onların negatif düzenleri Allah'a ulaşmayı dilememekten başlıyor. Öyleyse böyle bir düzeyde o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Hiçbir zaman Allah'a ulaşamayacak olan, hiçbir zaman ruhları Allah'a doğru yola çıkmayacak olan, hiçbir zaman bunların mevcut olmadığı için fizik vücutlarına ve nesnelerine de Allah'a teslim edemeyecek olan zavallılar. İşte Allah-u Teala burada onlar için diyor ki Allah onlarla alay eder, onlara mühlet verir. Mühlet verirse ne olur? Her geçen gün, her yaşadıkları gün pozitif hanelerine bir şey katılması mümkün değildir. Ama negatif haneleri giderek ağırlaşır. Bunlar insanlara kötülük etmekten hiç çekinmezler. Çekinmedikleri için bir defa insanlara yaptıkları zulüm sebebiyle derecat kaybederler. Allah ile ilişkileri devamlı derecat kaybetmekte geçer. Allah'ın emirlerini de çiğnerler, asla yerine getirmezler. Yasak ettiği fiilleri de devamlı işleyerek Allah'a asi olurlar. Ve hem Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri için, hem yasak ettikleri fiilleri işledikleri için bu insanlar devamlı daha çok derece kaybeden ve ne kadar Allah-u Teala uzun müddet vermişse o kadar çok derece kaybedecek olan, ne kadar Allah-u Teala uzun ömür vermişse o kadar çok daha aşağı cehenneme gidecek olan insanlar oluyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki müddet vermesine dikkat edin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'la uğraşanların bir kısmı anında hayatlarını verirler. Allah-u Teala'nın bir de bakarsınız, onların ömürlerini bitirdiği olayıyla karşılaşırsınız. Bu bir cezalandırmadır. Ama en azından Allah'ın onları bulundukları noktadaki kaybettikleri derecelerle sınırlandırmasıdır. Asıl Allah'ın Allah'a karşı savaş verip de yaşattıklarına bakın. O yaşatılanlar her geçen gün biraz daha aşağı bir cehenneme gitmek üzere şu dünyada hayatları uzatılanlardır. Ve kendilerine ne kadar yazık ettiklerinin zavallılar farkında da değillerdir. Allah razı olsun. İsyanları içinde bocalarlar. Bu surenin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوِ الدَّلَالَةَ بِالْفِدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتِهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَد۪ينَ Onlar hidayete karşı delaleti satın aldılar. İştira ettiler. İştira etmek, satın almak. Paranın iştira kabiliyeti, satın alma kabiliyeti.

0: Ve Allah-u Teala diyor ki onlar dalaleti satın aldılar hidayet karşılığında. Ve onlara ticaretleri bir fayda sağlamadı, kar sağlamadı. Ve ma kânû yehtedûn. Onlar hidayete de ermediler. Sevgili dinleyenler, hidayet Allah-u Teala tarafından ruhumuzun hidayeti üzerimize tam 11 defa farz kılınmış. Allah-u Teala 11 ayet-i kerimede bunu söylüyor. Hidayetin muhtevasını söylüyor. Farz kılındığını söylüyor ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasının. Ayrıca Kur'an-ı Kerim hidayetin ve bu muhteva içerisinde delaletin açıklamalarını getiriyor. Bir insan mürşidine ulaşamadığı takdirde diyor Allah-u Teala o kişi dalalettedir. Dalalette olanların gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ve şimdi düşünebiliyor musunuz sevgili izleyenler, dinleyenler? Bir kişinin irşat makamına tabi olması, teslim olması din adamları tarafından inkar ediliyor zamanımızda. Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i diyor ki onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler. Üstelik de Allah o ayetleri ve hidayeti insanlar için indirdiği kitaplarda açıklamasına rağmen ve ispat vasıtaları kullanmasına rağmen onlar ketmederler, gizlerler. Allah da onları lanet eder, lanet ediciler de lanet ederler diyor. Burada hidayet müessesesinin dalalet karşılığı satın alındığı ifade ediliyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, bu ayet konusundaki açıklamalarımız bitmedi. Burada hidayetin enine boyuna anlatılması lazım. Öyleyse gelecek dersimizin buradan başlaması söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolundaki beraberliğimizin, ona kul olmamızın yeni bir safhasında bir defa daha beraberiz. Ona sonsuz halde şükrediniz. Bu güzelliği bir defa daha bizlere yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın bütün güzellikleri üzerinize olsun. Kur'an-ı Kerim tefsirinin biz yeni aşamasında gene beraber Bakara suresinde kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 166. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz teberra ellezine tebi'u minellezine tebe'u ve ra evil azabe ve tekattaat mihimul esba. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Diyor ki o zaman tabi olanlar azabı gördüklerinde tabi oldukları kimselerden uzaklaşırlar ve aralarındaki bütün sebepler, bağlar kopuverir. Kopardılar. Allah-u Teala kimlerden bahsediyor? Allah-u Teala insanları şeytana yaklaştıracak olan, şeytanın dostlarına tabi olanlardan bahsediyor. İşte onlar bugün sevgili kardeşlerim, 8 tane uzdan dünyaya yayın yapıyorlar. İnsanlara bütün şeytani kültürleri, okült kültürü öğretmek için. Büyü, üddam, şeytanın insanlara öğrettiği bütün zulmani ilimleri insanlara öğretmek için insanlar 8 tane ucudan harekete geçmişler şeytanın dostları. Ve bütün dünyaya kol salmışlar. Bizim henüz hiçbir ucudan birileri seslenmemiz söz konusu olmadı. Ama bilgisayar aracılığıyla şu anda bütün dünyaya hamdolsun ki kitabeler durumdayız. Hamdolsun ki bu bilgisayarla yapılan ulaşmaları kimse dokunamıyor. Yoksa bunu da yasaklamaya kalkan bir takım zavallı kafaların varlığını biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bütünlüğü içerisinde Allah'a ve dostlarına yakın olanlarla şeytana ve dostlarına yakın olanlar iki ayrı grup oluştururlar. Allah'ın dostları kendilerini cennete götürecek, ruhlarını ise Allah'a ulaştıracak olan bir özelliğin içinde cennet saadetini ve dünya saadetini yaşayacak olanlardır. Şeytanı veya onun dostları olan tağutu, insan ve cin şeytanları kendilerine dost edinen onlara, tabi olanlara denince onların gidecekleri yer ne yazık ki ayet-i kerimede ifade edildiği gibi sadece cehennem. İşte cehennemden ilk kesit veriyor Allah-u Teala. Onlar cehennemdeki azabı, bu bir fiziksel azap, işkence. O azabı gördükleri zaman, o zaman kendilerini cehenneme götüren o insanlardan kopuverirler diyor Allah-u Teala. Aralarındaki bütün ilişkiler biter, kopar gider. Dikkat edin, son derece önemli bir konu. İki türlü insan var. Allah'ın dostları, şeytanın dostları. İki türlü insan var. Allah'ın dostları, Allah'ın düşmanları. Allah'ın düşmanları şeytanın dostları oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Şeytan ne yazık ki insanların büyük bir çoğunluğunu insanlık yaşadıkça Allah'ın yolundan kaydırıp onları cehenneme götürmeyi başaracak. Nitekim etrafımızdaki insanlara sıfırla bakın. Hiçbirisi sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle kurtulabileceklerini, Allah'ın cennetine girebileceklerini bilmiyorlar. Ve kendilerine öğretilen yanlış bir din ilmiyle toptan cehenneme gitmek üzere hazırlıklılar. İşte ne yazık ki iblis bütün insanları kandırmış. Allah'ın dostlarını onlara düşman gibi, bir sahtekar gibi tanıtmayı başarmış. Ve bu hengamede insanların çok çok büyük bir kısmını ne yazık ki cehennem muhtevasını alacak kıyametini. Zaten Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her şeyin başında sonunda söylüyor. Diyor ki biz insanların çoğunu cehennem için yarattık. Yani yarattığımız insanlardan çoğu cehenneme girecekler. Kendi iradeleriyle orayı seçen insanları da biz yarattık diyor Allah-u Teala. Biliyoruz onlar hayattayken cehenneme gitmeyi isteyecekler. Bilgisinin dediklerine tabi olacaklar. Bizim söylediklerimizi unutacaklar. Standartlarında Allah-u Teala. Ve sonuç açık ve kesin. İnsanların çok çok büyük bir kısmı, yüzyılından çok daha fazlası ne yazık ki cehenneme gidecek. İşte o cehenneme gidenler orada ancak kendilerine gelecekler. Allah razı olsun. Bakara suresi 167. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالِهِمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِحَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Allah Teala buyuruyor ki ve o Allah'tan başkasına Allah'ın ve onun müşriklerinin dışındakilere şeytanın takımına bağlananlar, tabi olanlar onlar dediler ki diyor Allah Teala keşke bizim için dünyaya bir dönüş olsa, kesin bir dönüş olsa da bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşabilsek. Böylece Allah onlara amellerinin hasara uğradığını, yani onların hüsrana düştüklerini gösterecektir. Ve onlar ateşten çıkacak değillerdir. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Buradakilerin ne olduğunu görmek için Ahzab suresinin 67-68. Ayetlerine bakmamız lazım. Allah-u Teala diyor ki o cehenneme girenler derler ki Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte burada da sevgili kardeşlerim, cehennemde olanlar var. Evet, cehennemde olanlar itaat etmişler birilerine. Bu itaat ettikleri insanlar şeytanın yolunda kendilerinden hoşlandıkları, onlara tabi oldukları insanlar onları cehenneme sürüklemişler. Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırdan bu çağda, çağdaş zamanda insanlar, bütün insanları topyekun cehenneme götürecek bir din kültürünün sahipleri artık. O din kültürüyle hiç kimsenin kurtulması mümkün değil sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. Öyle bir İslam dini kültürü ki Allah neyi emretmişse onlar yasaklamışlar. Allah neyi yasak kılmışsa onlar emretmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, izleyenler. İslam 5 safhadan oluşur. 5 safha. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Mürşide ulaşmak 2. safha. Bütün sahabe kainatın en üst seviyeli mürşidine tabi oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 3. safha ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. 4. safha fizik vücutlarını Allah'a teslim etmesi insanların bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Ve 5. safha nefslerini daimi zikre ulaşarak nefslerini Allah'a teslim etmesi bütün sahabenin ve bütün sahabe bunu da gerçekleştirdiler. İslam'ın 5 kapısını bütün boyutlarını yaşadılar. İrşad makamının sahibi oldular. Hepsinin cennete gireceği Kur'an-ı Kerim'de hem Araf suresinin 107. ayet-i kerimesiyle hem de Secde suresinin 100. ayet-i kerimesiyle kesinleşmiştir. Onlar Allah'a, Allah'ın emirlerine ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme itaat ettiler. Ve gidecekleri yer cennet oldu. Dünyada da saadetli yaşadılar. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabenin yaşadığı hayatın bir bölümü asr-ı saadeti oluşturuyor. Son bölümü. Bir saadet asrı yaşanmıştır. Mekke'nin fethinden sonraki bölümde. Ondan evvel de Medine'deki hayat yeni bir saadet devridir. Asrı saadet deniyor onların yaşantılarına. Mutluluğu yaşadılar. Öyleyse sahabe ne yaptılar? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldular. Sonra ne yaptılar? Hazreti Ebubekir'e tabi oldular. Sonra Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra yine Hazretleri biat ettiler. Ama sahabeye tabi oldular. Sahabeden sonraki nesil, tabi'in. Onların hepsi cennete girecekler. Garanti edilmiş cennetlere. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra mürşit gelmeyeceği tezi bütünüyle yalan. Allah-u Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayetinin üstünde o sahibi günlere benim var ediyor. Onların bir kısmı Ensar'dan da bir kısmı macirinden de bir de Ensar'a ve macirine İslam'la tabi olanlardan da öyle buyuruyor. Öyleyse ister Ensar olsun ister macirin hepsine tabi olunmuş. Hepsi yaşat makamının sahibiydi. Hem cenneti görecekleri, hem Allah'ın onlardan razı oldukları, hem de Fevzül Azim'in sahibi oldukları Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde kesinlikle vurgulanmış. Öyleyse ne olmuş? Sahabeye tabi olunmuş. Onlara tabi olanlar mı? Onlarla beraber cennete girmeyi hak etmişler. Ama eğer söz konusu olan bu ayetteki ve bundan evvelki iki tane ayetteki tabiyetse orada şeytana ve onun hempalarına tabi olmak söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, bilimlerine böyle bir durumda insanlar için yapılması lazım gelen şey muhakkak ki güzelliğin en güzelini yapmak. Allah'a dönmek. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a döndürdüler, ulaştırdılar. İşte bugün de sadatlar var. Bugün de devrin büyükleri var Kübera ve onlara tabi olunuyor. Ve gidilecek yer kesinlikle cehennem. Sevgili kardeşlerim, sadece cehenneme gitmek ve bu dünyada da sonsuz bir huzursuzluğu yaşamak. Böylece bir korkunç olgu söz konusu. Nasıl bir olgu söz konusu? İnsanlar dinlerini unutmuşlar. Allah-u Teala'nın söylediği her şey devre dışı kalmış. Ne söylemiştim demin bu ayet-i kerime ile alakalı? Allah neyi emretmişse onlar aksini iddia ediyorlar. Allah-u Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri ispat ediyor ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bugünkü din adamları diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Yetmez. Allah'a ulaşmak yoktur diyorlar. İnsan diyorlar ruhunu ölmeden evvel Allah'a gönderemez. Ruh vücuttan ayrıldığı anda insan ölür. Onun için ancak ruhunu aldığı için insanlar öldüğünden hiç kimse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Buna hem kendileri inanmış hem de tertemiz insanları bu şeytanın yalanına inandırmışlar sevgili kardeşlerim. Oysa ki bütün sahabenin Allah'a ruhlarını ulaştırıp hidayete erdikleri hem Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde hem de Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde kesinlik kazanıyor. Allah-u Teala üzerimizde ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı 11 defa farz kılmış. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Ve bugün kendilerinin bilgisine inanıp da o bilgi seviyesinin gereğini yapanlar ne Allah'a ulaşmayı diliyorlar ne de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşabileceğine inanıyorlar. İkisi de yok. Sevgili kardeşlerim, bu ikisinin arasında ruhun Allah'a ulaşmasıyla Allah'a ulaşmayı dilemek arasında bir safa var, mürşide ulaşmak. Deniz söyledi ki bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi olmuşlar. Ondan sonra dört halifeye tabi olmuşlar. Ondan sonra da sahabeye tabi olunmuş. Ondan sonraki halifelere biat edilmiş ama sahabeye tabi olunmuş. Ve tabiatıyla mürşit yoktur. Allah'la insan arasına kimse giremez. Sözleri de şeytanın birer kuyruklu yılanı olan bu sözler havada kalmaya, boşlukta kalmaya mahkum. Çünkü Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kıldığı gibi ulaşamayanın dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanların cehenneme gideceğini buyuruyor. Mürşidine ulaşamayanların mümin olamayacaklarını söylüyor. Onların da cehenneme gideceğini söylüyor. Vaziyetin vahametini anlayabiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Din ilmi zamanımızda insanlara şeytanın bu yalanlarını kabul ettirmiş durumda. Evvela din alimleri kabul etmişler bu yalanları. Korkunç bir tablo. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Bütün bir insanlık cehenneme doğru bir yolculukta. Ve onları bu badireden kurtaracak olan ilimle tehdit edecek olan insanlar da sahtekar olarak tanıtılıyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bakınız ne diyorum. Allah neyi emretmişse bunlar hep hayır diyorlar. Neyi emretmiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok diyorlar öyle bir şey. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu olmadığına göre Allah'a ulaşmayı dilemek de söz konusu olmaz. Kim öyle mi diyorlar ki? İkincisi diyorlar ki mürşit mi? Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ve sahabede hakikaten ona tabi oldu. Ama ondan sonra mürşit yoktur. Mürşit gelmez artık. Bitti olay. Oysa ki sahabeye tabi olunduğu Kur'an-ı Kerim'in Tevbe Suresi'nin 100. ayet kelimesinde kesin. Ruhu Allah'a ulaştırmak mı? İnsana hayat veren ruhtur. Ruh alınınca insan ölür. Sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir diyorlar. Bütün sahabe sağken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücudun Allah'a teslim mi? Öyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yok diyorlar. Nefsin Allah'a teslim mi? O da yok diyorlar. Eğer ne var diye sorarsanız size bir fıkıh ilmi gösterecekler ki alabildiğine genişlemiş, dal budak salmış ve insanlar, bu zavallı insanlar o fıkıh ilmindeki ilimlerine güvenip cehenneme gitmeye insanları hazır hale getiriyorlar. İşte böyle bir trajedi oynanıyor dünya üzerinde sevgili öğrenciler ve dinleyenler. İşte bu insanlar orada cehennemde azabı gördükleri zaman aralarındaki ilişki bitirecek. Aldananlar diyecekler ki sen şu dünya hayatını yaşarken bizim doğruları öğrenmemize mani oldun. O yalancı yanlış biliminle. Ve bizi buraya cehenneme kendinle beraber getirmeyi başardın. Ve aralarındaki ayrılık orada başlayacak. Sevgili kardeşlerim, şuna
1: sonsuz sana teşekkür ediyorum ki 3-4 yıl içinde bütün hakikatler insanlardan, bilmek isteyenler tarafından mutlaka öğrenilecek. Ama gene insanların az bir kısmı Allah'ın emrinden yerine getirmeye devam edecek. Her devirde insanların çoğunun gideceği yer ne yazık ki cehennem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ikinci bir asr-ı saadet bu hakikatler anlaşıldıktan sonra mutlaka bu dünyada yaşanacaktır. Allah razı olsun. Burada amellerin hasara uğramasından bahsediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala buyuruyor ki kat hasırallezine kezzebû bi likâillâhi ve mâ kânû muhtedîn. Yunus Suresi 43. ayet kerime. Andolsun ki diyor Allah Teala onlar Allah'a ulaşmayı inkar etmişlerdir. Evvelce hüsrana düşmüşlerdir. Onlar asla hidayete eremezler. Hüsrana düşenler, sevgili kardeşlerim, hüsranda olanlar, kim bu insanlar? İşte Mü'minin Suresi 102 ve 103. ayetler. Kimin diyor Allah Teala kıyamet günü mizanlarındaki günah sevap tartıları günah tartılarından fazlaysa onların gidecekleri yer cennettir. Mü'min 103, kimin de günah tartıları sevap tartılarından ağırsa onların da gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Buyuruyor Allah-u Teala. Nefslerini hüsrana düşenler, hüsranda olanlar kimler? Günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte bu insanlar cehenneme gidecek ve orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Yani cehennemden çıkmaları, sonra tekrar cennete girmeleri diye bir şey hiçbir şekilde mümkün değildir diyor Allah Teala. Tam 30 tane ayet-i kerimede bunu söylüyor. Öyleyse bu nefslerini hasara uğratanlar Kehf 103, 104, 105, 106'da Allah Teala size amellerinizi hüsrana uğratacak olan şeyleri haber vereyim mi? Ne diyor onlara? Onlar diyor amellerin en güzelini yaptıklarınızdan ediyorlardı. Ama Allah'ın Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı küfrettiler, öptüler. Ve Allah'ın ayetlerini tekzip et. Allah'ın ayetlerini de öptüler. Onların amelleri habitat oldu, yok oldu, sıfırlandı diyor Allah-u Teala. Görülüyor ki Allah'a düşman olanlar için kurtuluş hiçbir şekilde söz konusu değil. Bu dünyanın nefse hoş gelen günleri insanları ne yazık ki Allah'ın yolundan şu dünya hayatını yaşarken saptırıyor. Oysa ki ondan daha güzeller, bütün güzellikler Allah'ın yolunda var. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'a layık olduğunuz zaman Allah daima layık olduğunuzdan daha fazlasını size verir. Öyleyse insanlar Allah'ın bütün güzelliklerini unutmuşlar. Böyle bir devirde yaşıyoruz. Ve o yanlış bilgileriyle insanları kendileriyle birlikte şu anda cehenneme götürmekte, onların amellerini hasara uğratmakla meşguller. Allah razı olsun. Ayet 168'de Bismillahirrahmanirrahim şöyle buyuruluyor. Ya eyyühen nasu kulu mimma fil ardı halalen tayyiben ve la tettebi'u hutuvetü şeytanı innehu leküm aduvin mübin. Ey insanlar diyor Allah Teala, ey nas, şu dünyadaki helal ve tayyip temiz şeylerden yiyin. Allah'ın haram ettiklerini yemeyin. Neyi haram etmiş Allah Teala? Diyor ki keyif verici içkiler size haram kılındı. Rakı içmek, çarap içmek yok diyor Allah Teala. Bunu yasakladım. İşte haramları yemeyin, içmeyin diyor Allah Teala. Diyor ki Allah Teala domuz eti size haram kılındı diyor. Adamlar diyorlar ki bizi domuz mezarlığına gömün. Öylesine domuzlara aşıklar ki hayattayken beraberlikleri onların içine yedikleri yetmiyor adamlara. Beni diyor öldükten sonra vasiyetim bu. Domuz mezarlığına koyun. Domuz mezarlığına gömün. Tamam. Diriltiriyorlar orasıysa buyursunlar. Domuz kokuları içinde geçirsinler sonraki hayatlarını da. Ama Allah Teala diyor ki hayır. Domuz etini yemeyeceksiniz. Üçüncüsü, kanı akmayan hayvanın etini yemeyeceksiniz diyor. Herhangi bir şekilde hayvan ölmüş ama kanı akmamış. O eti yemeyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Sonra ne diyor? Allah adına kesilmemiş olan hayvanların da etini yemeyeceksiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala burada insanlara helal ve haramı açık ve kesin şekilde söylüyor. Helal ettiklerimi temiz ve tayyip olan helal ettiğim şeyleri yiyin ama haramları asla diyor. Öyleyse Allah'ın temiz ve helal şeyleri zulurken haram ettiklerini yemek sevgili kardeşlerim, o zaman şeytanın adımlarına tabi oluyorsunuz. Allah Teala diyor ki yemek içmenin dışında kumar da size yasak, falokları da yasak diyor. Artık diyor şeytandan sormayın, benden sorun diyor Allah Teala. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, biz nasıl soralım Allah-u Teala, biz henüz onunla konuşamıyoruz. O da diyor ki hacet namazı ve istihare namazı Cebrail kardeşimi bana öğrettiği iki namaz diyor. O namazlardan hacet namazı bir hacetiniz, bir dileğiniz, ulaşmak istediğiniz bir yer olduğu zaman hacet namazı kılacaksınız. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece boy abdesti alacaksınız ve Allah'tan o talep ettiğiniz şey neyse onu dileyeceksiniz. Ama bir konuda bir karara varmışsınız. Bu kararın sizin için uygun olduğu veya uygun olmadığı hususunu sormak istiyorsunuz Allah'tan. Uygun olup olmadığını sormak istiyorsunuz. O zaman istihare namazı kılacaksınız. İki rekat namaz. Yine Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yine boy abdesti. Bu sefer Allah Teala size renk gösterecek. Eğer siyah ve kırmızı göstermişse o hiç sizin için uygun değil. Eğer yeşil ve beyaz göstermişse, evet, uygun. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor Allah Teala. Oysa ki bakıyorsunuz herkes şeytanın adımlarına tabi olmuş. Tıpış tıpış şeytanın arkasından cehenneme doğru yollanmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Okullarımızda, üniversitelerimizde din adına insanların kurtulması mümkün olmayan bir din öğretimi tatbikatta. Ve korkunç bir sonuç. İnsanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası ne yazık ki kurtulamayacak. Ve sırf yanlış bir din bilgisini öğreten ve doğruları bunca yıldır söylememize rağmen hala kabul etmek istemeyen bir taassup softalığıyla din alimleri direniyorlar. Ve dünyanın en büyük vebalini omuzlarına almış durumdalar. Kendileriyle beraber insanların çok büyük bir kısmını ne yazık ki cehenneme götürecekler. Ve bizim ülkemizde bugün Allah neyi yasak etmişse hepsi serbest. Ama Allah neyi emretmişse onlar bir suç. Bizim İzmir'deki dergahımızı kapatan adamlar, oradaki Kur'an-ı Kerimleri, tesbihleri, tuvallardaki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Allah'ın, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin, Hazreti Ömer'in isimlerini yazılı olan kağıtları suç delilleri diye götürüp dergahı kapattılar. Dergahın üzerine mühür vuruldu. Sebep mi? Orada namaz kılınıyormuş. Orada dini sohbetler yapılıyormuş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşıyoruz. Allah neyi emretmişse onlar yasak. Eğer yaparsanız dergahınız kapanır. Tutuklanırsınız. Gerçi tekrar bırakırsınız ama insanlar zulümlerini devam ettirirler. İçki serbest. Kumar serbest. Her şey. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki hürriyetten yoluyuz. Ama bir büyük adaletsizlik bütün boyutlarıyla hüküm sürüyor. Dinin gereklerini yaşamak isteyen insanlara ülke bir cehennem haline getirmek isteniyor. Sevgili kardeşlerim, işte bu müessese, bu yanlışlar dizisi hep insanların farkına bile varmadan şeytanın tesirinde kalmaları sebebiyle. Öyle kurnaz bir mağlup ki sizin sesinizi, iç sesinizi taklit ederek kendi düşüncenizmiş gibi size o kendi düşüncelerini yutturur. Ve Allah'ın yoluna girmeyenlerle meşgul olmasına bile gerek yoktur. Onlar zaten onunla beraber cehenneme gideceklerdir. Ama ne zaman bir insan Allah'ın yoluna girmeye kalkarsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, işte o zaman şeytan onun en büyük düşmanı olacaktır. Onun için Allah-u Teala bütün yanlışlıkların, insanları cehenneme götürecek bütün davranış biçimlerinin kaynağı olan iblise, onun izine, ayak izlerine tabi olmayın diyor Allah-u Teala. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Allah razı olsun. Bakara suresinin 169. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ye'murküm bis-sû'i vel-fahşâ'i ve en tekûlû alallâhi mâ lâ ta'lemûn. O muhakkak ki size kötülüğü, sui olanı, fuhşu, hayasızlığı, utanmazlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. İşte din alimleri bu konuda büyük hataları açık bir şekilde irtikam etmektedirler. Allah ne emretmişse onun tersini söyleyerek. Çünkü okudukları kitaplar, tahsil yaptıkları üniversiteler Kur'an gerçeklerinin yerine insanların asırlardır yazdığı kitaplardaki yanlışları getirmişler, onlara kabul ettirmişler. Sonuç bu, insanların çok çok büyük bir kısmını cehenneme götürecek olan bir muhteva. Şeytan diyor insanlara bilmediğiniz şeyleri söylemeyi emreder. Gerçekten Allah-u Teala diyor ki hayatı ben veririm Adem Aleyhisselam'a, can veren benim. Bizim din alimleri derler ki insana can veren Allah değildir, ruhtur. Ve ruhu Azrail Aleyhisselam olunca da herkes ölür. Bu sebeple hayattayken bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah-u Teala'nın söylediklerinin tamamen tersi insanlar tarafından hep kabul edilmiş. Allah'la insan arasına kimse giremez diyor İblis. Ve insanlar bunu kabul etmişler. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir düzende insanların böylesine büyük bir hataya irtikam etmeleri bu devrin özelliklerinden bir tanesi. Ve söyledikleri hep Allah'a karşı bilmedikleri şeyler. Allah'ın insanlarla kendi arasına hiçbir zaman kimseleri koymadığını iddia ederler. Sanki Allah Teala peygamberleri insanla kendi arasına koymamış. Resulleri, mürşitleri, Allah'ın söylediği her şeyin zıttını şeytan asırlarca söyleye söyleye söyleye insanları kandırmış. Ve korkunç bir sonuçla karşı karşıyayız. Bugün dünya üzerinde yaşayan, özellikle İslam'ı yaşadıklarını zannedenler İslam'ı yaşamıyorlar. Niye? Korkmuşları da mümkün değil. Büyük bir kitlenin, çok büyük bir kitlenin. Ama kim İslam'ın 5 tane safhasını yerine getirirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Resulüne ulaşırsa, ruhuna Allah'a ulaştırırsa, fizik gücüne Allah'a teslim ederse ve nefsine Allah'a teslim ederse, bu teslimlerin hepsini gerçekleştiren bir insan mutlaka hem dünya saadetinin hem de cennet saadetinin sahibi olur. İblis öylesine kurnazca davranıyor ki aklı selim sahibi olan din adamları, Kur'an'daki doğruların farkındalar. Ama bunu ortaya koydukları takdirde diğerlerinin ışığına uğrayacaklarını düşünüyorlar. Sayıları da zaten çok az. Sevgili kardeşlerim. Ve doğruları söyleyenler, Allah'ın dostları birer sahtekar olarak tanımlıyorlar bu insanlara. Muhteva böylesine korkunç bir gerçeğin üstüne geliyor. Allah razı olsun.

170. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki ve izâ, Bismillahirrahmanirrahim, ve izâ qîle lehum ittebi'û ma enzelallâhu kâlû bel nettebi'û ma elfeynâ aleyhi âbâ'enâ ve lev kâne âbâ'uhum la yakulûne şey'en ve la yehtedûn. Onlara Allah'ın indirdiği şey her neyse ona, Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, dendiği zaman hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola tabi oluruz dediler. Peki eğer onların ataları hiçbir şeyi akıl etmeyen, la yakulune şey'en buyuruyor Allah Teala, hiçbir şeyi akıl etmeyen ve hidayete ermeyen kişiler ise de mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk tebliğatını yapmaya başladığı zaman ona da aynı şey söylenmişti. Biz atalarımızın üzerinde olduğu yolda gideriz. Senin söylediklerin bize hiç mi hiç alakadar etmiyor demişlerdi. Ona her türlü hakareti, her türlü kötülüğü layık gördüler. Hepsini de hiç acımadan yaptılar. Onu öldürmek istediler. Ama Allah sonunda dinini bütün dünyaya açık bir din haline getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, atalarımızın üzerinde bulunduğu yol, İşte Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel indirildi. Aradan sadece 14 asır geçti. Ve 14 asır sonra bize dinimizin esasını telkin edecek olan, yaşantılarıyla bunları ispat edecek olan insanlar ne yazık ki çok büyük bir kısmı Allah'ın dini yerine o kitaplardan öğrendiği dini yaşayanlar. Bir kısmının dinle uzaktan yakından tabii hiç ilişkisi yok. Ama korkunç olanı dinlerini yaşadıklarını düşünen insanların dinlerini yaşayamadıkları

5 tane şartı kim yerine getirirse o kişi Allah'a teslim olmuştur. Biz Allah'a teslim olanlarız derler. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek ve kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olmayacağını zanneden bir zavallı din ordusu insanlara İslam dinini öğretmeye çalışıyor. İslam dini zannettikleri hiç kimseyi ve özellikle kendilerini kurtarması mümkün olmayan eksik ve yanlış bir din öğretiyor. Eksik diyoruz. Neden eksik? Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala zikri farz kılmış. Resmi Rabbike buyuruyor. 28 Allah'ın ismini zikret. Ahzab suresi 43. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu yeskurallahe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Öyle bir zikredin ki bu çok zikir olsun. Demek ki günün yarısından daha fazla zikir de farz. Sonra Nisa 103. Eskurallahe kıyamen kuruden ve ala cunubim ayaktayken de otururken de yenis yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Daimi zikrede farz kılmış. E bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yok. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah neyi emretmişse yok. Şeytan insanlara kapıyı kapatmış, aralıklardan bir şeyler sızmasına müsaade etmiş, onları kurtarmasına imkan olmayan şeyler. Zikir olmadıkça namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, bu üç ibadet, hacca gitmeyi de dahil edin, hiç kimseyi kurtaramaz. Ama onun ne yazık ki bu insanlar farkında değiller sevgili kardeşlerim. O zaman korkunç bir tuzak. Çünkü atalarını her profesör kendi profesörünün kendi talebeyken onun profesörü olan geçmiş nesillerin, geçmiş nesildeki insanların öğrettiklerinin doğru olduğunu zannediyor. Kur'an'la karşılaştırmak hiç aklına gelmiyor. Bu adamlar Arapça biliyorlar. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir trajedi oynanıyor. İnsanlar cehennem yolculuğundalar. Gidecekleri yer cehennem. Ve başka insanları da arkalarından aynı hedefe getiriyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın doğruları yerine yanlışları öğrendiğiniz zaman onları doğru zannettiğiniz sürece onları işlersiniz. Ve de kurtuluşumuz mümkün değildir. Ben bilmiyordum demeniz hiçbirinizi kurtaramaz. Araştırmak ve öğrenmekle mükellefsiniz.

bu dünyayı geçinebilecek olan tek yer düşünüyorsanız, bizim dışımızda yaşayan insanların bir kısmı böyle düşünür. Ne cennet vardır, ne cehennem vardır. Her ikisi de insanın düşüncesindedir diyen zavallı insanlar, bir gün cehennemle burun buruna geldikleri zaman, o zaman hakikatleri anlayacaklar. Kendilerinin nasıl aldatıldıklarının farkına varacaklar. Ve bu gerçekten çok büyük bir problem sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'ın bütün güzelliklerine dikkatle bakın. Her şeyin ardında iblis bütün güzellikleri çirkin hale getirmeyi başarmış, insanlara sunmuş. Onlar da ne yedik ki bütün yalanlara inanmışlar ve kendilerini cehenneme mahkum etmişler. İşte böyle acıklı bir sahnenin mizanseni içerisinde insanlar ömür tüketiyorlar. Ataları bu bir evvelki devrede yaşayanlar, onlar neyi göstermişlerse onu yapıyorlar. Tek adına doğrular gösterildi. Onlar hala doğruyu yapmakta devam ediyorlar. Nasıl sahabe o kocaman grubun içinde küçücük bir bölüm içeriyorsa, Ankara'dan bir öğrencimiz diyor ki, elim nabzımda olduğu halde konuşurken zikir yapmakta, işlerimle uğraşırken de kalp zikri yapmakta zorlanıyorum. Ama dilimle veya sesli yaptığımda hiçbir problem olmuyor. Bu durumda nasıl kurtulabilirim? Bu neden kaynaklanmaktadır?

0: bu durumdan kurtulmanız gerekmiyor. Siz de eğer sessiz zikrinizi zamanın bütününe yaymaya çalışırsanız bir gün daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Eğer bu kadar kolaysa, yani dilimle ve sesli yaptığımda bir problem olmuyor diye düşünüyorsanız, o zaman çok kolay sizin işiniz. Bu engeli rahatça aşabilirsiniz. Çünkü dilinizle zikir yaptığınız zaman bir başkasını dinlerken dilinizle zikir yapabilirsiniz. Onlar hiç hissetmez. Mutlaka elinizin ağzına koyup zikir yapmanız gerekmiyor. Ama dilinizle yaptığınız zikir veya sesli zikir sizin zikri unutmanıza sebebiyet vermiyorsa çok ciddi bir çözümü yakaladınız demektir. Bu sizi mutlak kurtuluşa ulaştırır. Ama emin olduğunuzu görmek isterim. Bir deneyin bakalım. Nereye kadar ulaşabileceksiniz? Allah razı olsun.
1: Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyin bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz.
2: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Ezzel Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lezzâhîn Amin Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere. Onun öğretisinden bahsetmek üzere. Bugünkü konumuz İslam nedir, tasavvuf nedir serisinden Ahdallahi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de ahd müessesesi iki ayrı veçe gösteriyor. Bir tanesi bizim Allah'a verdiğimiz ahd. İkincisi Allah'ın bize söyleyerek Allah'ın bizden istediğini oluşturan Allah'ın ahdi. Allah'ın bize ahd etmesi. Mutlaka bunu yerine getirin diye emretmesi. Allah ile aramızda Allah'ın açısından bir ahitleşme. Ahdallahi de Allah'ın ahdi söz konusu. Bizim ahdimizde ise, fizik vücudumuzun ahdinde ise bizim fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd var. Öyleyse farklı sonuçlarla karşı karşıyayız. Nedir bizim ahdimiz? Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah Teala bizim ahdimizden şöyle bahsediyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadın mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Ahdallahi'nin gereği olan standartlarda tam 4 tane sırat-ı müstakim söz konusu. Burada Allah Teala'nın söylediği fizik vücudumuzun ahdinin sırat-ı müstakimi. Fizik vücudumuz Allah Teala'ya şeytana kul olmaktan kurtulacağına ve Allah'a kul olacağına dair ahd vermiş. Hadi gelin şimdi beraberce ezele gidelim, zamandan evvele. Allah Teala diyor ki biz bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık. Ve onların hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki bela, evet. Evet dediler, sen bizim Rabbimizsin. Onları yani fizik vücutlarına ve ruhlarını nefslerine karşı şahit tuttuk. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Fizik vücutlar ve ruhlar nefslere şahit oluyor. Tehlike nefste. Çünkü nefs afetlerden oluşan bir müessese. Öyleyse sonra ne olmuş Enes bezminde bu olay tahakkuk ettikten sonra Allah-u Teala'yı biz hepimiz bela dedikten sonra, evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi söylüyor hepimize. Diyor ki Allah-u Teala orada, o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize yükledik diyor Allah-u Teala. Bu üzerinize farz oldu diyor. Öyleyse Allah-u Teala bu cevabı aldıktan sonra bizden ruhlarımızı ve fizik vücudumuzu nefsimize şahit gösterdikten sonra hepimize diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Tezkiye ve tasfiye olacağınıza, yani bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ve hepinizden dünya hayatını yaşarken bunu gerçekleştirmenizi istiyorum diyor Allah Teala. Sonra soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz. İşittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Hadi bakalım bana yemin verin ey nefsler. Misak verin ey fizik vücutlar, ey ruhlar. Ahd verin ey fizik vücutlar diyor. Ve yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz bizim tarafımızdan Allah-u Teala'ya veriliyor. Ruhlarımızın misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin de yemini. Üçü de teslimi içeriyor. Ve Allah-u Teala bunun üzerine soruyor. Emrimi duydunuz mu diyor. Söylediğimizi duydunuz mu diyor. Semina diyoruz, işittik. İtaat ettiniz mi diyor. Yemin, misak ve ahd verilmiş. Atana diyoruz, itaat ettik. İşte o gün yeminlerimiz, misaklerimiz ve ahitlerimiz üzerimize farz oluyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizim Allah'a verdiğimiz ahitler. Hadi gelin Allah'a verdiğimiz ahdin mahiyetinin ne olduğunu görelim. İster ruhumuzun Allah'a verdiği misak olsun, ister fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd olsun, ister nefsimizin Allah'a verdiği yemin olsun, hepsinin yerine getirilmesi teslimle gerçekleşir. Ve hepsi de kendi sahalarında bir hidayettir. Ruhumuzun Allah'a biz dünya hayatını yaşarken ulaşıp teslim alması hidayettir. Ruhumuzun misakini yerine getirmesidir. Fizik vücudumuzun biz dünya hayatını yaşarken Allah'a muhsin olarak teslim olması fizik vücudumuzun hidayetidir. Ve şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması manasını tazammül eder. Ve nefsimizin biz hayattayken daimi zikre ulaşarak bütün afetlerden kurtulmak suretiyle Allah'a teslim olması, o da bir hidayettir. Ve nefsimizin yeminidir. Ruhumuzun misakini yerine getirmesi, fizik vücudumuzun ahdini yerine getirmesi, nefsimizin yeminini yerine getirmesi, üçü de hidayettir. Üçü de bizim Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin ve ahdin yerine getirilmesidir. Öyleyse şu fizik vücudumuzun ahdinin ne olduğuna bakalım. Fizik vücudumuzun ahdi. Demin söylediğimiz Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde şekillenmiş. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Bu ahdin muhtevasının ne olduğuna bakalım. Nahl suresi 36. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resul be'as ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Neymiş fizik vücudumuzun hidayeti? Fizik vücudumuzun hidayeti, fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmemizmiş. Öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti, fizik vücudumuzun ahdinin gerçekleştirilmesidir. Peki nefsimizin yemini ve ruhumuzun misaki nedir? Ruhumuzun misaki, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Ve böylece ruhumuzu hidayete erdirmek. Allah Teala Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinde şöyle söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa edenleri yerine getirirler. Ve la yankudunel misak. Misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Neyi kastediyor? Ruhlarını Allah'a teslim ederler. Fizik vücutlarını teslim ederler. Nefslerini teslim ederler. Ve iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ama onlar özellikle misaklerini bozmazlar diyor Allah Teala. ve misaklarını bozmayan insanların ne yaptığı anlatılıyor. 21. ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَنَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği bir şey var, ruhumuz var. Misakini yerine getiren kişi, ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Onlar misaklerini bozmazlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuzun Allah-u Teala'ya verdiği misak, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a geri dönmesi, Allah'a ulaşması. Biliyorsunuz ki ruhumuz bizde bir emanet. Allah-u Teala bize ruhumuzu üfürmüş. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Ona, insana ruhumdan üfürdüm diyor. Sonra ona görme hassası, işitme hassası ve idrak etme hassası verdim diyor. Semi, Basar ve Fuat. Semi, duyma hassası, Basar, görme hassası, Fuat ise idrak etme hassası. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakalım sevgili öğrenciler. Yerler. Üç tane vücudumuz var. Her birinin Allah'a teslimi söz konusu. Allah Teala nefslerimizden yemin almış. Bu yemin nefsimizin temizlenmesi, bütün afetlerden temizlenmesi, yani halis olması. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala böyle bir olgudan bahsediyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَابُدُ اللّٰهِ مُلِس۪ينَ لِهُدِّينَ هُنَفَاءَ Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla, muhlis kul olmakla ve bunu hanif olarak dinde halis kul, dinde muhlis kul olmakla ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Burada nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması söz konusu. Öyleyse nefsimizin hidayeti nedir? Nefsimizin Allah'a teslimidir. Ruhumuzun hidayeti nedir? Ruhumuzun Allah'a teslimidir. Ruhumuzun hidayeti konusunda Allah-u Teala Ali İmran 73'te diyor ki innel hüda hüdallah inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhumuzun hidayeti ruhumuzun Allah'a verdiği yemini misaki ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Bu istikamette Allah-u Teala'nın tam 12 tane farzı söz konusu. Nefsimizin Allah'a verdiği yeminin ise adı yemin. Allah-u Teala diyor ki Allah'a verdiği yeminlerini, burada yeminler dediği zaman yemin, misak ve ahd hepsi içine giriyor. Allah'a verdiği yeminlerini az bir bedel karşılığı satanlar var ya diyor. Ali İmran 76. onların diyor ahirette bir nasibi yoktur. Kim de yeminlerini ve misaklarını yerine getirirse onlar takva sahipleridir ve Allah takva sahiplerini sever diyor. Böylece görüyoruz ki yeminimizin yerine getirilmesi söz konusu. Allah-u Teala Müddessir Suresinin 38-39-40. Ayetlerinde diyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Nasıl bir yerine getirme? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onu, nefsi tezkiye eden felaha erdi. Öyleyse nefs tezkiyesi diye bir olay var ve tezkiye birinci safhada nefsin kalbine %50'den daha fazla, %51 oranında fazilet ve rahmet birikimi, %2 rahmet, %49 fazilet. Tezkiyenin ötesi ise tasfiyedir. Nefsin kalbine %100 nurlarla doldurmak, bütün afetleri kapı dışarı etmek. Bu konuda da Allah-u Teala'ya ezelde yemin vermişiz. Peki nefsimizin hidayeti tezkiye olmak. İşte Maide Suresi 105. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izat edeytum sümme merciüküm cemi'an. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefs tezkiyesinin hidayet olduğu açıkça burada ifade buyurulmuş. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ve gördük ki ezelde Allah-u Teala bizden ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmek konusunda yemin, misak ve ahd almış. Öyleyse bunlar bizim Allah'a verdiğimiz yemin, nefsimiz için, misak ruhumuz için, ahd fizik vücudumuz için. Bizimle Allah arasındaki ilişkide Allah'ın ezelde bizden aldığı bir yemin var, bir misak var, bir de ahd var. Üç ayrı tür yemin. Nefsimizle, ruhumuzla, fizik vücudumuzla ilişkili. Ama Allah-u Teala bunları bir kenara kaldırıyor. Ve ahdallahi'den bahsediyor. Allah'ın ahdinden bahsediyor. Öyleyse Allah'ın da ahdi var. İşte Bakara suresinin 150 Enam suresini affedersiniz. 152. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şunları söylüyor. وَلَا تَقْرِبُوا مَعْلَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي اِيَا اَحْسَنُوا حَتَّى يَبْلُغَ اِشِدَّهُ وَاَفْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ La nükellifu nefsen illa vusaha ve izâ kultum fâdilû ve levkâne zâ kurba. Ve bi ahdillâhi evfû. İşte burası bizim için önemli. Ve bi ahdillâhi evfû. Ve Allah'ın ahdini ifa et. Yerine getir. Vassâküm bihi. Bu size Allah'ın vasiyetidir. Lealleküm tezekkürün, tezekkerun, umulur ki tezekkür edersiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse baştan itibaren söyleyelim. Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin. İfa edin. Ve ahdillahi efu. Bu Allah'ın size vasiyetidir. Tezekkür edersiniz umulur ki. İşte Allah'ın vasiyeti burada kullanılan ahdillahi ve bi ahdillahi evfu. Allah'ın ahdini ifa edin diyor Allah-u Teala. Enam 152'de bunu söylüyor. Bu ahdin Allah'ın vasiyeti olduğunu, mutlaka bu ahdi yerine getirmemiz lazım geldiği buyuruluyor. Bu ahd Allah'ın vasiyeti ve bizim mutlaka bu vasiyeti yerine getirmemiz lazım sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bu dizayn üzere her şeyin en güzel standartlarda oluşması lazım. Allah'ın ahdini yerine getirmek. Bu aynı zamanda Allah'ın vasiyeti. Ve bir sonraki ayet 153 Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi ve enne hâzâ sırat-ı müstakîm fettebiûhu. İşte bu muhakkak ki bu benim sırat-ı müstakîmimdir. Fettebiûhu, ona öyleyse ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِسْ سُبُولَ فَتَفَرِّكَ بِكُمْ اَنْ سَب۪يلِهِ. Diğer yollardan hiçbirine tabi olmayın ki diğer yollara, başka yollara tabi olmayın ki o takdirde o yolların hepsi, hangisine tabi olursanız olun yani, sizi onun yegane yolundan, Allah'ın yolundan ayırır. Zalikum vassakum bihi. Allah size böylece böyle vasiyet etti. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Lealeküm tettekûn, umulur ki takva sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Enam suresinin bu 153. ayet-i kerimesi Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesiyle alakalı. Allah Teala buyuruyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ve lekad saddaka aleyhim iblisü zannehu فَتَّبَعُوهُ اِلَّا فَر۪يكًا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Şeytan insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Ne zaman? Kıyamet gününde. Müminlerden ibaret bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Öyleyse bu ayette Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde bütün yollar var, bütün fırkalar var ama bir tane de kurtuluşa erenlerin fırkası var. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde de bütün fırkalar var, bir de kurtuluşa erenlerin yolu var. Sırat-ı müstakim. Ya Allah Teala açık ve kesin olarak diyor ki işte Allah'ın ahdini ifa etmek sırat-ı müstakimdir. Bu sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın öteki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır. Ve ayrıcağı da sebe girmeyle kesinleşiyor. Bütün fırkalara tabi olanlar şeytana kul oluyorlar. Sadece sırat-ı müstakimin üzerindeki kişiler Allah'a kul olanlar. İşte böyle bir dizaynda hem Enam 152'de hem de Enam 153'te Allah'ın ahdi geçiyor. Ayrıca Rad 20'de de geçiyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yerine getirirler. Yani Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın emrettiği ve بِعَهْدِ اللّٰهِ اَفُوا Allah'ın ahdini ifa edin sözünü sahabenin yerine getirdiğini söylüyor Allah-u Teala Rad 22'de, 20'de. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Şimdi Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ın ahdini yerine getirin deyince neticesine ulaşıyoruz. Bakıyoruz ki gene vasiyet kelimesini kullanmış Allah Teala. İşte bu Allah'ın vasiyetidir diyor. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Buradaki takva ta nihayete kadar ulaşıyor. İradenin de Allah'a teslim edildiği bir hakkın takva. Öyleyse Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir sırat-ı müstakimden bahsediyor. Bu sırat-ı müstakim Allah'ın ahdinin sırat-ı müstakimi, Allah'ın vasiyetinin sırat-ı müstakimi. Böylece burada dört tane sırat-ı müstakimden bahsetmiş oluyor Allah-u Teala. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı sırat-ı müstakim, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu sırat-ı müstakim, nefsimizin Allah'a teslim olduğu sırat-ı müstakim, irademizin Allah'a teslim olduğu sırat-ı müstakim. Ve görülüyor ki ruhumuz, içimiz, nefsimiz ve irademiz dört ayrı sırat-ı müstakimi içeriyor. Ahdullahi, Allah'ın ahdi. Bu kelime bazen ahdillahi şeklinde yazılıyor, bazen de ahdallahi şeklinde yazılıyor.

Rab Suresinin 20. ayet kerimesinde Ahdillahi olarak yazılmış. Enam Suresinin

153. ayet-i kerimesinde 152. ayet-i kerimesinde bir ahdullah ediyor.

Ahdi Allah'ı Ahdillahi. Öyleyse Allah'ın ahdi dört tane sırat-ı müstakim içeriyor. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Üçüncü basamaktayız. Allah bize 10 tane ihsan veriyor. Ve bizi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştırıyor. Tabiyetimizi tamamlıyoruz. 14. basamaktayız. Ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, ruhumuzun sırat-ı müstakiminin başlaması demektir. Bu fiziki bir sırat-ı müstakim. Allah'a kadar uzanan bir yol, iki yatay, iki dikey sebilden oluşuyor. Birinci yatay sebil, sonra tarik-ı müstakim, birinci dikey sebil, sonra ikinci yatay sebil, yedinci kattan soldan sağa doğru ve sonra da ikinci dikey sebil, dört tane sebille sırat-ı müstakim tamamlanıyor, ruhumuz Allah'a ulaşıyor. İşte ruhumuzun irşat makamına ulaştığımız zaman bizden ayrılması ve sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculuğa başlaması ruhumuzun sırat-ı müstakimidir. Ruh fizik standartlarda nefsimiz yedi kademede tezkiye oldukça emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye yedi kademede nefsimiz aklanıyor. Nefsimizin kalbine faziletler %7, %7 doluyor. Her %7'nin birikiminde ruhumuz bir gök katı yükseliyor. Ve neticede 7 tane gök katını aşıp, 7 tane alem geçip, dikey bir yolculukla Allah'a ulaşıyor. Bu 14. basamakta başlayan ve fizik standartlarda ruhumuzun Allah'a ulaşmasını sağlayan sırat-ı müstakim. 14. basamakta ikinci bir sırat-ı müstakim daha başlar. Bu ruhumuzun sırat-ı müstakimi değildir. Bu fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimidir. Ne diyordu Allah Teala? Bir defa daha bakalım. Yasin 60 ve 61'e ne diyordu Allah Teala? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Yani Allah'a fizik vücudumuzun kul olduğu bir başka sırat-ı müstakim var. Bu ikinci sırat-ı müstakim. Allah'a ruhumuz ulaşıyor ama fizik vücudumuz ulaşmıyor. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra da 14. basamakta başlayan fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi fena makamında devam eder, beka makamında devam eder, züht makamında devam eder ve muhsinler makamında tamamlanır. Fizik vücudumuz nefsimizin kalbinde %81'den fazla nur oluştuğu an Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala bu konuda diyor ki İsa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehulillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki ve Çin'i Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ve Çin ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi burada 25. basamakta tamamlanır. Hidayete ereriz. Bu fizik vücudumuzun hidayetidir.
yani fizik vücudumuzun Allah'a kul olması ve Allah'a verdiği ahdini yerine getirmesi. Allah'ın fizik vücudumuzdan aldığı ahdin yerine getirilmesi. 21. basamakta Allah'ın ruhumuzdan aldığı misakin yerine getirilmesi söz konusuydu. Ruhumuz hidayete erdi. Ve yemin, misak ve ahdimizden birincisi olan misakimiz tamamlandı ruhumuzun hidayetiyle. Nefsimizin misaki gerçekleşti. 25. basamakta fizik vücudumuzun ahdi gerçekleşti. Ama o da 14. basamaktan başlamıştı. Sonra gene 14. basamaktan başlayan nefsimizi tezkiye ettikçe nefsimizin giderek aklanması söz konusu. Ve 28. basamakta nefsimiz tamamen aklanıyor. Ve nefsimize Allah-u Teala 7 tane gök katını gösteriyor. Nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Nefsimiz de burada hidayete eriyor. Bu sırat-ı müstakimle hidayete eriyor. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimini Allah-u Teala Maide 16'da da anlatıyor. Zaten fizik vücudumuzun sırat-ı müstakiminin sırat-ı müstakim olduğu Yasin 60 ve 61'de açıkça ifade edilmiş. Nefsimizin sırat-ı müstakimi de söz konusu. Nefsimiz atlandıkça hidayete doğru yol alıyor. En sonunda halis oluyor. Nefsimiz halis oluyor. Biz de nefsi halis olan birisi, yani muhlis adını alıyoruz. Muhlisler takvasına ulaşıyoruz. 27. basamakta. Allah Teala böyle bir teslimi de bizim teslimimiz olarak devreye alıyor ve bizim Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd sırasıyla misak, ahd ve yemin tamamlanıyor. Ama Allah'ın misaki ve Allah'ın ahdi, ahdullahi tamamlanmıyor. Allah-u Teala bizden aldığı yemin, misak ve ahdin ötesinde başka bir şeyi daha bize emretmiş. İrademizin Allah'a teslimini. İşte bu irademizin Allah'a teslimi keyfiyeti yeni bir teslimdir. Ve nefsimizin tesliminden iki safa sonradır. Yani nefsimizin tesliminden sonraki ikinci safadır. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. 28. basamaktayız. Ve Allah bize 7 tane gök katını gösteriyor. Sittetin müntehada bitiyor 27. basamak. Nefsimiz Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala nefsimizin tesliminin de bir sırat-ı müstakimle olduğunu açıklıyor. Bu sırat-ı radikal müstakim üçüncü sırat-ı müstakim. Nefsimizin sırat-ı müstakimi. O da 14. basamakta başlıyor. Ama 27. basamakta tamamlanıyor. Ve sırat-ı müstakimler bitmiyor. Bir de irademizin sırat-ı müstakimi var. Ne zaman Allah Teala bizi tövbeyi nasuha davet ederse selam makamına geçiyoruz.
Ve Selah makamının birinci makamı Tövbe-i Nasuh. Birinci kademesi Tövbe-i Nasuh. İkinci kademesi günahlarımızın örtülmesi. Üçüncü kademesi Allah-u Teala'nın salah nurunu vermesi. Dördüncü kademesi irşada ulaşmamız. Burası 28. basamağın 4. kademesi, irşada ulaşıyoruz. İslam'ın 6. safhası ve 6. kat cennetin elde edildiği yer. Allah'ın emri buradan daha da öteye geçiyor. İrademizi de Allah'a teslim etmemizi gerektiriyor. Bu noktadaki kişi Ulul Elbab makamında bir mertebe müzeyyen olmuştur. Nefsinin kalbi bütün afetlerden temizlendikten sonra bir mertebe müzeyyen olmuştur. Daha sonra kişinin nefsi 7 mertebe daha müzeyyen oluyor. İhlas makamında göğün 7 katı gösterildiği sürece her katta bir derece, bir mertebe müzeyyen olma. Salah makamında ise ard arda 4 mertebe müzeyyen olma. Tam 12 mertebe müzeyyen olan bir nefsin kalbine sahibiz bu noktada. İşte böyle bir müzeyyen kalple Allah'ın huzurunda oluyoruz ve irademizin teslimini istiyoruz Allah-u Teala'nın. Ve Allah-u Teala irademizi kendi iradesine bağlıyor. İşte burası irşat makamıdır. Allah-u Teala'nın kişiye irşada memur ve mezun kılındın emrini verdiği nokta. Ve dördüncü ve son sırat-ı müstakim buraya kadar. Kişi iradesi Allah-u Teala'nın iradesine bağlandığı için tabiyet makamı oluyor, irşat makamı oluyor. Bu kişilere tabi oluyor insanlar. İrşada ehil kılınıyorlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişi irşat ehli oluyor. İşte bundan 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin irşad ehli olduğunu, dördüncü sırat-ı müstakimi de tamamladıklarını görüyoruz. 14. basamaktan başlayan 4 tane sırat-ı müstakim. Nefsimizin Allah'a teslimi daha evvel de söylediğimiz gibi Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ema uberruhu ve onlar emrolunmadılar. Allah'a nefsleri halis olarak kul olanlar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrettiler. Ema umiru. Onlar emrolunmadılar. Ve arkasında Allah-u Teala tamamlıyor konuyu. İlla hariç. Liyabudullâhe. Allah'a kul olmak ile muhlisine
muhlisler olarak nefslerinin kalbini bütün afetlerden kurtararak halis kılanlar olarak lehuddine, onun dinine, hünefaya, hanifler olarak. Allah'ın dininde nefslerinin bütün afetlerini yok eden, nefslerini halis kılanlar olarak Allah'a kul olmakla emrolundular. Öyleyse Allah'a kul olduğumuz bir nokta var. Burası bir hakkın takvadan evvelki nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz takva. Üçüncü sırası müstakimin bittiği yer. Ama bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikun evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse ensar olsun, sahabe olsun, her ikisine de tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Burası

Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim, hükmüyle teslim olun. Öyle ölün. İşte bu teslim, teslimi külliyle teslim, son tesliminde yapılmasını, iradenin teslimini de içeriyor. Allah'ın ahdinde bu da var. Ahdullahi bunu da içeriyor. İrademizin Allah'a teslimini de içeriyor. Allah'ın vasiyeti bunu da içeriyor. Ama Allah-u Teala hiçbirimizden irademizi teslim edeceğimize dair yemin, misak, ahd veya buna benzer bir şey yemin türüyle bizden yemin almıyor. Neden almıyor acaba? Çünkü kim daimi zikre ulaşırsa ve hayatta kalırsa o kişinin mutlaka kalbi müzeyyen olacaktır. Mutlaka o kişi önce irşada ulaşacaktır. Kalbi 12 kademe müzeyyen olup irşada ulaşınca da iradesini teslim etmek için hazır hale gelecektir. İradesini de mutlaka Allah'a teslim edecektir. Bunun için Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyeti 4 teslim içerir. Ama bizim misakimiz 1. teslim, ruhumuzun teslimi, ahdimiz 2. teslim, fizik vücudun teslimi, yeminimiz 3. teslim, nefsimizin teslimi, 3 tane teslim içerir. Allah-u Teala ise Allah'ın ahdini de ifa etmemizi gördüğünüz gibi emrediyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamayı Allah-u Teala nasip kıldı bize ve ahdullahi konusunu beraber işlemek mümkün oldu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aliki ve medeni. İyâke na'udu ve iyâke nestaîn. Nasr-ı müstakim. Gayrı mahdûbi aleyhim ve lâ'ilîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah bütün insanları sadece bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. O hedefte yarattığı en çok değer verdiği mahlukunun, yani insanın mutlu olmasıdır. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynı sevgili kardeşlerim. En çok değer verdiği mahluk, en çok sevdiği mahluk insan ve onun insanın mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar açık ve kolay anlaşılır bir şey. Bütün kainatı sizler için yaratmış. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah-u Teala.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Sizin emrinize musahhar kıldım, sihrettim, hasrettim diyor Allah Teala. Bütün göklerde olan her şeyi ve bütün yerlerde olan her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım, hasrettim, sihrettim diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın dizaynı, hedefi bu. İnsanların hem cennet mutluluğuna ulaşmasını istiyor, hem dünya mutluluğuna ulaşmasını istiyor. İkisi de hedefi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak, Allah'ın evliyası olmak, birçok insanın ümitsizce bize mi kalmış cennet diye düşündükleri o cennet var ya, cennet hepinize kalmış. Cennete gitmek de hiç öyle zannedildiği gibi zor bir şey değil. İblis insanlara asırlar boyunca bir sürü yalanı kabul ettirmiş. Nasıl sağlamış bunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Elbette biliyorsunuz artık. Asırlar boyunca yüzlerce, binlerce kitap yazdırmış insanlara. Ve Allah'ı o kitaplardan öğrenmeyi insanlara kabul ettirmiş. Allah'ı, dini ve öyle bir din ortaya koymuş ki insanların kurtuluşu, cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Peki böyle yaparken Kur'an-ı Kerim mi değişmiş? Kur'an-ı Kerim mi değiştirmeyi başarmış İblis? Hayır. Bir kelimesini bile değiştirememiş. Bir harfini bile değiştirememiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyen ve dinleyenler, arkasında ne var? Bugün insanlar mutsuz. Bugün insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Bütün bunlar bir dalalet müessesesinin çok büyük boyutlarda var olduğunu gösteriyor. O var olan, %90'ı aşan ölçüde var olan dalalet müessesesinin bütün dinleri kapsadığını görüyoruz. Aslında bütün dinler demekle herkesin söylediği bir şeyi söylemiş oluyorum. Yoksa aslında dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte öyle bir dizayn ki Allah tarafından bütün insanları hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna mutlaka ulaştıracak olan bir hüviyette oluşmuş. Ama iblis aradan geçen asırlarda bu temel hedefleri A'dan Z'ye yok etmeyi başarmış. Korkunç bir muhteva kaybı. Korkunç bir değişim. Cennetin cehenneme çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir kanunu var. Ben diyor sizleri ey insanlar serbest iradeyle yarattım.
ve iradenize müdahale etmiyorum diyor. Karışmıyorum diyor. Kendi iradenizle kurtulmayı isterseniz benim cennetime mutlaka girersiniz. İstediklerimi yapmanız değil diyor. Dilemeniz yeter. Çünkü siz yapmayacaksınız. Ben yapacağım diyor Allah-u Teala. Öyleyse mutluluğun bir ayağı cennet, öbür ayağı dünya. Şu dünyada 7 milyardan fazla insan yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 milyar insan. İşte öyle bir dizaynda yaşayan 7 milyar insan. Hep insanlar mutsuz. 7 milyar insanın altı buçuk milyarının ne yazık ki cehennemden kurtulması mümkün görünmüyor. Bugün yaşamakta olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, öylesine basit, öylesine kolay bir İslami yaşam ki, bütün insanları onların bir tek dileğiyle Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusu. Kur'an bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse sevgili öğrenciler ve izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten Allah Teala kolaylık mı diler? Her şeyi kolaylaştırmış mı? Öyle bir kolaylaştırmış ki inanılmaz seviyede, inanılmaz derecede bir kolaylık. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada Allah'ın cennetinde 2 milyar sene mi desem, 2 trilyon sene mi desem, 2 trilyar sene mi desem, sonu olmayan bir süre yaşayacaksınız. Enerji bedenlerinizde ihtiyarlamadan, yaşlanmadan, saçlarınız ve sakallarınız ağarmadan yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne yapmış Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ey benim kullarım demiş. Ey insanlar, siz bir şey yapmayacaksınız demiş. Sadece bir dileğiniz olacak. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilediniz mi diyor? Geri kalanı size ait değil. Geri kalanı ben yapacağım. Tabii şimdi burada bir kısım insanlar bize soracak. Nasıl bize ait değil? Namazı kim kılıyor? Allah mı kılıyor? Biz kılıyoruz. Orucu kim tutuyor? Biz tutuyoruz. Zekatı kim veriyor? Biz veriyor. Zikri kim yapıyor? Biz yapıyoruz. E hani Allah'a ulaştırıyordu? Evet. Zikri de siz yapıyorsunuz. Namazı da siz kılıyorsunuz. Orucu da siz tutuyorsunuz. Ama Allah yapıyor. Anlaşılması güç bir şey mi sevgili kardeşlerim? Peki ya Allah-u Teala'nın bir sözü varsa, Allah-u Teala söz vermişse,
Ne sözü diyeceksiniz şimdi? İşte Allah'ın verdiği söz. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey çok güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu muhtevaya bakın dikkatle. Ne olay ne? Olay son derece açık. Biz Allah'a ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunun adı Allah'a yönelmektir. Münip adıyla, Enib adıyla anılıyor bu Allah'a yönelme. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib buyuruyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır manası çıkıyor. Ama kelime kelime yapalım. Allahü yeştebi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bunlardan her kim Allah'a yönelirse yünip bulursa o zaman diyor Allah-u Teala kim Allah'a yünip bulursa, Allah'a yönelirse Allah bu kendisine seçtiklerinden onları Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi buradan kesin bir hüküm çıkarmak söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişlerin Allah'a ulaşmayı dilemeleri de söz konusu değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediysek, biz dilediysek, Allah'a biz ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Evet, namaz kılan biziz. Ama namazı kılacak hüviyete, namaz sevgisini bize vererek bizi Allah ulaştırıyor. Zikir yapmayı severek zikir yapmayı, zikri bize sevdirerek Allah yaptırıyor. Oruç tutmanın açlığını, susuzluğunu devre dışı bırakarak, bizlerden alarak Allah-u Teala fusule getiriyor. Orucu bir zevk haline getiriyor. Sevgili kardeşlerim, eğer oruç tutan kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa orucun ne zorluğu kaldı ki? En uzun günlerde de o kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa, vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamıyorsa iftar vaktine kadar, iftarda da yemek yemek ona iftarını açmak büyük bir zevk veriyorsa, her şey çok güzel değil mi o zaman sevgili kardeşlerim?
Allah-u Teala'nın bu konudaki muhakemesi şöyle. Diyor ki ben kullarıma söz verdim. Hangi tarzda bir söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kendime seçerim evvela. Bu seçtiklerimden her kim kendisine bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın seçtiklerinin arasındadır. Seçtiklerinin hepsi Allah'a ulaşmaz. Ama seçmediği de Allah'a ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah-u Teala kimi seçer? Dikkat edin, kim layıksa onu seçer. Allah'ın bir liyakat kanunu var. Bu kanun mükafatı beraberinde getirir. Her devrede, her seviyede liyakat eşittir mükafattır. Liyakatle mükafat eşit seviyededir. Liyakatiniz arttı, mükafatınız da artar. Liyakatiniz daha çok arttı, mükafatınız da artar. Kim neye layıksa Allah-u Teala'dan layık olduğunun mükafatını alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın kanunlarına beraberce baktığımız zaman bir kesin hüküm görüyoruz. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala olayı inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Bize demiş oluyor ki o cennet cennet dedikleri şey size çok uzak gelen, imkansız gibi görünen cennet var ya diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse o kişi cennetime mutlaka girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Ama bu kişi, cennete ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. İşte insanlar Allah'ın bu sırrını şeytan onlara unutturduğu için. Hayır, Allah'ın bu sırrını değil, Allah'ın bu ilanını iblis sır haline getirdiği için. İnsanlara unutturduğu için insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecekler. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü kaç fırka oluşacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı cennete girecek? Gerçekten bir tek fırka cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliklerine cevap, onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda yaşanıyor. Allah sözünü çiğnemesi mümkün olmayan, bizleri birer mahluk olarak yaratan Allah, onun yarattığı mahluklarız sadece. Onun mahluku olmak bir şereftir.
Hamdolsun ki bizleri, hepimizi Allah yarattı. Allah'ın bir yaratığı olmak bahtının sahibiyiz. Ve bu yaratıkların arasında en çok sevdiği mahluk insandır. En üst seviyede yaratılan mahluk insandır. Bütün mahluklardan daha üstün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve bütün meleklere ve cin tayfesinden olan iblise, şeytana emrediyor. Şimdi onun önünde secde edin. Çünkü diyor Allah-u Teala, ben ona ruhumdan üfürdüm. Çünkü diyor, ey melekler, sizde benim üfürdüğüm bir ruh yok. Ey şeytan, ey iblis diyor, sende de o ruhtan yok. Cinlerde de yok, meleklerde de yok. Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan, Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bizim vücudumuza yerleştirdiği ruh, Allah'ı temsil eden. Neden Allah'ı temsil ediyor? Çünkü bütün ruhlar muhtevalarında sadece hasletlerle yaratılırlar. Yaratılan her ruh ayrı bir insan içindir. Ve derhal onun şeklini alır. Ve bu ruh muhtevasındaki hasletlerle Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir yasağı çiğnemesi mümkün olmayan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellikle yaratılır bütün ruhlar. Allah'ın en müstesna yaratığıdır, Allah'ı temsil eder. Ama ruh bir yaratıktır. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrettiği zaman ilk söylediği o oluyor. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Yani siz aslında ona secde etmeyeceksiniz. Onun fizik vücuduna değil secdeniz. O fizik vücudunun içinde bulunan ve onun görüntüsüne aynen sahip olan, ona verdiğim bir emanet var. Adı ruh. Ona secde etmiş olacaksınız. Demiş oluyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah bütün insanların bir ruhla teçhiz edilmesini istemiş, bütün insanları ruhundan üfürmüş. Bütün insanlarda Allah'ın ruhu var. Peki hayat boyunca ruh bizde mi kalır? Hayır. Kim ruhunu Allah'a gönderirse, ulaştırırsa, o kişinin içinde ruh yoktur. Ama başının üzerinde kendi ruhundan daha kıymetli başka bir ruh vardır. Kollarını kanat gibi gererek
insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından şeytanın saldırmasına mani olur. Bu devrin imamının ruhudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis ne diyor? Ben bu Ademoğulları var ya diyor, onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından saldıracağım. Ve onları ivaya düşüreceğim. Onları kandıracağım. Ve sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın diyor. Ama diyor senin ihlas sahibi kulların hariç. Ne demek ihlas sahibi kullar? İhlasa ulaşmış nefsinin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuş olan bir insan. İhlas sahibi kişi. Ve ma umiru illa ve yavudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla nefslerini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış. Yani ruhlarını da, veçlerini de, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecekleri bir fıtrat içinde hanif fıtratıyla yaratmış Allah Teala bütün kainattaki insanları. Sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor sevgili kardeşlerim. Bütün göklerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde demek de her gezegende, her yıldızda mutlaka insan vardır demiyoruz elbette. Ama Allah'ın yaşamı uygun gördüğü bütün gezegenlerde çeşit çeşit insanlar yaşıyor. Netice itibariyle iki gözleri olan, bir ağızları olan, iki tane kulakları olan bizim gibi insanlar. Ama nispetler değişik, görüntüler değişik. Netice değişik değil. Hepsi insan. Allah'ın hepsi sevgilileri. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olarak yaratıldığınız için. Sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi olduğunuz için o dileği dilediğiniz zaman geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mutlaka 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ard arda ona mürşit sevgisini aşılayacaktır. Allah'ın bütün insanlarda kapalı tuttuğu Rabbani kapıları
Allah o kişilerde birer birer açacaktır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi açacaktır. Gözlerdeki engel kalkacaktır. Kulaklardaki vakrayı alacaktır. Kulaklardaki engel kalkacaktır. Neye engel? Mutluluğa engel sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılmışlardır. Hepsinde bu engeller var. Bütün insanlar doğduklarından itibaren, şu dünyada hayata geldikleri andan itibaren gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. Bu gözlerinize baktığınız zaman o perdeyi göremezsiniz. Bütün insanların kulaklarında vakra vardır. Allah'ın söylediklerini kulakları duyar ama onlar işitmezler. Kulaklarına ulaşan irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin gerçek manasını idrak edemezler. Kalplerinde ise ekinnet vardır. İdrak edemezler. Hidayet makamının söylediklerini. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. İnsanların çoğu cehenneme gidecek. İşte Araf suresinin 179. ayet kelimesi. Gözlerinde hicab-ı mestüre bulunan, kulaklarında vakra bulunan, kalbinde ekinnet bulunan insanların durumunu anlatıyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diye başlıyor ayet-i kerime. O cehenneme gidecek olanlar var ya, onların kalpleri vardır. Ama fıkıh edemezler. Kalpleri ile fıkıh edemezler, idrak edemezler. Neden? Çünkü kalplerinde ekinnet var. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Neden? Çünkü gözlerinde hicab-ı mestura var. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitemezler. Neden? Çünkü kulaklarında vakra var. Engel var. İşitmelerine, yani manaya varmalarına bu engel mani oluyor. Allah-u Teala demiş oluyor ki onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler, idrak etmezler. Gözleri vardır. Onlarla görmezler. Onların kulakları vardır. Bu kulaklarla işitmezler. Manaya varamazlar. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Nasıl hayvanlar bizim konuşmalarımızı, normal insan konuşmasını anlayamazlarsa, kelime kelime manasına varmaları mümkün değilse, gözleri insanlara baktığında onun bir mürşit mi yoksa alelade bir insan mı olduğunu hayvanlar hiçbir zaman anlayamazlar. Söylediklerinin manasına varamıyorlarsa, söylediklerini idrak edemiyorlarsa, Allah-u Teala idrak olmadığı için, yani fıkıh müessesesi olmadığı için onlara hayvanlar gibidirler diyor. Kulaklar duymuyor, gözler görmüyor. Hangi anlamda duymuyor? İrşad-ı müterlik hususları duymuyor. Hangi anlamda görmüyor? İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. Alelade bir adam olarak görüyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, size mutlulukları vaat eden, sözünü mutlaka tutacak olan ve son derece kolay bir dizayn içerisinde en düşük performansta
sizi kendisine ulaştıracak olan o Allah'tır. Siz güçlü olmayacaksınız. O sizi güçlü kılacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Orucu, zikri sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek. Çünkü sözü var. Sözünü tutması için sizin bunları mutlaka yapmanız lazım. Yapmanız lazımsa size o sevgiyi verecek olan O'dur, Allah'tır. Her şeyden vazgeçebilirsiniz o devrede. Allah'ın o güzelliklerini yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz, kalp kulağınız açıldığı zaman yeniden hayata geleceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölüydünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayata birinci defa değil, ikinci defa geldiniz. Çünkü hayata birinci girişiniz doğduğunuz zaman oluşmuştur. Yaşıyorsunuz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah'ın gözünde bir ölüsünüz. Gözleriniz görmediği için, kulaklarınız işitmediği için, kalbiniz idrak etmediği için, kalbinizin nur kapısı şeytana dönük olduğu için, göğsünüzden kalbinizin nur yolu açılmadığı için, huşu sahibi olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler, cehenneme gitmeye mahkumdurlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz de hamdolsun ki öyleyiz. Allah bize bu size anlattıklarımızı anlatmasaydı, öğretmeseydi biz de sizin dışınızdaki insanlar gibi olacaktık. O insanlar dini bildiklerini zannediyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu kadarı ne yazık ki onların cehenneme gitmesine sebebiyet veren ciddi bir vasıf. Negatif vasıf. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya Allah'a ulaşmayı kişi dilerse ne olur? Allah onu kulağından tutar, cennetine ulaştırır. Kulağından tutar ama acıtmaz. Sevgisinin bir sembolü diye söylüyorum. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdınız mı? Allah'ı bir gün yakından tanıyacaksınız. Hep söylerim. Önce ondan hoşlanacaksınız. Birinci safha. Sonra onu seveceksiniz. İkinci safha. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safha. Sonra da ona hayran olacaksınız. Dördüncü, son safha. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neden insanlar bu güzellikleri göremezler? Neden hala Allah'a inanmayan insanlar var. Hep bu insanlar, özellikle inanmayanlar, kendilerinin çok zeki olduğunu düşünürler. Ve doğruyu yaptıklarını zannederler. Allah'a inananları
aldatılmışlar olarak değerlendirirler. Kendileri aldatılmamıştır. Oysa ki İblis'in sureti haktan görünerek aldattığı insanların başında bu ateistler gelir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu anlattığım şeyler sizin için hayati konular ve insanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda unuttuğu konular. Bu yüzden insanların kurtulması mümkün değil. İnsanların %90'dan fazlasını. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar. Kur'an'ı bırakıvermişler. Benim kavmim diyor Resul, Kur'an'ı bıraktılar, unuttular, terk ettiler. İşte buradan sizlere bakıyorum. Bütün dünyaya bakıyorum. Her ülkede şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İşte gelecekteki günlerde Resullerin, her kavimdeki Resullerin bir araya gelmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O zaman ne olur? O zaman dünyanın kurtuluşu olacaktır. Yaşayanlardan Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyenler o güzelliği mutlaka yaşayacaklardır. Düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi sizin için yaratmış. Etrafınızda ne görüyorsanız, ağaçlar, çiçekler, kuşlar, balıklar, denizler, karalar ve gökler, hepsi sizin için. Sadece sizin için yaratılmış. Bütün göklerde Allah neyi yaratmışsa, bütün arzlarda Allah neyi yaratmışsa, sizin emrinize vermiş. Her şey sizin için. Ve neden böyle? Her biri sizin mutluluğunuzun bir vesilesi. Etrafınızda kimler varsa onlarla meşgul olmalısınız. Onları sevmelisiniz. Onlar için güzellikler dilemelisiniz. Her güzel şeyin arkasında mutlaka Allah'ın izlerini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratır. Ve sever. Ve yarattığı kullarının mutlu olmasını diler ve onlara reçeteyi teslim eder. Karar mevkiinde olan Allah değildir. Allah Teala size kanunlarını bildirir.
Der ki bu gemi cehenneme gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. Der ki bu gemi cennete gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. O gemi veya bu gemi. Seçim sizin sevgili kardeşlerim. Öyleyse daha konunun başında yol ayrımı var. İlk seçim, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilerseniz, üçüncü basamaktasınız. 22. basamağa kadar dileyen herkes garantidedir. Mutlaka birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetlerin sahibi olacaktır. Eğer güzellikleri yaşamaya devam etmek istiyorsa 4., 5., 6. ve 7. kat cennetlerin de sahibi olacaktır. Konu göstereceğiniz sebata dayalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi size Allah sevdirecek. İnsanları seveceksiniz. Onlar için yaşamak sizin için doyumsuz bir zevk olacak. Allah'ın merdivenlerinde yükseldikçe, Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevgisini kazanacaksınız. O sizi her zaman sever. Ama liyakatiniz arttıkça, sevgisi de, mükafatı da ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hep Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün. Ne kadar çok ihsan almışsınız, ne kadar çok nimet almışsınız Allah-u Teala'dan. Baştan verdiği her şey ihsanlarıdır. On dördüncü basamakta mürşidinize 10 tane ihsanla tabi olduğunuz noktadan itibaren her şey nimete dönüşür. Bundan sonrası nimettir. Nimetin başlangıç noktası başınızın üzerine gelen nimettedir. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor, nimetimi tamamlayayım diyor. Allah'ın nimeti, Allah'ın vazifeli kıldığı Resulü veya Nebisidir. Hangi Resul, hangi Nebi? Huzur namazının imamı olan Resul veya Nebi.

Öyleyse şu dünyada mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Yolculuk başlasın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete bilet almıştır. Mutlaka Allah onu cennetine ulaştıracaktır. Ama o kişi daha üst cennetlere ulaşmak istiyormuş. O zaman Allah'ın ulaştırdığı yerden sonra da yoluna devam edecek. Nereye ulaştıracak Allah? Onun ruhunu Allah'a ulaştıracak. Sonra ne yapacak? Nefsini tezkiye noktasından sonra tasfiyeye doğru götürecek. Nefsindeki afetleri her gün biraz daha azaltacak. Afetleri azaltacak, faziletleri arttıracak. Nasıl bir dizayn? Her gün biraz daha güzele giden, her gün daha bir mutluluğu yaşadığınız, daha bir kanınızın, iç dünyanızın Allah'a ısındığı, taptığı, sevdiği, aşık olduğu, hayran olduğu bir dizaynı adım adım, mertebe mertebe yaşayacaksınız. Onun için yaratıldınız. Allah'ı size verilen sevgiyle sevmeniz için. Çok sevmeniz için. Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Sevdikçe onun için, Allah için de siz bir sevgili olacaksınız. Her geçen zaman parçasında daha çok sevilen bir sevgili. Sevgili kardeşlerim, her boyutta dostluğunu hissettirir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Ve Allah'ın bütün dostlarının yaptığı konuşmalar sizinle de gerçekleşecek. Allah ile konuşmak, sevgili kardeşlerim, başka insanlarla konuşmanın çok ötesinde bir halidir. Onun dostunuz olduğunu, sizi çok sevdiğini ve sizinle konuştuğunu yaşamak. Ne söylerseniz cevap mutlaka verir. Aynı anda verir veya teheccüd namazından sonraya bırakır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hepinizi, ama hepinizi sonsuz mutluluklar içinde görmeyi öyle çok istiyorum ki Allah'a hep bunun için yakarıyorum, yalvarıyorum. Onun hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması için. Mutluluktan başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a yaklaşın. O sizin dostunuz. Sizi bekliyor. Hepinizi bekliyor. Saadete Allah'a koşun. Kollarınızı açın Allah'a kavuşmak için. Onu manevi ellerinizle, kollarınızla kucaklamak için Allah Teala buna Allah'a sarılma diyor. Elbette fizikli sarılma değil. Siz zahiri alemin bir parçasısınız. O ise bütün alemlerden münezzehtir. Allah hiçbir aleme ait değildir. Barınmak için bir yere ihtiyacı yoktur. Kainatı yaratmadan evvel de yokluktaydı, şimdi de yoklukta.
Ayrıca boyutlardan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, bilmece gibi mi konuşuyorum? Ona hayran olduğunuz zaman bakalım siz nasıl konuşacaksınız? Onu sevin. Onu kalbinizde sıcacık hissetmeye çalışın. Sizi çok seviyor. Sevgisini her an belli eder. Ansızın içinizde bir farkına bile varmadığınız bir sevinç dalgasının, bir mutluluğun içinize yayıldığını hissedersiniz. İşte o zaman o, bunu sizin üzerinize vücuda getiren o, Allah, farkına bile varmadan, acaba ben bugün neden böyle mutluyum diye, neden böyle içim coşuyor, sürur içindeyim diye,

İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle konuşmaya doyum olmaz. Ama zaman süratle geçiyor. Bir de bakıyorsunuz, vakit bitmiş. Tekrar bir ayrılık, tekrar bir beraberlik. Hamdolsun ki bilgisayarlarımızın hafızaları bizimle dolu. Ne zaman istiyorsanız hafızadan bir günü, eski günlerden birini çıkartın. Bizi yad edin. Güzellikleri beraberce yaşayalım. Olur mu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Yetmez. Onun sizi benim bin mislim sevdiğini bilmenizi istiyorum. O sizin dostunuz, sevgiliniz, her şeyiniz. Bizim de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed ve izzübillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve rahmanirrahim ve maliki yevmiddin. İyyâke na'udu ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve neddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Ramazan zikir sohbetinde bir aradayız. Konumuz mürşit farzdır. Mürşit farz mıdır? Değil midir? Allah Teala bu suali sormamızı bile zahit görüyor. Tam 10 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mürşidi olmayanın dalalette olduğunu söylüyor. İrşad makamına ulaşıp tabi olmayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. 10 ayet-i kerime. A'raf suresinin 178. ayet-i kerimesi dalalette olanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor.

Onlar ki diyor dalaletedirler, onlar hüsrandadırlar. Hüsranda olanların vaziyetine bakıyoruz. Müminin 103. Hüsranda olanlar, cehenneme girecek olanlar. Diyor ki Allah Teala, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse sevgili

Öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hayatta olanlar hüsrandaysa, hüsranda olanlar ebediyen cehennemde kalacaksa, evet, müşriklerine tabi olmayanlar da layıktaysa, o zaman muhtevaya dikkatle bakmak lazım. Yeter mi? Yetmez. Allah Teala Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetlerinde dalalette olanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu net olarak bir defa daha söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَتْلَهُ دَلَالًا بَع۪يدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَّلَمُوا. لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَكْتَيَهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَا حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah Teala burada bir defa daha mürşitlerine ulaşmayanların cehenneme gideceğini kesin olarak ifade ediyor. Diyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve onlar Allah'ın yolundan insanları men ederler. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler. Hiçbir zaman da bir mürşide tabi olmayacaklardır. Ama Allah'ın yolundan men ederler diyor bu insanlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Dalalette olanlar kafir olanlardır. Dalalette olanlar Allah'ın yolundan men ederler, men edenlerdir. Allah'ın yolundan men ettikleri için bunlar dalalette olanların uç noktasında bulunanlar. Allah'ın yolundan men ettikleri için uzak dalalet içinde olanlar. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Başka insanları da zulmettikleri için onların Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani oldukları cihetler. Ve diyor ki Allah onları asla mağfiret etmez. Onlara eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi o zaman mürşitlerine ulaşacaklardı. Ulaştıkları takdirde Allah onlara mağfiret edecekti. Ama mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Çünkü onlar hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayacaklardır. Onların gidecekleri yer Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır diyor Allah Teala. Allah onları asla tarik-i müstakime ulaştırmaz. Onları sadece cehennem yoluna ulaştırır ve bu onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Ve Allah onlara mağfiret etmez buyuruyor Allah Teala. Yani onların günahlarını sevaba çevirmez. Ne zaman Allah Teala bize mağfiret eder? Günahlarımızı ne zaman sevaba çevirir? Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek, dilemişsek Allah Teala bizim üzerimizde 10 tane ihsan oluşturur. Rahim esmasıyla tecelli eder, gözlerimizdeki incel mesturayı alır, kulaklarımızdaki vakayı alır, kalbimizdeki hikmeti alır, yerine ifat koyar. Sonra kalbimize ulaşıp kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra göğsümüzden kalbimize göğsümüzü şerh ederek nur yolu açar. Sonra zikir yaptığımız zaman nefsimizin kalbine %2 rahmet nurunu doldurur. Huşu sahibi kılar bizi. Huşu sahibi kılınca mürşidimizi gösterir. Bu 10 tane ihsan arka arkaya geldikten sonra Allah-u Teala irşat makamını gösterir bize. Ve o makama mutlaka ulaşmamızı ister. Dikkat edin ki seçim bize ait değildir. Mürşidin seçimi
müridin yetkisinde değildir. Seçimi Allah yapar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Kim irşat makamına ulaşmayı dilerse, bilin ki o Allah-u Teala tarafından onun içine konulmuş bir sevgiyle gerçekleşir. Allah hangi mürşide onu ulaştıracaksa, o kişi hangi çeşmeden su içecekse, Allah-u Teala onun kalbine o mürşidin sevgisini koyar. Ve o sevgiyle kişi mürşidine ulaşır. Bu noktaya kadar kişi namaz kılmayı sevmiştir. Asıl ifadesiyle Allah-u Teala tarafından sevdirilmiştir. Oruç tutmayı sevmiştir. Zikir yapmayı sevmiştir. Allah'ın güzel amellerinin hepsini sevmiştir. Allah bunu otomatik olarak sevdirir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Hiç kimsenin ruhu mürşidine ulaşmadan vücudundan ayrılmayacağı için Allah-u Teala kişiyi mürşidine ulaştırır. Ve bu sebeple mürşide ulaşan kişinin mutlaka o mürşidi sevmesi gerekir ki tabiyetini gerçekleştirsin. Bu sevgiyi Allah koyar müridin. Allah'a varmayı murad eden kişinin, mürid Allah'a varmayı murad eden kişidir. O kişinin kalbine bu sevgiyi Allah koyar. Ve kişi mürşidine ulaşır, önünde diz çöker, el öper ve tövbe eder. İşte bu tövbenin sonundaki işleme bakalım. Ne diyor Allah Teala acaba Furkan Suresi'nin 69 ve 70. ayetlerinde? Diyor ki Furkan 69'da onlar cehenneme giderler ve cezaları her gün biraz daha artar. Furkan 70'te ama kim tövbe ederse, yani irşat makamının önünde tövbe ederse, yani Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmışsa ve onun önünde tövbe ederse ve mümin olursa, çünkü kalbine iman yazılacaktır tövbe ettiği zaman, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kalbine iman yazılacağı için kişi, kalbi de mümin olan kişi olacaktır. Ve mümin olursa ve amel-i salihat yaparsa, nefsi ıslah edici amel işlerse, ki nefsi ıslah edici ameller bu noktada başlar. Bu noktada o kişi nefsini tezkiye etmeye başlar. Bu noktada Allah Teala'nın o kişiye verdiği dizayn nefs tezkiyesinin başlangıç noktasını ifade eder. Nefs tezkiyesi. Tezkiyetün nefs. Kişi zikir yapar, Allah'ın kızından gelen rahmet ve faz o kişinin göğsüne, oradan kalbine ulaşır. Kalbindeki Allah'ın yazdığı iman kelimesi mürşide ulaşınca yazılmıştır. Rahmet, faz ve salavatlardan fazılları kendisine çekip iman kelimesinin etrafında yerleştirmeye başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin bir başka adı nefsi ıslah edici
amellerdir. Amelü salihat. Salih ameller, islaha ulaştırıcı ameller. Bu amel zikirdir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Veya Esma-i Hüsna'dan herhangi birisini çekmektir. Nefsin kalbine fazıllar yerleştikçe bütün afetlerde yerleşen fazılların yüzdesine paralel azalma olur. Bu nefs tezkiyesidir, yani amelü salihattır. Sadece kalbine Allah'ın imanı yazdığı, göğsünden kalbine yol açtığı, mürşidine ulaşmış olan kişiler, sadece irşat makamına ulaşıldığı zaman o kişinin kalbine Allah tarafından iman kelimesi mutlaka yazılır. Şart budur. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'tan 10 tane ihsan almak, ancak 10. ihsanda Allah'ın ona mürşidini göstermesi ve kişinin mürşidine ulaşması, tabiyetini gerçekleştirmesi. Bu noktada o kişinin acaba kalbine iman yazılan, böylece nefsi ıslah edici amelleri başlayan bu kişinin bundan sonra alacağı mükafat nedir? Onun bütün günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirir. Onların seyyiatini hasenata çeviririz diyor Allah-u Teala bu ayette. Furkan 70. Kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Allah'ı diyor Allah-u Teala, gafurdur, rahimdir. Rahmet nurunu gönderendir. Rahmet nuru taşıyıcıdır. Fazılları da, salavatı da taşıyan rahmet nurudur. Allah rahmet nuru gönderendir ve mağfiret edendir diyor Allah-u Teala. Mağfiret ise seyyiatin hasenata çevrilmesidir. Allah Teala bu hususu açıklıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nisa suresi 64. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Habibim, o hevalı nefslerine zulmedenler, günah işleyenler, henüz senin yoluna girmemiş olup da günahları devamlı artanlar, eğer sana gelselerdi ve tövbe etselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, sen de onların Resulü olarak Allah'tan onlar için mağfiret dileseydin, Allah-u Teala'nın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin." Yani Allah sahabenin talebi üzerine onların günahlarını affedecekti diyor Allah Teala. Senin talebin üzerine bir defa daha affedecekti. Yani günahları sevaba çevirmiş olacaktı. İşte Allah'ın söylediği şey böyle bir dizayn. Günahların sevaba çevrilmesi müessesesi. Günahların sevaba çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Tabiyeti gerçekleşen kişinin günahları sevaba çevrilir. Bunun adı mağfiret. Şimdi Nisa 167-168'de bağlayalım. Ne diyor Allah Teala? Kafirler, Allah'ın yolundan men edenler, uzaklar hayat içinde olanlar, zalimler hep aynı kişiler. Kendileri Allah'ın yoluna ulaşmayıp da, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor. Onların günahlarını sevaba çevirmez diyor. Niye? Bu insanlar hiçbir zaman mürşide ulaşmayacaklardır.
yetmez. Herhangi bir insanın herhangi bir mürşide ulaşıp da elinde diz çöküp tövbe etmesi Allah'a göre bir şey ifade etmiyor. Mürşidi Allah gösterecektir kişiye. Hepimiz mürşidimize böyle ulaştık. İrşad makamına ulaşmak Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşmak şeklinde tecelli eder. Öyleyse Allah mutlaka işaretini gönderir ve o kişiye sizi ulaştırır. Ona ulaştığınız zaman ve Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah-u Teala'dan 10 ihsan aldığınız takdirde geçerli sözümüz. 10 ihsan aldıysanız Allah-u Teala'dan, işte bu aldığınız 10 tane ihsanla siz Allah'ın size gösterdiği mürşide, Allah'ın kalbinize verdiği o mürşide karşı sevgiyle ulaşırsınız. Ve o sevginin sahibi olarak bu konuda başarı kazanırsınız. Mürşidinize ulaştığınız an Allah-u Teala günahlarınızı Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevirir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim mürşidine ulaşmayı dilemezse, neden dilemez? Mürşidi Allah'ın kendisinden daha üstün kıldığını kabul etmez. Kişinin nefsindeki kibir ve gurur afeti bunu ona kabul ettirmez. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bunlar irşat makamının tabi olunması lazım gelen bir makam olduğunu kabul etmeyenlerdir. Onlar asla bir mürşide ulaşmayacaklardır, tabi olmayacaklardır. Mürşidin yolu olan irşat yolunu Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi asla kendilerine yol edinmeyeceklerdir. Allah Teala Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde bu standartta olan insanlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı asla dilemeyen, irşat yolunu kendine yol olarak seçmeyen, dalalet yolunda kalmayı tercih eden insanlar. Bakınız ne diyor Allah Teala? Se'asrifu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külle ayetin külle ayatin la yu'mini biha ve in yerev sebilel rüşdi la yettehuzu sebila ve in yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila zalike biyennehum kezevu bi ayatina وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ Allah-u Teala diyor ki, onları ayetlerimizin gerçek anlamlarından çevireceğiz ki, ayetlerimizin manalarını anlamalarından çevireceğiz ki, ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Onlar irşat yolunu görseler o yolu, irşat yolunu yol ittihaz etmezler. Nasıl edecekler? İrşat makamına tabi olarak. Ama ayet-i kerimede geçen yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar, onlara kibirleri mani oluyor.
Onun benden ne üstünlüğü varmış ki gidecekmişim, ona tabi olacakmışım, hem de elini öpecekmişim. Böyle saçmalık olur mu? Ben ondan üstünüm diye düşünürler. Ama aslında eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi zaten böyle olmazdı. Çünkü Allah Teala onların gözlerindeki icabı mestureyi, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekineti alacaktı. Onlar da irşat makamının söylediğini işitmeye, irşat makamını irşat makamı olarak görmeye ve sözlerini idrak etmeye başlayacaklardı. Hangi takdirde olacaktı bu? Allah'a ulaşmayı dilemeleri, yani irşat yolunu kendilerine yol olarak seçmeleri halinde geçerli olacaktı. Ama dilemiyorlar. İrşat yolunu kendilerine yol olarak seçmiyorlar. O takdirde ne olur? O takdirde irşat yolunu kendilerine seçmeyenler gay yolunu seçmiş olurlar. Gay yolundadırlar zaten. Yani sırat-ı müstakimin dışında kalmışlardır, dalalette kalmışlardır. Bu gay yolunda olmaktır. Allah Teala diyor ki onlar gay yolunu gördükleri zaman o yolu yol edinirler. İrşat yolu onlar için seçilecek yol değildir. Şimdi bu haksız yere yeryüzünde kibirle dolaşanların asli hüviyetlerini çıkartıyor ortaya Allah Teala. Diyor ki bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları ve ayetlerimizi yalanlamalarıdır. Ne yapıyor bu insanlar? Bu insanlar diyorlar ki öyle insan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşması diye bir olay yoktur. Ruh insana hayat verir. Ve sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Ölmeden evvel ruh Allah'a ulaşmaz. Bunu diyen insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların temel vasfı Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor Allah Teala. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor Allah-u Teala. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından mutmain olurlar, tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya hayatından razıdırlar. Kimmiş bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından razıdırlar ve sonuç. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Kimmiş Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kalplerindeki ekinnet alınmamıştır. Alınmadığı için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki sözlerini idrak etmeleri mümkün değildir. Dünya üzerinde birçok makamın sahibi olurlar. İlahiyat fakültesinde dekan bile olurlar. Diyanet İşleri'nin başkanı bile olurlar. Ama Allah'ın ayetlerinden gafildirler.
Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını kabul etmezler. İrşat yolunu kesinlikle reddederler. Dalalet yolunu tercih ederler. Araf 146 bunu söylüyor. Sebebi, arkasında yatan sebep Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sevgili kardeşlerim, üniversite bitirmek, doktora yapmak, master yapmak, doktora yapmak, doçent olmak, profesör olmak, dekan olmak, Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı yok etmiyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olarak kalıyorlar hayatları boyunca. Ölçü, Allah'a ulaşmayı dilememek. Başka özellikleri var mı? Var. Bunlar uzak bir dalalet içindeler. Başka özellikleri var mı? Var. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ederler. Hiçbir zaman irşat yolunu yol olarak kabul edip de bir mürşide tabi olmayacaklardır. Allah'ın bir farzını kesin kes çiğneyeceklerdir. Ne diyor Allah Teala? Kim benim ayet, bizim ayetlerimizi yalanlarsa, tekzip ederse ve yevmül ahiri, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını tekzip ederse, yalanlarsa, onların amelleri boşa gitmiştir. Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde de öyle söylüyor. Onlar ki diyor, Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini küfrederler, örterler, inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Bu insanların özellikle gizledikleri, sakladıkları şey odur. Hidayet müessesesini saklamak. Onun için bugün hidayet çağındayız. Onun için bize bu hidayet görevi verildi. Onun için bütün insanlığa hidayeti anlatmakla görevliyiz. Ve başka başka dinlerde olduklarını zanneden insanları o Allah'ın hidayeti etrafında toplamakla görevliyiz. Öyleyse yardımcımız Allah'tır. Yardımcımız Allah'ın geçmiş bütün nebileridir. Ve mutlaka yardım alırız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın temel emirlerinin unutulduğu bir ortamda insanlar yaşıyor. Bunlar yeryüzünde kibirle dolaşıyorlar. Biz biliriz diyorlar. Biz profesörüz diyorlar, dekanız diyorlar, başkanız diyorlar, biz biliriz diyorlar. İrşat yolunu net olarak reddediyorlar ve dalalet yolunda kalmayı tercih ediyorlar. Allah'ın yoluna kendileri girmedikleri gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Onlara Allah-u Teala mağfiret etmiyor. Ne yapacaklardı? Aksi olsaydı, irşat yolunu benimseselerdi, o zaman Allah-u Teala onların kalp gözlerini, Allah onların kalbine mutlaka imanı yazacaktı. Onları, onlara irşat makamını gösterecekti. Ulaştıkları zaman da bütün günahlarını sevaba çevirecek, onlara mağfiret edecekti. Ama kim Allah'ın yolundan men ederse, Allah onlara asla mağfiret etmiyor.
Nisa 168'de anlattığı gibi. Onların günahlarını sevaba çevirmiyor. Onlar hiçbir zaman irşat makamına ulaşmayacakları için. Öyleyse irşat makamına ulaşmamak ve ulaşmak iki ayrı yere götürür. Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerinde Allah Teala irşat müessesesini rüşt yolu ve dalalet müessesesini gay yolu olarak bir defa daha açıklıyor. Diyor ki la ikrahe fiddini kat tebeyine rüştü minel gay femen yekfir bittaguti ve yu'min billahi fekat istemseke bil urvetil muska ve enfisame leha. Dinde zorlama yoktur. Kimse Allah ile arasındaki ilişkilerden başkası tarafından çevrilemez. Herkes dilediğini Allah ile olan ilişkilerinde dilediğini serbestçe yapar. Bu dilediklerini serbestçe yapma yetkisini insanlara tanıyan Allah'ın ayeti bu Bakara 256. Dinde zorlama yoktur dedikten sonra diyor ki kat tebeyne rüştü rüşt minel gay. İrşad yolu, irşada ulaştıracak yol, rüşt yolu, cehenneme ulaştıracak olan gay yolundan kesinlikle tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, açıklığa kavuşturulmuştur, kesin olarak ayrılmıştır. Birisi aşağı doğru giden bir yol cehenneme götürür, birisi yukarı doğru çıkan bir yol Allah'a götürür. Birisi sırat-ı müstakim, öteki sırat-ı cehim. İrşad yoluyla diyor Allah-u Teala, gay yolu birbirlerinden kesin şekilde ayrılmıştır. Sonra ne diyor? İnsanlardan her kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa, kendini uzak tutmayı başarırsa ve aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman diyor Allah Teala o kişi Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba irşat makamına sımsıkı sarılır diyor. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sarılır diyor. Kim? Tağutu inkar eden insan ve cin şeytanlar her an sizi Allah'ın yolundan saptırmaya çalışırlar. Her an sizi Allah'ın yoluna ulaşmak konusunda bir talebin sahibiyseniz o talebinizi yok edip o yola ulaştırmamaya çalışırlar. Bütün insanlar doğdukları andan itibaren zaten dalalet yolundadır, gay yolundadırlar. Kişi kendi iradesiyle gay yolundan ayrılacaktır, rüşt yoluna geçecektir. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde bu mutlaka gerçekleşir. Kişi gay yolundan ayrılır, rüşt yoluna ulaşır. Bu iki seçimin neticeleri bir sonraki ayet-i kerimede Bakara 257'de çok çarpıcı bir biçimde açıklığa kavuşturuluyor. Diyor ki Allah Teala Allahu veliyyüllezine aminu. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, aminu olanların, bir evvelki ayet-i kerimede kim aminu olursa ve tağutu inkar ederse olayının neticesinde amin olanlar için Allah Teala diyor ki Allah amin olanların dostudur. Onları
onların kalplerini zulmetten, karanlıklardan nura çıkarır diyor Allah Teala. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Yani nefs tezkiyesi yapmalarına sebebiyet verir ve Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin kalbinde adım adım yerleşerek her %7 nur yerleşiminde o kişinin vücudundan ayrılmış olan ruhu Allah'a doğru seyre sülük isimli bir yolculuk yapar. Neticede Allah onların kalplerini nura çıkarır diyor. Zulmetten nura çıkarır. İfade çok çarpıcı. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaştığı nokta nefsinin kalbinde %2 rahmet, %49 fazilet birikim noktasıdır. Başlangıçta şu arkamdaki koltuk kadar kara bir kalbi vardır kişinin. Ve bu karanlıkla temsil olunur. Afetler karanlıkla temsil olunurlar. Ne zaman ki Allah'ın fazılları, rahmet nurları tarafından getirilir ve iman kelimesi ne zaman ki fazılları toplamaya başlar, kalpte aydınlıkla temsil olunan fazıllar aydınlığı oluştururlar. Bir kalbin zulmetten nura çıkması demek, o nefsin kalbindeki nurların %50'yi aşması demek. Artık karanlığın hakimiyeti bitmiştir, nurun hakimiyeti başlamıştır. Nur %51'dir. Bu noktada kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah amini olanların dostudur. O amini olanların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Peki sonra bu kişiyi Allah Teala zatına ulaştırır. Bu kişinin kalbini %51 nurla müzeyyen kılar. %51 nurla aydınlatır. Müzeyyen kılma olayı burada değildir. Aydınlanma olayı tahakkuk eder. Bu aydınlanmanın %51 aydınlanmanın arkasından kişi Allah'ın koruyucu kalkanının dışına çıkarılır. Allah verdiği sözü tamamlamıştır. Ne söz vermiştir? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah'ı yeştebi men yeşâhü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır, diyor Allah Teala. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırmayı dilediği kişi, Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi, Allah da kendisine ulaştırmayı diler ve ulaştırır. Kendisine ulaştırmayı da diler mi? Evet. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir kısım insanları Allah'a kendisine ulaştırmayı dilediğini söylüyor. Femen yuridillahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder diyor Allah Teala ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Kişinin Allah'a teslim oluşuyla nefsinin kalbindeki Allah'ın nurlarının artışı aynı orandaki bir gidişatı ifade eder. Öyleyse Allah Teala'nın bu düzeninde amel olanları Allah zulmetten nura ulaştırır. Kalplerinde karanlıktan daha çok nur oluşur. Ama bu noktadan sonra Allah sözünü tamamladığı için, yerine getirdiği için kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Sözünü yerine getirdiği için Allah'ın koruyucu kalkanı burada kalkar.
Bu kalkanın kalkmasından sonra eğer o kişi Allah'a tevekkül etmişse zikrini giderek, vuslattan sonra zikrini giderek daha çok arttıracaktır. Ve arkasından fizik vücudunu, arkasından nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ama eğer kişi Allah'a tevekkül edememişse o zaman zikrini arttırmayacaktır. Allah'ın koruması kalktığı için o kişinin zikri giderek azalacaktır. Görevlerine karşı duyarlılığı yavaş yavaş azalacaktır. Ve kişi adım adım kaybedecektir. Kazandıklarını yavaş yavaş kaybedecektir. Bu durumu da Allah Teala tağutla olan ilişki açısından aynı ayette, yani Bakara suresinin gene 257. ayet-i kerimesinde, bir defa daha söyleyelim, 257. ayet-i kerimesinin başlangıcını: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura ulaştırır. Ve devam ediyor. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar ki kafirdirler, ve tağutun dostudurlar. Onlar da tağut tarafından, onların kalpleri nurdan zulmete döndürülür. İnsan ve cin şeytanlar her zaman, insan şeytanlar çoğunluktadır. Allah-u Teala tağut deyince insan şeytanlardan ve cin şeytanlardan bahsediyor açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, şu hakikati tam olarak yerlerine oturtun. Bu Allah'ın kanunudur. Kim Allah'a çağırıyorsa o Allah'ın dostudur. Kim Allah'a çağıranın karşısındaysa o Allah'ın düşmanıdır, şeytanın dostudur. Unutmayın, bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne diyor Allah Teala Yusuf 108'de? Diyor ki: Habibim, o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'a görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Ne yapıyorlarmış? Allah'a çağırıyorlarmış. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. 12 defa üzerinize farz diyorlarmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Nisa 167'de anlatıldığı gibi, Allah'ın yolundan men edenlerdir. Allah'a ulaşmaktan insanları men edenlerdir. Allah Teala kişilerin Allah'a ulaşmasını mutlaka irşat makamıyla paralellik içine koymuş. Ve Allah Teala irşat makamına ulaşmayı farz kılmış. Maide 35'te diyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amini olanlar, Allah'a ulaşma dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesileyi,
Sizi Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu isteyiniz diyor Allah Teala. Bu bir farz. İrşat makamına ulaşmanız Allah Teala tarafından farz kılınıyor üzerinize, isteniyor. Ve Allah Teala Fatiha suresinde bizim kendisine şunları söylememizi istiyor. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istihane isteriz. İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratel lezine o yol ki en'amte aleyhim. Üzerlerinde, başların üzerinde nimet olanların yoludur. Öyleyse yalnız senden istihane isteriz dedirtiyor Allah Teala bize. Günde 40 defa istihaneyi, mürşidimizin kim olduğunu yalnız senden isteriz. Ona ulaşalım ki tabi olalım, ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve sırat-ı müstakime ulaşalım. İyyâke nesteyn ve ihtinâ sıratel müstakim ifadesi ard arda bunu ifade ediyor. İnsanlar 40 defa günde bunu söylüyorlar. Ondan sonra diyorlar ki utanç duymaksızın diyorlar bunu. Hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Sevgili kardeşlerim, yalancının mumu yastığa kadar yanar. Doğrular Kur'an-ı Kerim doğrularıdır. Öyleyse Allah Teala İstihaneyi nasıl isteyeceğimizi de söylüyor. Kimlerin istihanenin cevabını alabileceğini de söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakara 45 ve 46 Allah Teala buyuruyor. Vestaînû bis-sabri ve's-salâti innehâ lekebîretun illâ alel-hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. İstihaneyi Allah'tan isteyeceğiniz o mürşidin kim olduğu konusunu Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, hacet namazıyla isteyin diyor Allah Teala. Ama diyor bu kebiretün, büyük bir iştir. Neden? Çünkü bunun istenmesi, istihanenin istenmesi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cevap alabileceği bir husustur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi ne kadar hacet namazı kılarsa kılsın bir irşat makamı göremez. Çünkü onun için irşat makamı yoktur, tayin edilmemiştir. O Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece. 10 ayet-i kerime irşat makamına ulaşamayanların dalalette olduğunu söylüyor. Ve irşat makamı ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını Allah'a ulaştırmayı kesin olarak inançla kabul edenlerin bulabilecekleri bir makamdır. İşte bu ayetler Bakara 46, 45 ve 46 onu söylüyor. Bakara 46'da Allah-u Teala diyor ki sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi Allah'tan isteyin dedikten sonra bu büyük bir iştir diyor ama huşu sahipleri için büyük değildir, güç değildir. O huşu sahipleri ki onlar yakin hasıl ederek kesin bir şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklardır. Allah'a ulaştıracaklardır. Bunu kesin şekilde buna yakin hasıl ederek inanırlar. Ve ruhlarını ölümden sonra da tekrar Allah'a geri ruhları döndürülecektir. İşte her kim buna inanırsa o Allah'tan soracaktır. Mürşidinin kim olduğunu başka hiç kimse mürşid tayin etmede yetkili değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki Alallahu kasus sebili. Sevillerin, mürşitlerin her birinin bulunduğu dergâhtan devrin imamın dergâhına bir sevil vardır. Onun için Allah Teala mürşitlerden bahsederken
onların sebillerinden bahsediyor. Sebillerin tayini, tespiti kastedilmesi sadece Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Allah'tan soracaksınız. Onun için Fatiha suresinde yalnız senden istihane isteriz, yalnız senden mürşidimizi sorarız ifadesi var. Sevgili kardeşlerim, şunu biliniz ki kim mürşidine ulaşamazsa o kişi dalalettedir. 10 ayet-i kerime bunu söylüyor. Kasas 50'de Allah Teala diyor ki, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına tabidir. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır? Taha 123'te diyor ki, hadi oradan hepiniz aşağı inin, size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Allah Teala Kehf 17'de diyor ki, Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi o zaman hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli, mürşit bulunmaz. Tayin etmiyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyene mürşit tayin etmiyor. Hacet namazı bile kılsa adam göstermiyor. Ve 4. ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bıraktı. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmiler arasından Resul beyaz eder. O Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydi. Tabiyet yoksa dalalet kesin. Ve 6. ayet-i kerime Ali İmran 164. Allah müminlerin başlarının üzerine nimet olsun diye Resul bahseder. O Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamazlar. Onlar tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Görüyorsunuz ki tabiyet yoksa dalalet kesin. Allah Teala 8. ayet-i kerimesi Nahl 36'da şöyle söylüyor. Allah bütün kavimlerde Resul bahseder. O kavimlerdeki kişileri şeytana kul olmaktan içtinab etsinler de Allah'a kul olsunlar diye. Bir kısmı bu sebeple hidayet erdiler. Bir kısmının üzerine dalalet hak oldu. Ve Zümer 23'te Allah Teala diyor ki, Allah nurlarını kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak ikişer ikişer indirir. Bu nurlar kişiyi huşu sahibi kılar, derileri ürperir, kalpleri Allah'ın bu gelen nurlarıyla titrer ve cumuşar. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için hidayetçi söz konusu değil. Ve Araf 186, Allah Teala buyuruyor, Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. İsyanları içinde olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkalarını da Allah'ın yolundan men edenlere Allah Teala dalalette bırakıyor. 10 ayet-i kerime insanların irşad makamına ulaşmadıkları takdirde dalalette kalacaklarını ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insana hidayetçi tayin edilmediğini de kesinleştiriyor. Öyleyse mürşit Allah-u Teala'nın standartlarında Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde kesin bir emirle insanların üzerine farz kılınmıştır. Öğrenilmesinin de Allah'tan olacağı kesinleşmiştir. Ve
bütün insanlar için farzdır.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz affet. Bizleri bir defa daha Allah'ın mükesefetini bir araya getirdik. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde var olması lazım gelen hedef İslam olmaktır. Allah Teala buyuruyor ki innen dine indallahi İslam. Allah'ın dininde muhakkak ki kesindir ki İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Bu din İslam dinidir ve kişiyi İslam yapmak Allah'ın temel hedefidir. İslam, üç tane vücudun birleşmesinden oluşan, üç tane vücudun da Allah'a tesliminden oluşan hep teslim meselesidir. İşte üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı İhlas makamıdır. Bu akşam sizlere İhlas makamından bahsetmek istiyorum. Allah izin verirse inşallah. İhlas makamı 22. basamakta teslim ettiğimiz ruhumuzdan, 25. basamakta Allah'a teslim ettiğimiz fizik vücudumuzdan sonra Allah'a 3. teslim olan vücudumuz nefsimizdir. En son ve en zor teslim olan vücudumuz. Neden en zor teslim olan? Çünkü ruhumuz ahsen olarak yaratılmış. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellikle yaratılmış. Bu özelliğin sahibi. Ama fizik vücudumuz aynı özelliğin sahibi değil. Ahsen olarak yaratılmamış. Her türlü günahı işleyebilecek hüviyete yaratılmış. Hem Allah'ın emirlerine karşı çıkarak hem de bu emirleri yapmayarak hem de Allah'ın yasak ettiği şeyleri işleyerek iki ayrı istikamette devamlı günah işleyen bir varlık. Nefsimiz için de aynı şey geçerli. Ne nefsimiz ne fizik vücudumuz ahsen değil. Allah'a teslim olmak için mutlaka ahsen olmak lazım. İşte fizik vücudumuzun tesliminde Allah'ın söylediği şey Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde hemen ahsenu dinen minmen eslemu ve çığı lillahi ve ehliye muslimin. Bunun tam o kadar o kişiler ki fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim ederek dinde ahsen olanlardan oldular. Onlar muhsinler de diyor Allah-u Teala. Burada fizik vücudumuzun teslimi söz konusu. Daha sonraki aşamada nefsimizin de teslimi geliyor. Ruhumuz söylediğim gibi zaten Allah'a teslim olabilecek nitelikte yaratılmış. Bu sebeple bir başka açıdan daha ulaşması lazım gelen hedef Allah'ın zatı oluyor. Çünkü Allah-u Teala'nın zatından bize gelmiş bizde bir emanet. Tekrar ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Bu sebeple ruhumuzun Allah'a ulaşması Allah'a teslimini içeriyor. Allah'ın zatında ruhumuz ifna oluyor, yok oluyor. Ve böylece ruhumuz Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'a teslim olmuş oluyor. Ama ne fizik vücudumuz ne de nefsimiz Allah'ın zatına giderek ifna olmak diye bir olayla karşı karşıya değiller. Onlar için böyle bir olgu yok. Onların ahsen oluşu, ruhun ahsen oluşunun aynı standartlara iktiran ediyor.

Yani nasıl ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, sadece hasletlerden örülü bir müessese ise, ne zaman fizik vücudumuzda, nefsimizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman Allah-u Teala'ya teslim olur. İşte fizik vücudumuzun teslimi, ruhumuzun tesliminden dört makam sonraki makamdır. Fena makamında ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Beka makamında Allah-u Teala bir taht ihsan ediyor bizlere. Ve o tahtta ruhumuz ebediyen baki olacağı için bu makamı beka makamı deniyor. Sonra zikrimizi günün yarısından daha öteye taşırıyoruz. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyoruz. Ve böylece zahit olmak şerefine eriyoruz. Daha sonra da fizik vücudumuzun Allah'a teslimi gidiyor. Daimi zikre doğru yaklaştığımız bir noktada biz de bakıyoruz ki fizik vücudumuz asıl olmuş. Nereden anlıyoruz? Çünkü o noktada fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. İşte böyle bir özellik nefsimizin afetlerinde hala %9 karanlık varken öyle olmasına rağmen tahakkuk ediyor. Artık fizik vücudumuz öylesine Allah'tan yana olmuş ki nefsimizin kalbinde bulunan %9 afet onu artık hiç alakadar etmiyor. Çünkü ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini işlememek istiyor. Nefsimizin de %91'i aynı standartlarda, yani 200'de 191 parça Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilen hiçbirini işlememeyi istiyor. Sadece 200'de 9, yani %4,5 hala negatif şey var nefsimizde. Ama bu 200'de 9 veya %4,5 negatife fizik vücudumuz hiç mi hiç aldırış etmiyor. Onun dediklerinden umursamıyor. Umurunda bile değil. Allah'ın bütün güzelliklerini zevkle işliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ve mutlu bir insan olmayı başarıyoruz. Burası velayet makamlarının dördüncüsüdür. Müslimler makamı. Sadece iki vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşlem olmanın iki safhasını bitirdik. Üçüncü safhasına ulaşmak için önce daimi zikrin sahibi olacağız. Daimi zikrin sahibi oluyoruz. Adımız Ulul Elbab. Allah Teala Ali İmran suresinin 191-191. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Li ulil elbab yeskurullah kıyamen kuvveden ve ala cenubihim." O ulul elbab kullarım için hayattayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte daimi zikir nefsin afetlerinden tamamen kurtulduğumuz noktadır. O zaman bir sual geliyor akla. Ulul Elbab makamında mı nefsimizin kalbindeki bütün afetler sona eriyor? İhlas makamında mı sona eriyor? Ulul Elbab makamında sona eriyor. O zaman demek ki Ulul Elbab makamında biz muhlis mi oluyoruz? Hayır, olmuyoruz. Ulul Elbab makamında nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Birçokları için madem ki yok oluyor, öyleyse orada muhlis oluyoruz, ihlas sahibi oluyoruz. Bu tarzda düşünülüyor. Ama aslında böyle değil olay. Bir insanın ulul elbab olmasıyla ihlas sahibi olması arasındaki fark kalbindeki yapıda %100 aklanma olmasına göre tayin etmiyor. Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp da ona gösterdikleri şeylere göre tayin ediyor. Ulul elbab makamında sadece zemin kat gösterilir. Zemin kat boyunca zemin kattaki bütün sırlar gösterildiği sürece o kişi ulul elbaptır. Zaten kişi ulul elbap olduğu saniye
neslindeki bütün adetler yok olur. Neden yok olur? Bu kişi daha evvel daimi zikirde değildi. Daimi zikre vardığı zaman ne olur? Daimi zikre vardığı zaman nefsinin kalbindeki mühür artık hiçbir zaman zulmani kapıdan ayrılamaz. Neden ayrılamaz? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşmışsa ne olur? Daimi zikre ulaşmışsa mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hiç kesilmeyecek demektir. Kesilmezse ne olur? Kesilmezse mührün oradan, zülmani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daha evvelki basamaklardaki olgu neydi? Zikrimiz bittiği zaman zülmani kapıya inen rahmetin fazlın ve salavatın baskısı altında zülmani kapıya inen mühür zülmani kapıyı kapatmıştır. Ve zikir yaptığımız sürece zülmani kapı kapalı, yukarıdaki Rabbani kapı açık, oradan giren nurlar nefsimizin kalbini %100 aydınlatıyor. %100, çünkü nefsimizin kalbinde küfür kelimesi yok artık. Küfür kelimesi olmadığı için karanlıkları tutabilecek olan bir güç yok. Allah'ın nurları geldiği zaman bütün kalbi işgal ediyor. Sonra zikrimizi bıraktığımız zaman ne oluyor? Zikrimizi bıraktığımız zaman, tamamladığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın kesilmesi söz konusu. Kesilince ne oluyor? Mühürün üzerine baskı yapacak olan üç enerji yok artık. O zaman aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları mühürü yukarı doğru itiyor, Rabbani kapıya kadar ittiriyor, Rabbani kapıyı kapatıyor. Aşağıdan gelen karanlıklar bütün kalbi işgal ediyor. Peki bütün kalbi demekten muradımız ne? %100'ünü mü? Hayır. Nefsi emareyi tamamlayabilmişsek %93'ünü. Nefsi levvameyi tamamlamışsak %86'sını. Yani 7-7, %7, %7 nefsin afetlerinin yerine hasretler geldikçe karanlıklar da bu hasretlerin İman kelimesinin etrafında toplananları atamazlar dışarıya. Onlar orada kalacaktır. Öyleyse emarede %7 nuru atamazlar. Levvamede %14 nuru atamazlar. Mülkime'de %21 nuru atamazlar. Mutmainede %28 nuru atamazlar. Radiye, madiye ve terkiye'de 35, 42, 49, huşudaki 2 ile beraber %51'ini atamazlar. Öyleyse görülüyor ki kişinin Allah ile olan ilişkileriyle onun kalbindeki aydınlık birbirine paralel bir seviye takip ediyor. Ondan sonra ne oluyor? %7 artan nurlar ihlas makamında %10 artıyor. %51'den 61'e çıkıyor. Bu ilk makamın adı ifna olma manasına gelen fena makamı. Nefsimizin kalbinde değiştirilemeyen artık nurlar, karanlığa dönüşmeyen nurlar %61 oldu. Beka makamında, Allah'ın bizim ruhumuza bir kalp ihsan ettiği makamda %71 oluyor. Zikri bıraksak da nefsimizin kalbinde %71 aydınlığı, karanlıklar söküp atamıyor. Gerçi bırakıyoruz, ertesi gün tekrar başlıyoruz. Böyle bir devamlılık var. Bir üst makamda %81'e eksiliyor bu züht makamında. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makamdaysa, Müslümanlar makamındaysa %10 daha artıyor, %91'e eksiliyor. İşte ulul elbab olduğumuz nokta bundan sonradır. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin kalbinde %91 nur var. Zikrimizi bıraktığımız zaman karanlıklar gene geliyor nefsimizin kalbine. Ama nefsimizin kalbine yalnız %9'u işgal edebiliyor. Kaldı ki biz daha devam edeceğiz, daha aydınlatacağız ruhumuzun, nefsimizin kalbini. Ama buna gerek kalmıyor. Biz bu makamı işgal ettikten kısa bir süre sonra daimi zikre ulaşırız.
daimi zikre ulaştığımız gün mesele bitmiştir. Nefsimizin kalbi tamamen aydınlanacaktır. Neden aydınlanacaktır? Çünkü zikrimiz daimi zikirdir. Rabbani kapı açıktır. Zulmani kapı kapalıdır. Artık zulmani kapının açılması mümkün değildir daimi zikre ulaştığımız için. Çünkü zulmani kapıya kadar indirilmiş olan mührün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı artık biz hayatta kaldığımız sürece hiç kesilmeden devam edecektir. Manası ne bunun? Birkaç saniye içinde, daimi zikre ulaştığımızdan birkaç saniye sonra yukarıdan gelen nurlar zaten bütün nefsimizin kalbini doldurmuştur. Aşağıdaki kapı açılmayacağına göre nefsimizin kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Bu sebeple Ulul Elbab makamında nefsimizin kalbi mutlak bir aydınlığa ulaşır. İşte böyle bir aydınlık Ulul Elbab makamına ulaştığımızı gösterir. Peki ihlastaki aydınlıkla bu aydınlık birbirinden farklı mı? Hayır, değil. İki aydınlık da birbirine eşit, %100 nur. Öyleyse ihlas makamıyla Ulul Elbab makamını birbirinden ayıran bir özellik olmalı. İşte bu özellik Allah-u Teala'nın ihsanlarıyla tayin ediyor. Allah-u Teala kim olursa olsun daim zikre ulaştığı zaman mutlaka onun kalp gözünü açar. Bu bir muktesap haktır. Mutlaka onun kalp kulağını da açar. O kişi Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kalbindeki işitme hassasıyla duyar. Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi kalbindeki görme hassasıyla görür. İşte bu her şey Ulul Elbab makamında sadece zemin katı ihtiva eder. Yani zemin kattaki bütün sırları Allah-u Teala o kuluna gösterecektir. Ulul Elbab makamında Allah'ın gösterdiği her şey zemin katı sırlarıdır. Özellikle ana dergahın sırlarıdır. Oradaki altın paralarından oluşan bir küme para, oradaki onarlık insan ruhları süresi, her süresindeki rahleler, oradaki Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsü, Hazreti Ebu Bekir, orada her sabah vücuda giren Hazreti Ebu Bekir'in eli öpüldükten sonraki merasim, altın kapı, altın kapının sol tarafındaki köşeden başlayarak altın kapıya kadar ve altın kapıdan sonra devam eden, secde edenler, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan ve aralarındaki kişiler, bunların hepsi yetmez. Bu salonun biraz daha üstünde bulunan ama üst kata, üst katlar evvel bir yarım kat gibi olan bir kesimde zamanın imamı 7. kata ulaşabilenlere eğitim yaptırıyor. Orası da gene Ulul Elbab makamındaki kişiye mutlaka gösterilir. Ne zaman Ulul Elbab makamındaki kişi İhlas makamının sahibi olacak olan bir dirayetin sahibi olarak Allah-u Teala tarafından kabul edilirse, buna ehil olursa, bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişiye zemin kattan sonra 1. katı da göstermeye başlar. İşte Ulul Elbab makamını İhlas makamından ayıran şey kalpteki aydınlığın oranı değil, Allah'ın gösterdikleri. Allah-u Teala Ulul Elbab makamında sadece zemin katı gösteriyor. Ne zaman 1. kat gösterilirse birisine Ulul Elbab makamına ulaştıktan sonra, daimi zikirden sonra o kişi artık İhlas makamındadır. 1. kat, 2. kat, 3., 4., 5., 6. ve 7. katlar hepsi sırayla gösterilir. Ne zaman kişi 7. katın 7 tane alemini de Allah-u Teala kendisine gösterirse, buna ehil olursa, bu işlem tamamlandıktan sonra, yani 7. katta Sitetül Müntaha'da dahil zikir hücrelerini, ümmül kitabı,
kader hücrelerini, kudret denizini ve daha başka alemleri, indi ilahi, oradaki huzur namazını, tahtları gören kişi en son Sitret-ül Müntaha'yı görür. Sitret-ül Müntaha o kişi tarafından görüldüğü zaman ihlas makamı tamamlanmıştır. Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. Bu tövbe-i nasuh ihlas makamından salah makamına geçiren bir kapıdır. Öyleyse ihlas makamı salahtan evvel ulul erbaptan sonraki makamdır. Kalbin aklı itibariyle kalpteki aydınlık itibariyle üçü de birbirinden farklı değildir. Hepsinde %100 aydınlık oluşmuştur. Farklılık nerededir? İhlas makamında gösterilen, kalp gözü açıldıktan sonra gösterilen birinci kattan itibaren bütün gök katları ve Sitret-ül Müntaha. Ulul erbap makamında gösterilen sadece zemin kat. Peki salahta Allah-u Teala'nın gösterdiği bunlardan ne farklılık gösterir? En büyük farklılığı gösterir. Kainatın en muhteşem mirasının sahibi olur kişi. Allah'ın zatını görür. Onun için Allah-u Teala ulul erbap makamında ve ihlas makamında olanlara hikmetin sahipleri diyor. Bu hikmet sahipleri iki grup hikmet oluştururlar. Ulul erbap makamı hikmetin birinci makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son makamıdır. Hikmet biter. Ve üç tane yakinden ulul erbap makamıyla ihlas makamı ikinci yakini ifade eder. Muhtevasını alır. Birinci yakin ilmen yakindir. İhlas makamının dışın ulul erbap makamının altında kalan bütün makamlarda söz konusu olan şey o kişinin ilmen yakinde oluşu. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluyor kişi? Daimi zikre ulaşıp da ulul erbap olduğu zaman artık o kişi ilmen yakini bitirmiş, aynen yakindedir. Ve ulul erbap makamı ve İhlas makamı aynen yakinin başı ve sonudur. Peki salah makamı hangi makamdır? Salah makamı yakin itibariyle hangi yakindir? İsme dikkat edin. Hakkül yakin. O güne kadar zemin katı, zemin kattaki manevi değerleri, gök katlarında emr aleminin bütün katlarındaki sırları öğrenen kişi onların hepsini Allah Teala'nın bir kendisine göstermesiyle yani kalbindeki gözün faaliyete geçmesiyle kalbindeki gözle görerek kalbindeki görme hassası olan basiretle basar hassasıyla görerek zemin katını itibaren 7 tane gök katını ve ondan sonrasını kişinin görmesi bu muhteva basar adlı görme hastasının faaliyete geçmesi demektir ki adı basar hastası faaliyete geçtiği zaman adı basiret olur. Öyleyse ulul elbap makamı basiret açısından neyi ifade eder? Ulul elbap makamı basiretin açılmış olduğunu gösterir. Sadece zemin katı ihtiva eder. Öyleyse ulul erbap makamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizaynı içerisinde öyle bir makamdır ki kişinin daimi zikre ulaşmasıyla noktalanmıştır. Kalbinde de Allah'ın nurları %100'e varmıştır.
İşte böyle bir olgu söz konusudur. Bu levvap makamı da var. İhlas makamı da hikmet makamlarıdır. Ama salah makamı hikmetin ötesidir. Öyleyse hikmet deyince ne anlıyoruz, ne görüyoruz? Hikmet deyince aynel yakini görüyoruz. Hikmetin bir sacayak üzerine oturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hikmetin sacayağının birinci ayağı hayır ayağıdır. İkinci ayağı tezekkür ayağıdır. Üçüncü ayağı hüküm ayağıdır. Yani hikmetin sahibi olan kişi, aynel yakinin sahibi olan kişi, bir, daima hayır işleyen birisidir. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa o kişi ruhu da hayrı isteyeceği için, nefsi de hayrı isteyeceği için aklın itiraz edebileceği bir şey kalmamıştır. Her iki müşavir de hayır istiyor. Akıl hayrı uygulamak durumunda. İşte bu sebeple ulul elbab makamının sacayağının birincisi hayır ayağıdır. Hep hayır işleyecektir kişi. Manası şu. Her hayrın arkasından sadece mutluluk duyulur, huzur duyulur. Bu kişi muhteşem bir mutluluğun içinde yaşantısını devam ettirecektir. Kesintisiz bir mutluluk. Sonra ikinci işaret tezekkür. Daimi zikrin sahibidir, zikir ehlidir kişi. Zikir ehli olduğu için de tezekkür ihsan edilmiştir. Tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de aynı kökten geliyor. Tezekkür, zikir sahibine Allah'ın ihsanları. Tezekkür, bir meseleyi eline boyuna mütalaa etmek anlamına geliyor. Ehli tefekkürle ehli tezekkür arasındaki temel fark, ehli tefekkür yani düşünme ehli, düşünebilen insanlar, düşünce ufukları boyunca açılabilirler. Ufuklarının bittiği yerde onlar duracaklardır. Ellerindeki deliller, üzerine bastıkları taşlar bitmiştir. Orada kalacaklardır. Ama ehli tezekkür için olay böyle cereyan etmez. Ehli tezekkür düşünmeye başladığı da bir yerde tıkandığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona yardım edip ufkunu açar. Ve açılan ufuktan o kişi yeniden adım adım ileriye gider. O standartlar içinde ufkunun açıldığı kadar gidecek, yeniden duracaktır. Allah'tan yardımda yeniden girecektir. Onun için diyor ki feselû ehle zikre infintüm la talemun, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne demek bu? Zikir ehli her şeyi biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Ama Allah'tan sorma yetkisinin sahibi. İşte o Allah'tan sorar. Lütfederse Allah'ın lütfettiği o cevabı dileyen kişiye verir. Ve Allah Teala neden öyle söylediği de tebellir eder. Feselû ehle zikre infintüm la talemun. Eğer bizim sevgili din adamlarımızı sorarsanız, eğer bilmiyorsanız ehline sorun derler size. Diyeceksiniz ki neden zikir ehli deyince ehli, diyecektir ki ne farkı var? Bu farkları bilseydi öyle söylemezdi tabii. Ama bilmiyorlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bu muhtevada ulul elbabın işgal ettiği yer velayetin 5. makamıdır. Ve ulul elbab da ulul elbab kademesini işgal edenler de, ihlas kademesini işgal edenler de, salah kademesini işgal edenler de Kur'an-ı Kerim'de hayırlarda yarışanlar olarak geçiyor. Sabikun olarak geçiyor. Üçünün de müşterek özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Nedir daimi zikir?
nefsinizin kalbine gelen bir ses, sessiz ses, fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında devamlı Allah kelimesini tekrar eder. Böylece nefsinizin kalbindeki sesle fizik vücudunuzun kalbindeki atış sesi birbirine dengede olarak hep koordineli olarak yürür. Ve bu senkronizasyon öyle bir ahenklaşır ki birbirinden bu iki ses hiç ayrılmaz. Hep çifteceyle içinizdeki bir sessiz ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edip gidecektir. Uykuda da devam eder. Uyanıkken de devam eder. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında alimler dediği evliyanın uykusu avamın namazından daha hayırlıdır diyor. Niçin öyle söylüyor? Hayır demek, derecat kazanmak demek. Derecat kazandığına her iş hayırdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük ibadet zikirdir diyor. Biliyorsunuz Ahkam-ı Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi bu. Allah-u Teala buyuruyor ki utlu Ankebu suresinin 45. ayet girmesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Utlu uhiye Türkçesini söyleyeyim sonra Arapçasını söyleyeyim inşallah. Sana Kur'an'dan ihsan ettiğim Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku, tilavet et. Utlu uhiye ileyküm minel kitabı. Kitaptan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku. Ve akumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden, yani Allah'ın men ettiği ve Allah'ın yasak kıldığı şeylerden seni temiz kılar, korur. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Burada üç tane ibadet görüyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ve üçüncüsü de zikrullah. O da bir zikirdir. Bu üç zikirden zikrullah en büyüğüdür buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indindeki bu en büyük ibadet söz konusu ve ulul elbab da, muhlis de, salih de, üç grubun üçü de sabikundur. Hayırlarda yaptıkları yarışlarda birinci, ikinci ve üçüncü basamakları en üstten üç basamağı işgal edenlerdir. Üçünün de müşterek dizaynı aynıdır. Bu dizayn üçü içinde daimi zikirdir. Ortak vasıf. İşte kim ihlasın sahibi ise, ulul elbabın sahibi ise, o kişi hikmet sahibidir demiştik. Hikmetin de üçüncü faktörü hükümdür. Öyleyse tezekkür deyince Allah'ın o kişiye ihsanlarıyla gelişen bir düşünce sistemi var. Allah'ın vahyiyle gelişen bir düşünce sistemi var. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın vahyiyle müştereken yürüyen bir husus söz konusu. At başı giden, beraber giden ama
tezekkür deyince vahiy kesilmiş. Yani Allah-u Teala'nın dizaynında daimi zikrin sahipleri mutlaka Allah-u Teala'dan bu vahyi alırlar. İşte onun için Allah-u Teala adlarına ehli zikir diyor. Onun için adlarına ulu'l-elbab diyor. Ve hikmetin üçüncü ayağı hükümdür. Hikmet sahibi olan kişi Kur'an'ın herhangi bir ayeti kerimesine baktığı zaman o ayeti kerimenin Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtevasına koyduğu 28 tane basamaktan o ayet hangisine aittir bir bakışta hemen çıkartır. Bazen birkaç tane grubu birden itibar edebilir bir ayet. Böyle ayetler var mı? Evet var. Mesela Allah-u Teala Rad Suresinin 22. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek hem velayetin birinci makamını yani Allah'ın zatında ifna olmayı dilemek anlamına gelir. Hem de Allah'ı görmeyi dilemek anlamına gelir. Bu ise velayetin son makamıdır. Salah makamıdır. Nitekim bu ayetin yani Rad Suresinin 22. ayetinin başlangıcında Allah-u Teala velayetin birinci makamının özelliklerinden bahsediyor. Ayetin sonunda ise velayetin sonunun özelliklerinden bahsediyor. İşte dizaynı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bakıyoruz ki Kur'an bir açık kapıdır. O kapıyı açmasını Allah'ın öğrettikleri için. Kime öğretmişse onlar o açık kapıdan geçmesini Allah'ın öğrettiği kişilerdir. Bu kendi kendine oluşan bir olgu değildir. Tecrübe veya başka şey hiç kimseye bunu öğretemez. Bunu öğreten Allah'tır. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala bir özellik vermiş sahabeyi yetiştirme özelliği. Bu özellik salaha kadar götürüyor. İşte beraberce bakalım. Bakara Suresi 151. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor kema ersennâ fîküm resûlen minküm. Ey sahabe diyor sizlere daha evvelkiler gibi, ötekiler gibi sizin aranızdan birini resul olarak bir peygamber resulden bahsediyor. Gönderdik, vazifeli kıldık. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak daha, 21. basamak. Size kitap öğretsin diye, fena, veka, züht, nusiller makamları. Size hikmet öğretsin diye, hullelbap makamı, ihlas makamı. Size hikmetin de ötesini öğretsin diye, salah makamı. Öyleyse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisi tam 27 tane basamağa itibar ettikten başka son söylediği öyle şeyler öğretir ki siz onları bilmiyorsunuz sözü hikmetin de ötesini kapsar. İşte Ulu'l-Elbab makamında hikmetin birinci bölümü öğretilen kişi İhlas makamında hikmetin ikinci ve son bölümünü öğrenir. Hikmet iki makamdan oluşur. Ulu'l-Elbab makamı ve İhlas makamı. Burada İhlas makamında Allah-u Teala kişiyi düşüncelerinden hesaba çeker. Normal standartlarda böyle bir şey söz konusu değildir. Burada Allah-u Teala kişinin iradesini güçlendirir ve o kişinin Allah katındaki muhtevasını kendisine gösterir.
o kişinin Allah-u Teala tarafından verilen hediyeleri var. Biz bir bodrum katı inşa ediyoruz. Allah-u Teala onun üzerinde 700 katlı bir saray inşa ediyor. 700 katlı sarayı da biz inşa etmişiz gibi onun mükafatını Allah-u Teala bize veriyor. İşte burada Allah-u Teala'nın insanları kişinin irade yapısını güçlendirerek onun kendisinin ne halde olduğunu, kendi başına kalsaydı neler yapabileceğini ona göstermek için bir imkan sağlıyor kişiye. Allah-u Teala 1'e 700 verirken 1'e 1 vermeye başlıyor. O kişi artık sonsuz derecenin sahibi olmuş ihlasta ve Allah-u Teala 1'e 1 vermeye başlıyor. O zaman kişi bakıyor ki Allah-u Teala tarafından iradesi kat kat güçlendirildiği halde yapabildiği hiçbir şey yok. Demek ki onu başarıya götüren hep Allah'ın yardımıymış. Kesin olarak bunu orada idrak ediyor kişi. Öyleyse burada düşüncelerden hesaba çekilmek de var. Ama kişi nefsindeki bütün afetleri temizlediği için artık düşüncelerinden hesaba çekileceği bir husus mevcut değil. Çünkü düşünceleri de artık yanlış düşünceler değil. Dolayısıyla haksız yere başkalarını suçlamak diye bir noktaya hiçbir zaman ulaşmıyor düşünce sistemi. Düşüncelerden hesaba çekilmeye hazır ama bu suçu işlemiyor kişi. İşlemesi imkansız olduğu yerden Allah-u Teala düşüncelerden hesaba çekilmeyi bu noktaya koymuş. Muhatabın ortadan kaldırılması başka bir konu. Artık o kişinin karşısında başka insanlar yok. Sadece Allah var. Eğer başka insanlar varsa kişinin nefsi var ve o nefsin gereği olan kendisine yontma talebi de var. Kendine menfaatine bir şeyler istemek var. Ama bu makamda kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için benliği oluşturan, egoyu oluşturan öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, bütün bu nefret gibi faktörlerin hepsi yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanının artık sahibi değildir. Öyle olunca muhatabı yok. İşte bu muhatabın ortadan kaldırılma noktası ihlas makamıdır. Muhatap burada ortadan kaldırılır. Artık kişi için bir başkası yoktur. Rabbi vardır. Bir de kendisi vardır. Ve artık kendisi için değil, hep başkaları için talepte bulunmaya başlamıştır. Bu böyle olduğu için bunun adına talepsizlik diyor Allah-u Teala. İhlasın dördüncü faktörü talepsizlik. O kişinin kendi nefsi için bir talebi artık kalmamıştır. Hep talepleri başkaları içindir. Başkalarının hayrına hayatını vermeye başlamıştır. Hayır müessesesi İhlas makamının beşinci statüsü. Bu hayra dikkatle bakın. Kişinin nefsinde artık afet kalmadığı için hiçbir zaman nefsinin afetlerine paralel bir davranış olması mümkün değil. Öyleyse şer işlemesi bu açıdan mümkün değil. Sadece ruhun hasletleriyle hareket edeceği için bütün davranışları hayır ifade ediyor. Öyleyse İhlas makamının beşinci işareti hayırdır. Kişi hep hayır işler. Daima hayır işler. Altı ve yedinci işaretler. Altıncısı sevgi. İhlas makamının en büyük dayanağı. Yedincisi de talepsizlik. Öyleyse sevgi Allah-u Teala'nın indinde
Yedincisi de talepsizlik dedim ama manevi çıplaklık olacaktı. Talepsizliği demin saydık. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde sevgi en ön plandaki nesnedir Allah'tan. Devamlı kişiye Allah onu daha çok sevdikçe daha büyüyen bir sevgi çağlayanı akar. Ve Allah Teala da o kişiden ister ki Allah'ın kendisine ulaştırdığı sevgiyi o da başkalarına dağıtsın. Başkalarını sevsin, başkalarına da o kişiden sevgi alsın. İşte bu sebeple Allah'ın irşat makamında bulunacak olan bu kişi bir sonraki makamda irşada gelecektir. Onların hiç kimseden nefret etmesi mümkün değildir. Onlar nefret adı verilen bir meseleyi hiç yaşamazlar. Onların kimseye düşman olması mümkün değildir. Onlar kendilerini öldürmeye çalıştığını bildikleri insanlara bile kızamazlar, öfkelenemezler. Onlara bir kötülükte bulunmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Ayrıca Allah'ın bu seviyedeki evliyaları hiç kimse hakkında beddua edemezler. Böyle bir şey işlerine hiçbir zaman gelmez. Çünkü bir insanın başka birisi için beddua etmesi demek, onun nefsinde başka birinin kötülüğünü istemesi istikametinde bir dağarcık olması lazım. Bir duygu olması lazım. Bir dayanak olması lazım. Ama yok. Daimi zikre ulaştıktan sonra insanların nefslerinin kalbinde başkalarına zarar verebilecek olan hiçbir afet kalamaz, yaşayamaz. Böyle olduğu için sadece ruhunun hasretleriyle hareket eden bu kişi o dizayn içindeki başka insanlara benzemez. Bu sebeple hiç kimse için beddua etmesi mümkün değildir. Ama ona düşman olanlara Allah-u Teala'nın ceza verdiğini görürüz. Bilin ki böyle bir cezalandırma sisteminde o kişinin hiçbir dahli yoktur. Hiçbir zaman Allah-u Teala başka insanlara zarar vermesi istikametinde, onları üzmesi istikametinde bir talepte bulunması mümkün değildir. Öyleyse ihlas makamının demek ki 7 tane temel şartı var. Baştan başlayalım. Bir hangi açıdan gidersek gidelim bu 7 tanesini değişmez. Birincisi sevgi. İkincisi manevi çıplaklık. Üçüncüsü muhatabın ortadan kaldırılması. Dördüncüsü hayır. Beşincisi talepsizlik. Altıncısı düşüncelerden hesaba çekilme. Yedincisi de iradenin güçlendirilmesi. Öyleyse sıraları dilediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Ama temelde bu faktörler var. İşte orada ihlas makamında kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bu düşüncelerden hesaba çekilme, iradenin güçlendirilmesi, Allah-u Teala'nın insanlar için birer faktörü. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesinde sahabeye Kur'an'ın bütünlüğünü 28 basama birden yaşatması söz konusu oluyor. İşte bu 28 basamağın bütününde ihlas makamı 27. basamaktır. İhlas makamı selaha geçişin kapısıdır. İhlas ile selah makamı arasında bir kapı var. Bu kapı tövbe-i nasuh kapısıdır. Kim hikmetin bütün anahtarlarının sahibi olursa, yani hayrın, yani tezekkürün, yani hikmetin, yani hüküm vermenin, hükmün sahibi olursa, işte orada o kişi için söz konusu olan şey bir hedefe yürümektir. Bütün
İhlas makamı sahipleri Allah'ın bu güzelliklerinin sahibidir. Hikmet makamı Aynel Yakin'in ikinci kademesini gösterir. Allah Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Bakın şimdi salah makamının sahibi olan bir kişinin sahip olduğu vasıfları sayıyor Allah Teala. Onlar emrimizle insanları bize ulaştırsınlar, ruhlarını bize ulaştırsınlar, insanları hidayete erdirsinler diye biz onları imam kıldık, onlardan imamlar kıldık. Onlar sabrın sahibi oldukları için. Yani ne demek bu? Yani sabırsızlık denilen afet de dahil olmak üzere nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Sabır hasreti de dahil olmak üzere ruhlarının bütün hasretlerini nefslerine monte etmişler. Nefsleri de ruh hüviyetine kazanmış ve bu ruh hüviyetini kazanan nefslerinin hasretlerinden bir tanesi de sabır hasreti. Ama bir şey daha söylüyor. Ayetlerime yakin hasıl ettikleri için. Kânû bi âyâtinâ yûkinûn. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bakın bu yakin burada Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde geçen Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etme üç kademi gösterir. İlmel yakin. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmadan kişinin geçirdiği bütün kademeler. Aynel yakin, kalp gözü ve kalp kulağı açılmış, kişi hikmete ulaşmış ve hikmet makamında bu dizaynı görüyor. Hikmet makamında kişi Allah-u Teala'nın indinde bu özelliğin sahibi. Kalp kulağı açık bir, kalp gözü açık iki, hikmet makamının geçerli olan hakikatlerini keşfetmiş. Biliyor. Üç tane temel vasfın sahibi. Nedir o? Hayrın sahibi, tezekkürün sahibi ve hüküm verme yeteneğinin sahibi. Zaten hikmet kelimesi, hüküm kelimesi, hakim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse buradaki özelliği yer yerine oturtmamız lazım. Şimdi Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Nereye ulaşacağız? Allah Teala diyor ki size de sizin aranızdan birisini Resul olarak gönderdik. Peygamber Resul olarak. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Nereye kadar gidiyor? Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamak olayları öyle bir değerlendiriyoruz ki Allah'a ulaşmayı yediriyoruz. Dördüncü basamak Allah rahim esasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamak nefsimizin kalbindeki ekinliği alıyor. Altıncı basamak irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesureyi alıyor. Yedinci basamak kulaklarımızdaki vakayı alıyor. Ameni oluyoruz. Sekizinci basamak Allah kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamak kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamak göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. 11. basamak zikir yapıyoruz ve nefsimizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor. 12. basamak huşu sahibi oluyoruz. 13. basamak hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. 14. basamak mürşidimize ulaşıyoruz. 14 basamak boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hep Allah'ın ayetlerini öğretiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ve lafız devam ediyor. Bu noktadan itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala'nın söylediği şey siz onların nefslerini tezkiye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi başlıyor. Emmare, levvame, miskime, mutmainne, radiye, mar diye tezkiye. Yani 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. basamaklar. Hala devam ediyor. Bu fizik alanda Allah'ın ayetlerinin anlatılmasından sonra nefs tezkiyesi devam ediyor. Ne oluyor? Kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıyor.
Bu makamdan sonrası, bu noktadan sonrası 22. basamak, velayetin birinci makamı, fena makamı. Burada kitabın öğretilmesi başlıyor. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, bu dört makam kitap öğretilmesidir. Sonra iki makam, ulul elbab makamı ve ihlas makamı, hikmet öğretilmesidir. Size kitabı öğretir, hikmeti öğretir ve hikmetten sonra öyle şeyler öğretir ki siz onları daha bilmiyordunuz diyor Allah Teala. İşte hikmetten sonrası salah makamıdır kişinin tövbe-i nasuh'a ulaşması. Öyleyse yakin kıdemidir arasında velayete kadar gelen kıdemeler ilmel yakin kıdemesidir. Velayetle beraber başlayan kıdemeler İlmel yakinle aynel yakinin arasında bir geçiş devresidir. Bunun daha başında da kişinin kalp gözü açılabilir. Hikmet sahibi olmak için adımını atar. Ama ihlasta hikmet sahibi olacaktır daimi zikirle. Ulul elbab makamında ihlas sahibi olacaktır, hikmet sahibi olacaktır. Veya ulul elbab makamına kadar bir gelişme olmaz. Sonra daimi zikre ulaşınca gelişmesini tamamlar kişi. Ve ihlas makamında kişi hikmetin sahibi olur. İşte ihlas makamı salah makamına bir geçiştir. Burada Allah-u Teala tarafından o kişiye Allah'ın ihsanları salah makamında da verilecektir. Tövbe-i Nasuh'a kişi davet edilecektir. Ve bu kişi Rabbini mutlaka görecektir. Ve bu sebeple aynel yakinin ötesi hakkül yakin adını alır. Hak burada görülür. Hak burada müşahede edilir. Allah-u Teala'nın zatı burada müşahede edilir. Öyleyse ihlas makamı bütün insanlar için hikmetin ikinci ve son makamıdır. Ve salaha geçişin son noktasıdır. Söylediğiniz gibi 7 ayrı faktörden oluşur. Onların isimlerini demin birer birer verdik. Öyleyse bir yere ulaşıyoruz. Kişi daimi zikrin sahibi, kişi tezekkür sahibi, kişi hayır sahibi. İhlas makamının 3 temel ögesi. Hikmet makamı ihlas makamıdır. İhlasın hikmetin ikinci ve son makamı olduğunu söyleyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yine kalp kalbe, gönül gönüle bir yeni beraberliğin içindeyiz. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaşmasını ister. Allah'ın hepiniz için tek dileği budur. Allah sizden başka bir şey istemez. Sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz insansınız. Kainatın en üstün varlıklarısınız. Kainatta Allah-u Teala'nın canlı ve cansız olarak yarattığı her şey

Ne istiyorsunuz? Cennet saadeti mi? Sadece bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz. Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız, hadi canım sen ne dersiniz? Öyle dediğinizi kabul edelim. Ama böyle diyenler, ne söyleyeceğimizi bilmeyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Allah'ı tanımayanlardır. Öyleyse başlangıçta herkes Allah-u Teala'yı tanımaz. Bilmez. Allah'ın kendisine ne kadar büyük şeyler vermek istediğinden haberi bile yoktur. Kaderin bir unsuru olarak doğmuştur kişi. Yaşıyordur. Ama şuurunda değildir Allah. Acaba kendisine nasıl bakıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala size her zaman en sevecen standartlarda bakar. Söylediğim gibi Allah-u Teala'nın sadece bir tek muradı vardır hepinizden. Sadece O sizin mutlu olmanızı ister. Sizden başka hiçbir şey istemez. Peki ama diyeceksiniz ki iyi de Allah-u Teala bizden namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor, zikir yapmamızı istiyor, hacca gitmemizi istiyor, kelime-i şehadet getirmemizi istiyor. Daha nelerde neler istiyor. Sevgili kardeşlerim, hayır, Allah-u Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Siz mutluluk yolunda adımlarınızı atmaya başlayınca, Allah'ın diğer istediklerini siz kendiniz yapmak isteyeceksiniz. İçinizden onları gerçekleştirmek gelecek. Niçin onları insanlara emretmiş biliyor musunuz? O emirlerin hepsi vasıta emirlerdir. Sizin mutluluğa ulaşmanızın vasıtaları. Onları yaptıkça derecat kazanırsınız diye. Allah-u Teala bir şeyi daha ispat etmek istiyor size. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün ibadetlerin doyulmaz zevkler olduğunu kendiniz göreceksiniz ve yaşayacaksınız. İbadetler size zor gelmeyecek. Onları bir angarya olarak, üzerinize hiç istemediğiniz halde yüklenen bir yük olarak göremeyeceğiniz bir güne ulaşacaksınız. Tam tersine Allah ne kadar güzel ibadetler nasip etmiş. Meğer namaz kılmak bir zevkmiş, zikir yapmak bir zevkmiş diye düşüneceksiniz ileride. Düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Zikir yapıyorsunuz. Ama bütün kainat önünüzde açık, duvarlar falan yok olmuş. Allah-u Teala size Adem'den kainatı gösteriyor. İnsan vücudu şeklinde bir kainat. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Bütün sırlar onun. Ve biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dileğini derhal işitir, bilir ve görür. Ve o kişiye öyle büyük yardımlarda bulunur ki, ihsanlarda bulunur ki o insan, o kişi namaz kılmayı seven birisi olmuştur. Oruç tutmayı seven birisi olmuştur. Zekat vermeyi seven birisi olmuştur. Zikir yapmayı seven birisi olmuştur. İbadetlerin için bir yük değil, bir zevk olmaktadır. Öyleyse o Allah size ibadetleri zevk haline

getirecek bir güzellikler manzumesini yaşatır. O zaman görürsünüz ki bütün ibadetler meğer doyulmaz zevklermiş. Öyleyse niçin yaratmış ibadetleri? O ibadetin zevkini yaşayasınız diye. Sevgili kardeşlerim, namaz kılıyorsunuz. Ne diyorum size? Diyorum ki namaz kılarken sizden bir şeylerin yukarıya doğru yükseldiğini ve ayaklarınızdan, dizlerinizden, göğsünüzden başınıza doğru yükseldiğini, ellerinizden kollarınıza, kollarınızdan omuzlarınıza, oradan da gene başınızın üzerinden yükseldiğini hissedeceksiniz bir şeylerin. Hissetmeye çalışın. Onun o yükselenin sizden ayrıldığını, sonsuzlukta Allah'a ulaştığını düşünün. Orada kaldığını düşünün. Namazınızı kılmaya devam edin. Zikrinizi yapmaya devam edin. Sonra da onun tekrar geri döndüğünü, başınızdan vücudunuza girdiğini, göğsünüzü, omuzlarınızı, kollarınızı, ellerinizi ve bütün vücudunuzu ayaklarınıza kadar uzanarak kapladığını yeniden düşünün. Zaten sizdeydi, sizden Allah'a gitmişti, tekrar geri geldi. İşte namaz kılarken bunu birkaç defa yapacaksınız. Bunun bir doyulmaz zevk olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Bunun adı kanitin olmak. Neden Allah Teala size namaz kıldırıyor? Namaz kılarken kanitin olabilir. Bu büyük zevki yaşayabilirsiniz diye. Demek ki sizden bir şeylerin Allah'a gitmesi söz konusu mümkün. Allah'ta kalması mümkün. Sonra geri dönüp tekrar sizde Allah'tan geri gelerek tekrar sizde olması mümkün. Bunu hissetmeye çalışın sevgili kardeşlerim. O zaman namazın ne kadar büyük bir zevk olduğunu göreceksiniz. Allah Teala kalp gözünüzü açtığı zaman öyle doyulmaz şeyler göreceksiniz ki göğün yedi katını size birer birer gösterecek daimi zikre ulaştığınız zaman. Ondan evvel de gösterir. Göğün yedi katını göstermez ama çok şeyler gösterir. Her Allah'ın size gösterdiği şeyde Allah'ın verdiği bu fizik ötesi nimet için ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Yerlere sığmazsınız. İçiniz içinize sığmaz. Mutluluktan uçarsınız. Ve o şeytanla işbirliği edip de transandantal meditasyon yapanları, şeytani işlemler, büyüler, şüdamlar yapanları, onlara acıyarak hatırlarsınız. Zavallı insanlar dersiniz. Allah'la böylesine dost olmak varken, Allah'ın bu kadar yakın olmak varken, kalbini bütün insanlara açmak, kovanım yağma olsun demek varken, bu zavallı insanları şeytan nasıl bir standart içinde kandırıyor, cinleri insanlara musallat ediyorlar, insanlara büyüler yapıyorlar, olmadık zulüm işleniyor dünya üzerinde, her gün sonsuz sayıda. İşte bunun arkasında sadece Allah'tan uzak olmak var sevgili kardeşlerim. Biz size Allah'a yakın olmanın standartlarını öğretmekle vazifeliyiz. Bu yaşamın adı İslam'dır, tasavvuftur, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir bu. Bütün kainatın yegane dini. İslam teslim kelimesinden geliyor. Allah'a ruhunuzu, veçhinizi yani fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslimle mükellefsiniz. Allah Teala'nın sizden aldığı
yemin, misak ve ahd ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi Allah'a teslim edeceğinize dairdir. Ama Allah'ın vasiyeti ve Allah'ın ahdi iradenizi de ister. Onu da teslim etmenizi ister Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bir gün boşuna yaratılmamış olduğunuzu hissedeceksiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Boşuna yaratılmadığınız için Allah'ın sizi yaratmaktan bir muradı olduğu için. İşte o murat Allah'a teslim olmanızdır. Teslim oldukça mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ben şimdi size samimiyetle bir sual sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Eğer tasavvufun dışındaysanız bu mümkün değildir ki. Hiç kimse mutlu olamaz. Neden mutlu olamaz? Çünkü o kişi yapacağı her şeyi kendi iradesiyle yapmaktadır. Akıl ve irade ise şeytanın devamlı telkini altındadır. Sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, bütün çirkinlikler 19 grup afet olarak nefsinizin kalbinde gelmiş, yuvalanmış. Bütün insanlar kulvara böyle çıkarlar. Eşitlik sağlanmıştır. Nasıl bir eşitlik? Ruhunuz var, nefsiniz var, fizik vücudunuz var. Nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle doludur. Yani Allah neyi emretmişse sizin mutluluğunuz için emretmiştir. Nefsinizin afetleri katiyen onları yapmak istemezler. Allah neyi yasak etmişse gene sizin mutlu olmanız için onları yasak etmiştir. Nefsinizin afetleri o yasak edilen fiilleri mutlaka işlemek isterler. Çünkü afetler buna göre dizayn edilmiştir. Yetmez, şeytan vücudunuzdaki afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Sadece afetlere tesir edebilir. Dikkat edin, sadece afetlerle mücehiz değilsiniz. Nefsiniz afetlerle dolu %100 ama bir de ruhunuz var. Nefsiniz şeytanın tesir sahasında. Ama ruhunuz Allah'ın. Öyleyse nefsinizde ne kadar afet varsa ruhunuzun da o kadar haslet var. İki kuvvet dengede olarak hayata başlarsınız. Şöyle bir tarif vereyim size. Diyelim ki nefsinizin afetlerinin her afet için ortalama puanı 10 puan. 19 tane afet var olduğuna göre nefsinizin kalbinde bunların toplam puanı 190 puan edecek. Ruhunuzda da 19 tane haslet var. Onların da toplam puanı onlar puandan 190 puan edecek. Yani herkesin nefsinin afetleriyle ruhunun hasletleri toplamı 380 puan edecek. 190-190 380 puan edecek. Hiç kimse de bu rakam farklı değildir. Allah'ın kainatı eşitlik statüsü içinde yarattığı bir vaka, insan da eşitlik statüsü içinde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri 190 puansa ruhunuzun hasletleri de 190 puandır. Eşitlik mutlak olarak sağlanmıştır. Öyleyse nasıl oluyor da insanlar değişik karakterlerde oluyorlar? Afetlerin dağılımı bütün insanlarda farklılık gösterir. 190 puan yerine 190 milyon puan deyin, gene 380 milyon puanla eşitlik sağlanır. Detay olsun diye söylüyorum burasını.
O zaman her insanın gene 380 milyon puanı tamamlayıcı bir nefs afetleri ve ruh hasretleri toplamı her zaman vardır. Ama kalbinde 3 puan ya da 3 milyon puan isyan olan bir kişi, nefsinin kalbinde 3 milyon puan isyan varsa, o kişinin ruhunun kalbinde 17 milyon puan itaat vardır. O kişinin nefsinin kalbinde 9 puan veya 9 milyon puan nefret varsa, o kişinin ruhunun kalbinde 11 milyon puan veya 11 puan sevgi vardır. Toplam daima 20'ye müncer olur. Hesabı kolaylaştırmak için 10 puan üzerinden yürüdük. Öyleyse ne kadar negatif faktör varsa nefsinizin kalbinde doğuşunuzdan itibaren, ruhunuzun kalbinde de o kadar pozitif faktör var. Eşitlik %100 sağlanmıştır. Eşit şartlar içinde kulvara girersiniz. Hayat bir yarıştır. Ya ömrünüz boyunca şeytanın maskarası olursunuz, şeytan ömrünüz boyunca size hiç çaktırmadan beyninizi yıkar ve size sadece kötü olan şeyleri güzel göstermeyi başarır. Allah neyi emretmişse onları kötü göstermeye çalışır. Onları yapanları enayiler, aptallar olarak vasıflandırır. Allah neyi yasak etmişse onları size yaptırmaya çalışır ve akıllı geçinenlerden olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah neyi emretmişse şeytan onu yapmamanızı ister. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onu mutlaka yapmanızı ister. Şeytanın muradı ne? Sizi mutsuz kılmak. Ama elinizde çok kuvvetli bir koz var. Bileceksiniz ki şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse şeytanı alt etmek elinizde mi? %100. Nasıl? Hakimiyet alanı sadece nefsinizin afetleri ise ve nefsinizin afetlerini yok edebilecek olan reçeteyi Allah size vermişse, o zaman şeytanın hakimiyetini her geçen gün sıfıra doğru indirmek hepinizin elindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ben ona gerekli bütün işlemleri yaparım diyor Allah-u Teala bu kişiyi. Bir defa Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennetimi mutlaka sahibi kılarım diyor. Sonra da onu adım adım daha üst cennetlere çıkarırım. Eğittikçe, ona güzellikleri yerleştirdikçe o kişi daha çok, daha çok, daha çok dünya mutluluğunu yaşayacaktır. Cennet saadeti ise her geçen gün biraz daha üst cennetlere doğru yükselecektir. Ya kişi ömrü boyunca Allah'ın bütün onu mutlu etmek için koyduğu talepleri elinin tersiyle iter, kendini şeytana teslim eder ve hayatı boyunca hem kendi mutsuz olur hem de etrafındaki insanlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta iblis var, yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Allah-u Teala'nın bir reçetesi var. Nefsinizin afetlerini sıfırlamak sizin elinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilediğiniz anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Cennetin mutlak sahibi oldunuz ama dünya saadetiniz, öyle bir şey yok. Şeytanın size güzel gösterdiği şeyleri güzel zannetmeye devam ediyorsunuz. Allah'ın
güzel olarak tariflerinde kötü olarak değerlendiriyorsunuz henüz. Çünkü kavramlar konusunda hiçbir bilginin sahibi değilsiniz. Ve şeytan nefsinizin afetlerine tesir ederek Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı sağlıyor. Neyi yasak etmişse onları da size özellikle yaptırmak istiyor ve yapıyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Allah neyi yasak etmiş? İçki içmeyi. Herkes içiyor. Neyi yasak etmiş? Kumar oynamayı. Herkes oynuyor. Allah-u Teala başkalarını aldatmayı yasak etmiş. Herkes aldatıyor. Borcuna sadık olmayı emretmiş. Hiç kimse borcuna sadık değil. Dünya bir bataklık olmuş ki insanları mutsuz etmek için bütün şartlar hazır. Güzellikler adına her şey yok olmuş. Allah bir de emirler vermiş. Namaz kıl diyor, oruç tutur diyor, zikir yap diyor vesaire. İnsanlar da bunları hiç yapmıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki Allah'ın emirleri yapılmıyor. Yasak ettiği fiiller de işleniyor ve teşvik ediliyor. Öyleyse dikkat edin. Böyle bir ortamda sadece nefsinizin afetlerinin asıl ifadesiyle şeytanın esirisiniz. Şeytan hiçbirinizin mutluluğunu istemez. Açık bir şekilde söylüyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin dediği zaman biliyorsunuz ki şeytan secde etmemişti Adem Aleyhisselam'ı. Allah Teala da onu huzurundan kovdu. Cennetten de kovdu. Cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağını da kesinleştirdi. İblis bunun üzerine dedi ki Allah Teala'ya, ya Rabbi beni kıyamete kadar yaşat. Ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini senin yolundan saptıracağım. Sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Onların dalalete kalmasına sebebiyet vereceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, bugüne kadar bana verdiğin ilmi ledunu geri almazsan, o zaman bil ki kıyamet günü bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Ama benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Senin ihlas sahibi kulların hariç diyor İblis. Muradı ne? Muradı son derece açık. Sırat-ı müstakimin üzerinde oturup insanları sırat-ı müstakime ulaştırmamak. İşte sevgili kardeşlerim, nefsinizde 19 tane afetle hayata gelirsiniz. 19 afetler nefsinizin kalbi %100 doludur. Ruhunuz da 19 tane hasletle doludur. Eşitlik sağlanmıştır. Dengede bir şekilde hayata başlarsınız. Bu dengede şeytan 1-0 galiptir. Neden? Çünkü Allah'a açılması gereken bütün kapılar kapalıdır. Şeytana açılan bütün kapılar da açık. Allah'ın nefsinizin kalbindeki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesine yarayan kapısı, nur kapısı mühürlüdür. Zikir yapsanız da oradan kalbinizin içine nurların girmesi mümkün değildir. Yetmez. Göğsünüzden kalbinize yol açılmamıştır. Öyleyse zikir yapsanız da Allah'tan gelecek olan rahmet ve faz partikülleri, nurları göğsünüze kadar gelecektir. Yol açılmadığı için tekrar Allah'a geri dönecektir. Gözlerinizde hicab-ı mestire var. İrşad makamını alelade insanlardan ayırt edemezsiniz. Kulaklarınızda vakra var. İrşad makamının söylediklerini anlayamazsınız.
manasına varamazsınız. Kalbinizde ekinnet var manasına varamamanız bir tarafa, idrak etmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. Yaşat makamının söylediklerini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey negatif. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın bütün kapıları kapalıdır, duvar gibidir. Hiçbir talebinize pozitif cevap vermezler. İşte bütün bu kapalı kapıları açacak olan sihirli anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi canım sen de olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Bir tek dilekle insan cennete mi girermiş diyorsunuz? Bir tek dilekle Allah-u Teala'nın bütün kapalı kapıları açılır mıymış diyorsunuz? Evet, hepsi de mışmış. Hepsi de açılırmış, olurmuş, bitermiş. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ne yapıyorsunuz? Böyle bir dileği söylediğiniz zaman Allah Teala onu anında işitiyor, biliyor ve görüyor. Kumandayı o alıyor öyle. Sevgili kardeşlerim, eğer beni ilk defa dinliyorsanız hadi itiraf edin mutsuz olduğunuzu. Belki etrafa yakası atarsınız. Ben zaten mutluyum dersiniz. Ama suallerimize pozitif cevap veremezsiniz. Mutlu musunuz diye sorarız size. İç dünyanızda mutlu musunuz? Hiç huzursuz olduğunuz zaman olmuyor mu? Bunca şikayet, bunca dua niçin bize ulaşıyor sevgili kardeşlerim? Ki bunlar tasavvufun içindeki kardeşlerimiz. Tasavvufun dışındayken bunların bin beteri dertleri vardı. Sevgili kardeşlerim, eğer bir toplumsanız, Allah'ın emirlerini hiçe sayan, yasak ettiği her fiili işleyen, bunun da eşyanın tabiatına çok uygun kabul edildiği bir ortamda neşvi nema bulmuşsanız, aklınız böyle bir ortamda şuurlanmışsa, Allah'ın bütün yasaklarını işlemekte bir sakınca görmüyorsunuz, öyle değil mi? Ama arkasından da hep huzursuz oluyorsunuz. İnsanların kalbini kırmak, başlangıçta size bir zevk miymiş gibi geliyor. Bir takım insanları işletiyorsunuz mesela. Onlarla alay ediyorsunuz. Bundan da zevk alıyorsunuz. Sonra düşündüğünüz zaman bir huzursuzluk kaplıyor içinizi. İnsanlar size kötülük etti diye siz de onlara kötülük ediyorsunuz. Ve her kötülüğünüzden sonra da huzursuz oluyorsunuz. Şeytan sizi devamlı kandırıyor başka insanlara kötü davranmanız için. Elinde çok kuvvetli bir koz var. Çünkü etrafınızdaki insanlar da size karşı kötü davranıyorlar. Böylece devamlı bir keşmekeşin içinde, devamlı bir kavganın içinde yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ama siz ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman kontrolü Allah ele alacaktır. Şimdi siz, mutsuz olan kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Siz, kendi aklınızla ve kendi iradenizle bir davranış biçimleri dizisi sergiliyorsunuz. Ve aklınızın size gösterdiği yolu çizen Allah'tır. Ama o yolu değiştirip sizi zulmani istikamete teçhiz eden, Allah'ın yasaklarını size yaptıran, emirlerini yaptırmayan ise şeytandır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın sultasından kurtaramazsınız kendinizi. Neden kurtaramazsınız?
madde bir onu tanımıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi, devamlı Allah'ın söylediklerini, emirlerini yapmanızı ister. Namaz kılmanızı ister. Başka insanlara güzel davranmasını ister. Davranmanızı ister. Başka insanların kalbini kırmamanızı ister. Zikir yapmanızı ister. Allah'ın evliyası olmanızı ister. Allah'ın dostu olmanızı ister. Kalp gözünüzün açılmasını ister. Kalp kulağınızın açılmasını ister. Bütün güzellikleri ister. Bir ses böyle. Ama bir başka ses daha var. Sizi dünyanın binbir türlü hilesine çağırır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı ister. İşte bu ikinci sesi kendi düşüncenizin sesi zannedersiniz. Bilirsiniz ki sessiz bir sesle düşünürsünüz. İblis o sessiz sesinizi taklit ederek kendi düşüncenizmiş gibi size ona ait olan düşünceleri yutturur. Çok rahat bir şekilde bunu herkesin üzerinde başarıyla yürütür. Çünkü sizlere şeytanı hiç kimse tanıtmadı. Aslında şeytanı hemen tanıyabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah neyi emretmişse onu zaten biliyorsunuz. Ne zaman içinizdeki bir ses size Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı emrediyorsa, bilin ki o sizin düşünceniz değildir. O iblisin sesidir. Ve iblis sizi bütün güzelliklerden ayırmak ve Allah'ın emirlerini yapmamanızı, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemenizi ister. Öyleyse o sesi tanıyın. O ses bir kılavuzdur. Eğer ona rağm olursanız sizi mutlaka cehenneme götürecek olan, ama o ne derse onun tersini yaparsanız sizi mutlaka cennete götürecek olan bir kılavuzdur. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dünya değil, şu kainat üzerinde bizim gibi binlerce başka gezegende hayat var. İnsanlar yaşıyor. Şu kainat üzerinde iblisin, şeytanların tesir edemediği hiçbir insan mevcut olmamıştır. Herkes başlangıçta şeytanı tanıyıncaya kadar, hilelerini tespit edinceye kadar şeytana devamlı aldanmıştır. Çünkü zannetmektedir ki kendi düşüncesi böyle olmasını istiyor ve kişi kendi düşüncesiyle onu yaptığını zannediyor. Bütün negatif faktörler, Allah'ın yasak ettiği fiilleri kendi düşüncesiyle işlediğini, emrettiği şeyleri kendi düşüncesiyle yapmadığını zannediyor. Şeytan bütün insanlarda bu zehabı uyandırmakta kainattaki en usta varlıktır. Son derece zekidir. Bütün zekasını sizi mahvetmekte kullanır. Mahvetmekten muradımız ne? Mutsuzluk sadece sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutsuz olursunuz, kıyametten sonra da sonsuza kadar cehennemde kalırsınız. Oysa ki Allah sizi şu dünyada mutlu olun diye yaratmış. Kıyametten sonra da mutlaka cennete girmeniz için. Şartları da öylesine kolaylaştırmış ki inanılır gibi değil. Diyorum ki size, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah Teala sizi cennetine çağırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona birinci kat cenneti garanti ediyor. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. Dilediniz, Allah Teala kalbinizdeki bu talebi işitti, bildi ve gördü. Aynı anda
işitir, bilir ve görür, aynı anda harekete geçer. Gözlerinizdeki icab-ı mesureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizdeki ekinleti çıkarması, yerine ifat koyması, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması, kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma geçirmesi, bir iki dakikanın içinde hemen gerçekleşir. Sonra mı? Sizi mürşidinize ulaştırır, kalbinizin mührünü açar, kalbinizin içinde mevcut olan küfür kelimesini oradan alır, dışarı çıkarır ve kalbinizin içine imanı yazar. Bütün bunları yapan Allah niçin yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Kim dilerse Allah'ın garantisi var, Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ama muradımız sizlere sadece cennet saadetini, en alt kattaki cenneti yaşatmak değil. Sizleri Allah'ın evliyası yapmak üzere teçhiz etmek. Allah'ın hedefi o. Bütün insanların Allah'ın güzelliklerini yaşamasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabe öyle bir toplumdaki hepsi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyorlardı. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorlardı. Böylece bütün insanlar birbirinin kardeşiydi. Bütün insanlar birbirinin yardımcısıydı. Kimse kimseyi aldatmıyordu. Herkes başkasına yardım etmek için bütün gücünü kullanıyordu. Ve başka insanlara huzur vermenin, onları mutlu etmenin o sonsuz saadetini yaşıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, meseleyi çözdünüz. Allah-u Teala size içinizdeki sesleri tanıtacaktır. Bu şeytanın sesi diyecektir. Bu da Allah'ın sesi diyecektir. Ruhunuz kanalıyla size ulaşır. Bir gün Allah ile konuşmaya başlayacaksınız. O zaman Allah'ın sessiz sesini işiteceksiniz. Sizin sessiz sesinize çok benzer. Ama hissettirir ki o Allah'tır. Dışarıdan bir kuvvetin sizi ansızın şiddetle sarsması cezme adını alır. O Allah'tır. Delediği anda varlığını hissettirmek için sizi şiddetle sarsar. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Bugün de bizim kardeşlerimiz cezbeliler. Şu dünyada birçok insan için mutluluk şu dünyada zengin olmaktır. Öyle olacaklarını zannederler. Zengin olurlarsa mutlu olacaklarını zannederler. Ve Allah'tan duaları var. Derler ki ya Rabbi bana para ver. Helal ver, haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de ben bunu nasıl harcayacaksam bana karışma. Ben dilediğim gibi gönlüm ne istiyorsa, nefsim ne istiyorsa onu yapayım bu parayla. Ben o zaman mutlu olurum. Böyle düşünen insanların hiçbirisi mutlu olamamış ve hep paranın arkasından mutluluğu ömür boyu araya araya onun hiçbir açıdan yakalanmasına ait olan sonuca ulaşamadan şu dünyayı terk etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Sevgili kardeşlerim, dünyada çok zengin insan yaşadı. Şu anda da yaşıyor. Onlara dikkatle bakın. Mutlular mı? Ama sizin aranızdan mutlu olan çok insan var. Neden? Çünkü sizi yaratan Allah mutlu olasınız diye yaratmış. Sizi hanif fıtratıyla, yani İslam fıtratıyla yaratmış. Mutluluğa
hazır olarak yaratmış. Yapınızı ona göre dizayn etmiş. Ve sadece Hanif dinini, kainatın tek dinini Hazreti Musa zamanında, Hazreti İsa zamanında, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve bütün peygamberler zamanında yaşanan tek dini sizin için yaratmış. İki tane din hiç olmamış. Hep aynı din, tek din. Allah'a teslim olma dini. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık. Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Ve din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür.
Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Hep başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerine birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse, onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilvani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, salavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilvani kapının üzerinde tutar. Zilvani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Evet, kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur.
Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir. Olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili
nefsiniz de istemiyor, şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinize sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarıyla, Allah Teala'dan niyazımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bütün mutluluklar üzerinizde olsun.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba beni anlıyor musunuz? Unutmayın, şeytan sizden daha güçlü bir mağlup değildir. Siz ondan üstünsünüz. Her zaman ona galebe çalarsınız. Çünkü Allah sizinle beraber. Hiçbir zaman şeytandan yana olmaz. Kesinlikle.

izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha beraberiz. Bu akşam sizlere hikmetten bahsetmek istiyorum. O Allah ki şöyle söylüyor. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. İşte size hikmetin tarifnamesi. Büyük hayır verilmiştir ona diyor Allah Teala. Acaba ne demek istiyor? Hayır nedir? Şer nedir? Hayır bize derecat kazandıran olayların hepsi hayırdır. Şer bize derecat kaybettiren olayların hepsi şerdir. Aynı standartta seyyiat, derecat kaybedilen ameller, davranış biçimleri, hasenat, derecat kazanılan ameller, davranış biçimleri, sevap, derecat kazanılan dereceler, derecat kazanılan olaylar, davranış biçimleri, günah, derecat kaybedilen olaylar ve davranış biçimleri. Öyleyse hayır derecat kazandığımız olaylarsa ona büyük hayır verilmiştir demekle neyi kastediyor Allah Teala? Hikmet sahiplerinin daimi zikirde olduklarını ifade etmiş oluyor Allah Teala. Daimi zikirde ne olursa ne olur kişi? Daimi zikirde olursa o kişi hangi işi yaparsa yapsın, o kişi ne yaparsa yapsın, o kişi hiçbir şey yapmasın, ama her halükarda kalbindeki zikir devam ediyordur. Zikir devam ettikçe o kişi devamlı derecat kazanır. Kazandığı hayrın, derecatın her geçen gün artması, her saniye artması söz konusudur. Ve tabii ayrıca Allah-u Teala o kademedeki kişiye 1'e 700 vereceği için her bir derecelik zikri ona 700 derece derecat kazandıracağı için ve yaşadığı zaman parçaları boyunca daima Allah'ı zikredeceği için sonsuz bir hayrın sahibi, büyük hayrın sahibi kişi. Öyleyse Allah-u Teala'nın hikmet sahibi kıldığı kişiler kimlerdir? Özellikleri nelerdir? Hikmet sahiplerinin 7 özelliği var. 5, 2 daha, 7 özelliği. Madde 1. Hikmet sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Madde 2. Hikmet sahiplerinin bu sebeple nefslerindeki afetlerin hepsi yok olmuştur. Madde 3. Hikmet sahiplerinin kalp gözleri Allah-u Teala tarafından mutlaka açılır. Madde 4. Hikmet sahiplerinin kalp kulakları da açılır. Öyleyse hikmet sahibi Allah'ın söylediklerini işitebilir. Kalbindeki kulakla Allah'ın gösterdiklerini görebilir. Kalbindeki gözle, kalp gözüyle, gönül gözüyle. Peki bu 4 tane ana şart kişiye hangi vasıf şartlarını kazandırır? Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur artık. Bu vasıfların sahibi, bu özelliklerin sahibi olan kişi ehli tezekkürdür. Ehli tezekkür hem ehli zikir anlamına gelir. Aynı kökten gelir. Tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de. Ama aynı zamanda Allah ile konuları müzakere edebilen, konuşabilen manasına da gelir. Müzakere sözlü konuşma demektir. Bizim çocukluğumuzda

Şimdiki tabirler yoktu okullarda. Mesela sözlü imtihan söz konusu olduğu zaman ona öğretmenlerimiz, hocalarımız müzakere derdi. Müzakereye kaldırdım falanca talebemi derdi. Müzakere sözlü imtihan demek. Karşılıklı konuşmayı, tezekkürü ifade eder. Müzakere kelimesi de, tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de aynı kökten gelir. Ehli tezekkür, Allah ile konuşabilme yeteneğinin sahibi. Ehli zikir, zikrullahın sahibi. Yani daim zikrin sahibi. Ehli zikri birinci özellik olarak söylüyoruz. O kişi daim zikrin sahibidir diyoruz. Yani ehli zikirdir demek o. Ehli zikir, daim zikrin sahibi. Öyleyse kim hikmetin sahibi ise onun 7 tane özelliği var. 4'ü esas şart. 3'ü vasıf şartı. Vasıf şartlarının demek ki birincisi ehli tezekkür olmak. İkincisi ehli hayır olmak. Ne demek? Ehli hayır demek, daimi zikrin sahibi demek. Sonsuz bir şekilde derecat kazanıyor kişi, daimi zikrin sahibi olduğu için. Sevgili kardeşlerim, eğer zikir yapıyorsanız, Allah'a çok zikredin. Allah'a çok şükredin. Allah'ı çok zikredin ve Allah'a çok şükredin. Ki zikir yaptığınız için Allah Teala size bu mutluluğu veriyor. Mutluluğu ve huzuru yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk muhteşem bir olay. Hikmet sahipleri mutlu mudurlar? Çok mutludurlar. Neden mutludurlar? Daimi zikrin sahibi oldukları için mutludurlar. Bu saydığımız bütün müesseseler daimi zikrin üzerine bina edilmiştir. Daimi zikri çıkartın devreden, geri kalanları sayalım. Ne demiştik? O kişi ehli zikirdir, daimi zikrin sahibidir. Onu devreden çıkardık. Daimi zikir sebebiyle kişi neyin sahibi olmuştur? Daimi zikrin sebebiyle kişinin nefsinin kalbinde afetler kalmamıştır. Neden kalmamıştır? Daimi zikre ulaşmadan evvelki son zikrinde ya da ki bu daimi zikre ulaştığı zikir oluyor. Kişi daimi zikre ulaştığı zikrinde zikre başladığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet sefası ve rahmete salavat nurları kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden kalbine açılan nur kapısını, göğsünden kalbine açılan yolu takip ederek Allah'ın göğsünden kalbine, göğsünü yararak açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır kişi. Nefsinin kalbindeki mühür artık açılmış ve hareketli hale gelmiştir. O Rabbani kapının üzerinde duran mührün üzerine rahmetin ve fazlın, rahmetin ve selavatın baskısı gelir ve bu baskı mührü aşağı doğru bastırır. Nereye doğru bastırır? Nereye indirir? Zulmani kapıya indirir. Nefsinizin kalbinin üst tarafında Rabbani kapı vardır. Bir silindir gibi düşünün olayı. Tam bir silindir olmamakla birlikte. Üst tarafı Rabbani kapıdır. Alt tarafı Zulmani kapıdır. Zulmani kapıya kadar iner mühür ve rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı zikir boyunca devam edeceği için hep orada kalır. Bu kişi daimi zikre ulaşmışsa hiçbir zaman o mühür oradan ayrılmayacaktır. Ayrılmazsa ne olur? Ayrılmazsa o kişinin nefsinin kalbine karanlıkların tekrar girmesi mümkün olmaz. Ne olmuştur? Kalbe rahmetle faz, rahmetle salavat dolmuştur.
kalpteki bütün karanlıkları, onları orada tutabilecek olan güç mevcut olmadığı için bu gelenler kapı dışarı etmiştir. Onları nefsin afetlerini, karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek güç hangi güçtür? Küfür kelimesinin manyetik alanı. Bütün afetlerle zıt manyetik alanları oluşturduğu için afetleri kendisine çeker, afetleri muhafaza eder. Nefsin kalbinde küfür kelimesi orada durduğu sürece. Ama ne yapmıştı kişi? Allah'a ulaşmayı dilemişti. Bunun üzerine Allah-u Teala ona ne yapmıştı? 10 tane ihsan vermişti. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştı. Ve şimdi 10 tane de nimet alacak mürşidinden. Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacak. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. İkinci nimet, kalbin mührünü açar Allah-u Teala. O ana kadar kalp mühürlü. Mühürlü olan bütün kalplerin sahipleri kafirdir diyor Allah-u Teala. Ve mühürlü olan kalbin mührünü açar Allah, kalpteki küfür kelimesini alır, kalbin içine iman kelimesini yazar. Ne oldu? Kişinin kalbinde artık küfür yazısı yok. Yani karanlıkları kalbin içinde tutabilecek olan küfür yazısı gitti. Karanlıkları, nefsin afetlerini kalpte tutabilecek olan bir güç yok. Ama kişinin zikrinin uzunluğuna göre bu zikrin o kalbe topladığı fazıllar, iman kelimesine yapışıp orada kalan fazıllar, zikrin uzunluğuna göre orada yerleşirler. Yani başlangıçta %1, %2 derken ilk %7 nur birikimi ruh birinci gök katına ulaşır. Sonra daha fazla devam eder zikir kişide. İkinci bir %7 nur birikimi, fazilet birikimi. Üçüncü bir %7 fazilet birikimi. Sonra dördüncü defa bir %7 fazilet birikimi. Her fazilet birikiminde kişinin hiç problemi yoktur. Çünkü faziletler nefsin kalbine geldiği zaman, nefsin kalbinde iman kelimesi olduğu için faziletleri kendisine, fazılları kendisine çeker ve yapıştırır. Karanlıkları çekmez, karanlıkları iter. Karanlıkları nefsin kalbinden iten kuvvet, o kuvvettir. İtici kuvvet ve çekici kuvvet. Aynı kutup, karşıt kutbu çeker, aynı kutbu iter. Bütün karanlıklar kalpteki iman kelimesiyle aynı kutbu taşırlar. Aynı kutbu taşıdıkları için de iman kelimesi onları iter. Eğer kalpte küfür kelimesi olsaydı, küfür kelimesi fazılları itecekti, kovacaktı oradan. Ama küfür kelimesi yok. Peki, bu kişi daimi zikre ulaşınca ne olur? Daimi zikre ulaştığı zaman o kişinin kalbinin üzerinde bulunan mühür zulmani kapıya ulaşır ve zulmani kapıyı kapatır. Bir daha o kapı açılamaz. Neden açılamaz? Çünkü kişinin zikri bitmiyor. Bitseydi ne olacaktı? Ona bakalım. Kişi 2 saat zikretti, zikri bitti. Ve nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşti. Ne olur? Kişi zikrini bitirdiği zaman Allah-u Teala'dan artık rahmetle faz ve rahmetle salavat o kalbe ulaşamaz. Ulaşamazsa mührün üzerine baskı yapıp da mührü zulmani kapıda tutan güç, baskı artık yok olmuştur. Yok olmuşsa sonuç ne olur? Yok olmuşsa sonuç negatif bir sonuca ulaşır. Baskı yoksa alttan tazyik edecek olan karanlıklar, nefsin afetleri o mühürü yukarıya doğru iterler ve gelirler, kalbe ulaşırlar. Kalbi işgal etmeye başlarlar. Ne, kime dokunamazlar? İman kelimesinin etrafında toplanan
fazılları yerlerinden oynatamazlar. Ama onun kapladığı alanın dışındaki her yeri yeniden işgal eder gelen karanlıklar. %14 nur birikiminde, fazilet birikiminde, %2'de rahmet birikimi vardı. Geri kalan kesimi işgal ederler. Nefsin içinde faziletler arttıkça karanlıkların işgal edebildikleri saha giderek küçülür. Nihayet nefsin kalbi %100 faziletler tarafından, fazlalar tarafından işgal edildiği zaman %98 fazilet, %2 rahmetten oluşan bir muhtevada artık karanlıkların nefsin kalbine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi bu sebeple hikmet sahibi olur. Hikmet sahibi olan kişi sulh ve sükuna ulaşmıştır. Öyleyse nefsin kalbinde fazıllar %98, rahmetli %2 bütün kalbi işgal etmişse ve kişi daimi zikirde olduğuna göre mührün üzerine devamlı rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı varsa, iki sebepten dolayı da nefsin kalbine faziletler giremez. Bir, zülmani kapının üzerindeki mühre devamlı tesir icra olunmaktadır. Bu tesir sebebiyle oradan kalkması mümkün değildir. Mümkün olmadığı için mührün zülmani kapıdan kalkması, devamlı baskı olacağı için üzerinde kalkmaz. Şeytanın karanlıkları zülmani kapıdan nefsimizin kalbine giremezler. Açılmış olsaydı kapı, girebilmiş olsalardı ne olurdu? Girebilmiş olsalardı içeri yalnız bakabilirlerdi. Girmeleri mümkün değildi. Çünkü kalbin içi %100 fazıllarla işgal edilmiş durumda. Fazıllar da iman kelimesine yapışık. %98, %2'de rahmet var. Rahmetin de çıkması mümkün değil. Fazıların da oradan ayrılması mümkün değil. Kalbin içi tamamen işgal edilmiş. Karanlıkların yapabileceği hiçbir şey yok. Nefsin kalbinin içine karanlıklar giremez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir durumda nefsin kalbinin %100 hasletlerle eşdeğer olan fazıllarla donatıldığını, kişinin fazilet ehli olduğunu düşünün. Faziletli insan kimdir? Nefsinin kalbi tamamen fazıllarla dolan insandır. Yeni Türkçeyle erdemli kişi. Niçin erdemlidir? Çünkü nefsinin kalbi %100 fazıllarla ve rahmetle dolmuştur. O kişinin daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Kalmadığı için de bütün davranışları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutludur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. O Allah'ın sadık bir kulu olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmuştur. Ve hikmet ehli olmuştur. Öyleyse hikmet makamının, hikmet ehli olan kişi bir makam sahibidir. Hangi makamın sahibidir? Ulul Elbab makamının sahibidir. Ulul Elbab'ın tarifini veriyor Ali İmran 190 ve 191. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de şunu söylüyor: Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım var ya, diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de,
yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler buyuruyor Allah-u Teala. Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ullelvab kimdir? Lüplerin sahibidir. Lüp nedir? Beş duyumuzla ulaştıklarımızın ötesinde olanlara liyakat kesbetmek, onları hissetmeye başlamak, kalp yüzünün açılması, kalp kulağının açılması, kişinin Allah'la yakın temasa girmesi, her biri mutluluğun ayrı bir cephesidir. Sevgili kardeşlerim, bu kapılar hepinize açık. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, hikmet ehli olursunuz. Hikmet ehli olmaksa Allah'ın bir güzelliğini yaşamaktır. Öyleyse Ullelbab kimdir? Ullelbab daimi zikrin sahibidir. Ullelbab kimdir? Ehli tezekkürdür. Hadi gelin sizinle Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Bakalım ne diyor Allah Teala? Diyor ki sana kitabı indiren odur, o Allah'tır. O kitapta muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler ümmül kitabı oluştururlar. Müteşabih ayetlere gelince onların anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar müteşabih ayetleri diledikleri istikamette tevil ederek insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde rüsuh kesretmiş olan rasihun ise, yerleşmiş bir ilmin sahipleri ise derler ki ya Rabbi biz inandık, emin olduk ki müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde senin katındandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. Müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse ulul elbab tezekkür edebilir. Ehli tezekkür ehli zikirmiş demek ki aynı zamanda. Tezekkür kelimesi de zikir kelimesi de aynı şeyden, aynı kökten geliyor. Zekere, zekera, zikretmek. Allah-u Teala'nın zikir müessesesine bakıyoruz. Kişiyi hikmet sahibi yapan nedir? Daimi zikirdir. Öyleyse farz olan bir müessesenin meyvasıdır hikmet sahibi olmak. Zikir farz mıdır? Zikir farzdır. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Müzemmil 8. Zikir farz. Peki çok zikir farz mı? Yani günün yarısından daha fazla zikretmek farz mı? Elbette farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Bakıyoruz ki Allah-u Teala gerçekten öyle söylüyor. Diyor ki Ahzab 41'de ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olan, affedersiniz, ruhlarını Allah'a teslim etmiş olan amin olanlar, Allah'ı çok zikredin.
Yani günün yarısından fazla zikredin ve böylece zahit olun. Zahit olmak, Allah'ı günün yarısından daha çok zikretmekle mümkün. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesindeki farza tabi olmakla mümkün. Peki zikrin hudutlarını bu kadarla kapamış mı? Hayır. Tam aksine sonuna kadar açık. Daimi zikrin, herkesin daimi zikre ulaşmasını istiyor. Daimi zikir farz mı? Evet. Nisa 103'te diyor ki, namaz ibadetinizi bitirdikten sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Aslında burada namazın içindeki zikir, namazın içinde de kişinin kalbindeki zikir devam ediyor. Çünkü Allah-u Teala'nın verdiği emir, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmekse, bu hedefe ulaşan kişi namaz boyunca da zikreder. Ama aynı zamanda namazın kendisi de bir zikirdir. Ne var ki daimi zikirde olan insanın namaz boyunca da zikretmemiş olması mümkün değil. Mutlaka namazda da zikrediyor. Çünkü kalp zikrine ulaşmış. Kalbinin her atışında, biliyorsunuz kalp iki defa atar ard arda, çifteceyle Allah, Allah, Allah diye kalp Allah'ı zikreder. Ama böyle bir zikir müessesesi, kalbin kendi kendine tahakkuk ettirdiği bir müessesedir. Herkesin kalbi bu zikri yapar. Ama Allah Teala'nın indinde bu kişisel iradenin tahakkuk ettirdiği bir zikir değildir. Kalbe has özel bir durumdur. Kalpler Allah'ın tecelligahıdır. Onun için kalbin kendi kendine çıkardığı seslerle, kendi lisanıyla Allah'ı zikretmesi size ait bir müessese değildir, kalbe ait bir müessesedir. Ama ne zaman ki siz zikrinizi arttırırsınız, arttırırsınız, arttırırsınız, kalbinizin çift atışlarına uydurursunuz ritminizi ve kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini aylarca devam ettirdikten sonra kendinizi kontrol edersiniz. Şu anda zikrediyorum diye bakarsınız ki aynı ses, o sizin kalbinizi alıştırdığınız ses, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinizin her çift atışına devam ediyor. Bu tarzda bir nefsinizin kalbinin Allah ifadesini çifteceyle tekrarlaması söz konusudur. İşte bunların daim olduğu noktada siz daimi zikrin sahibisiniz. Yani ulul elbab oldunuz. Lüplerin fiziğin ötesindeki Allah'ın nimetlerinin sahibi oldunuz. Ne olmuştu kişi? Ehli tezekkür olmuştu. Ne olmuştu kişi? Ehli hayır olmuştu. Ne kaldı geriye? Ehli hikmet olmak. Hüküm sahibi olmak. O zaman bu öğrendiklerinizin ışığı altında Allah-u Teala size Kur'an'ın şifrelerini öğretir. O zaman ehli hüküm olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birinci ile ikinci basamaktakilerin gideceği yer cehennemdir. Üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar bir işlem devam eder. Bu insanlar kendilerine ilim verilenlerdir. İlmel yakinin sahipleridir. 21. basamakta ilmel yakin tamamlanır. Kişi kendisine verilen ilmin sahibi olmuştur. 21. basamakta o kişi Kur'an'ın lafzını
öğrenmiştir ve ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ehli hüküm, ehli hikmet olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. İlmel yakin tamamlanmıştır ama aynel yakin başlamamıştır. Aynel yakin hikmetin ölçüsüdür, başlangıç noktasıdır. Kimdir hikmet sahibi? Aynel yakine ulaşmış olanlar. Ayn, göz demek. Gözün, kalpteki gözün görmeye başladığı noktada kalbinizdeki gözle görüşün sahibi olursunuz. Bu hikmettir. Fiziğin ötesinin tespitidir. Bütün hikmet sahipleri iki defa Allah-u Teala tarafından diriltilenlerdir. Dünya hayatını yaşarken, ölüyken diriltilen ve bu diriliş de bir ikinci dirilişe göre bir ölüm sayıldığı için gene ölüyken yeniden diriltilen insanlar. Hikmet sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından ölüyken diriltilen, diriltildiği zaman da ölü sayılan ve bir defa daha diriltilen birisidir. Ne demek istiyoruz? Ölüyken dirilen. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Bütün insanlar böyledirler ve hepsi Allah'a göre ölü sayılır. Eğer bir insanın gözlerindeki hicab-ı mestüre duruyorsa, kulaklarındaki vakra duyuyorsa, duruyorsa, kalbindeki ekinnet duruyorsa ve bunlar sebebiyle kişi irşat makamına, hidayet makamına baktığı zaman onu alelade bir insandan ayırt edemiyorsa, o kişi Allah'a göre kördür. Onun kulaklarındaki vakra sebebiyle o kişi irşade mütalik, hidayete mütalik hususları duyamıyorsa, yani işitemiyorsa, kişi manasına varamıyorsa, o kişi sağırdır. Eğer o duyduklarını kalbine indirdiğinde idrak edemiyorsa, derin anlayışın sahibi olamıyorsa, öğrendiklerini kendisine mal edemiyorsa, o zaman da idraksizdir. Böyle insanları Allah-u Teala sağır oldukları için ölüler diyor, kör oldukları için ölüler diyor, idrak edemedikleri için ölüler diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidir. Mezardaki ölülere sen mi işittireceksin diyor. Allah Teala hiç ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine yürümesi için, başkalı insanların içinde yürümesi için nur verdiğimiz kişiyle diğerleri bir olur mu diyor. Ölüyken dirildiğimiz yer neresi? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz yer. Nereye dirildik? Bu dünyaya dirildik. Gözlerimiz bu dünyadaki irşat makamını görmeye başladı. Hidayetçiyi görmeye başladı, hidayetçi olarak. Kulaklarımız hidayetçinin teslimlere mütalik söylediklerini işitmeye başladı, manasına varmaya başladı. Kalbimiz daha ileri gitti. O söylediklerini irşat makamının, hidayet makamının idrak etmeye başladı. Böyle bir insan dirilmiştir. Nereye yönelik olarak dirilmiştir? Bu dünyaya yönelik olarak dirilmiştir. Ondan evvel tarif veriyor Allah-u Teala. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Araf 179. Onların gözleri vardır, görmezler. Onların kulakları vardır, işitmezler. Onların kalpleri vardır,
fıkıh etmezler, idrak etmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Onların ölü olduğunu bu tarzda anlatıyor Allah Teala Araf 179'da. Kör, sağır, dilsiz, idraksiz. Peki sonra? Sonra söylediğimiz işlemleri yapan, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için rahim esmasını tecelli eden, gözlerindeki icabı mesureyi alan kişi, o kişinin görmesini temin etmiştir irşat makamını. Kulaklarındaki vakrayı alan Allah Teala o kişinin irşat makamının söylediklerinin manasına varmasını sağlamıştır. Kalbindeki iki neti alıp yerine ipat koyan Allah Teala onun irşat makamı hakkındaki dizaynının tamamiyetini sağlar. Kendilerine kitap verilenler irşat makamının söylediklerinin haktan ilen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerindeki ekinlet alınmış, kalplerine ihbat konmuştur diyor Allah Teala Haç 53. Öyleyse böyle bir dizaynda kişi dünya hayatında bir ölüyken dünya hayatında dirilmiştir. Kaçıncı basamaktayız? Beşinci basamakta gözlerindeki icab-ı mestüre, altıncı basamakta kulaklarındaki bakra, yedinci basamakta kalbindeki ikindet alınmış ve yerine ifat konulmuştur. Kişi dünya hayatına ait olmak üzere, dünya hayatını yaşamak üzere diriltilmiştir. Yedinci basamaktayız. Sonra 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşır. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. 26. basamakta yeniden gözleri ve kulakları açılır ve kişi fıkıh ettiği şeyleri fuat etmeye başlar. Dirilmişti. Üçüncü basamakta bu dünyaya göre dirilmişti. Ama gayba göre gene ölü olması devam ediyordu. Dünyayı anlamaya başlamıştı kişi. Fiziğin ötesini değil. Ama ne zaman ki hikmet sahibi olur kişi, o zaman bir defa daha ölüyken dirilir. Bu dünyaya göre hayatta olan kişi, bu dünyanın ötesi için, diğer alemler için ölüdür. Ama kalp gözü açıldığı zaman, kalp kulağı açıldığı zaman, kalbindeki hassa, idraki, dünya idrakini sağlarken, onun ötesine ait, gayba ait idraki de sağlar. Böylece kalbindeki idrak müessesesi fuade dönüşür. Evvelce fıkıh ediyordu. Ve fıkıh ettiği sürece gayba ait olan bir hayatta ölüydü. Ama kalp gözü ve kalp kulağı açıldı. Ve kalbindeki idrak hassası, fıkıh hassası fuade çevrildi. Ve gayb alemleri içinde, fizik alemin dışındaki alemler içinde ölüyken hayata getirildi. Öyleyse ikinci defa dirildi kişi. Ve hikmet sahibi oldu. İşte hikmet sahibi olmanın dört temel vasfını söyledik. İki de vasıf şartını söyledik.
Ve üçüncüsü, yani hepsinin toplamını yaparsak, yedincisi hikmettir. Kişi hikmet sahibi oldu. Hikmet sahibi kimdir? Hikmet sahibi her şeyden evvel doğru hükmün sahibidir. Niçin o doğru hükmün sahibidir de başkaları değildir? Çünkü hüküm kendisine ait değildir. Allah'a aittir. Allah'tan sorar, hükmü alır ve o hüküm doğrudur. Öyleyse ehli hüküm olan kişi ehli hikmettir. Hikmet ehli gayba kalp gözü açık olandır. Gaybı kalp kulağıyla işitebilen kişidir. Ve artık fıkıh hassasının sahibi olan kalbine yeni bir hassa ilave edilmiştir. Fuat. Artık fizik ötesinin de idrakine varmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ikinci defa diriltmesiyle kişi hikmet sahibi olur. Evvela dünya hayatına diriltilmiştir, sonra gayb alemine diriltilmiştir. Fiziğin ötesine diriltilmiştir. Zaten adı Ulul Elbab, lüplerin sahipleri, beş duyumuzda algılayabildiklerimizin dışındaki algılamaların sahipleri demek. Lüp, çift be ile yazılır. Beş duyumuzla algıladıklarımızın ötesindeki hissiyatı ifade eder. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yeni bir merhalede aynel yakin sahibi olursunuz. Niçin aynel yakin diyor Allah Teala bu noktaya? Çünkü ilmel yakinde gaybde Rahman'a, Allah'a iman edersiniz. Onun sesini duymamışsınızdır. Onun gösterdiklerini görmemişsinizdir. Ona sorduğunuz zaman cevap alamamışsınızdır. Onun için Allah vardır diye kesin olarak inanırsınız. Ama bu inancınız, imanınız gaybi imandır. Ne zaman ki siz Allah'ın size gösterdiklerini görmeye başlarsınız, ki Ulul Elbab makamında yalnız zemin katın sırlarını, zemin kattaki ana dergahın sırlarını görebilirsiniz. O zaman Allah'ın gösterdikleriyle Allah'ın varlığını kesin olarak gaybi imandan tahkiki imana döndürürsünüz. Allah'ın gösterdikleriyle kalp yüzünüzde görmeniz sebebiyle. Kalp kulağınızla Allah'ın söylediklerini işitmeniz sebebiyle de bir defa daha tahkiki imanın sahibi olursunuz. Allah'ı değil, Allah'ın gösterdiklerini görmek, Allah'ın söylediklerini işitmek, bu hikmetin başladığı yerde tahkiki imanda başlar demektir. Yedi vasıf kişiyi Ulul Elbab kılar. Ulul Elbab hikmetin birinci kademesidir. Birinci makamıdır. Hikmetin ikinci makamı ihlas makamıdır. Allah Teala ihlas makamının sahipleri için diyor ki onlar emredilmediler. Ve ma umiru illa
liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Ancak Allah'a nefslerinin kalbi halis olan muhlis kullar olmakla emrolundular. Liyabudullâhe, Allah'a abd olmak için. Muhlisine, muhlisler, muhlis olarak nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek nefsinin kalbini halis kılmış olarak lehuddine, onun dininde, Allah'ın dini için nefslerinin kalbini halis kılmışlar olmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Hünefaya, hanifler olarak. Bütün teslimlerde hanif kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Hanif kelimesi de teslimlerin şifresidir Kur'an-ı Kerim'de. Ruhunuzu Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Fizik vücudunuzu hanif olarak teslim edersiniz. Nefsinizi hanif olarak teslim edersiniz. Ulu'l-Albab'da Allah-u Teala hanif kelimesini kullanmıyor. Ama İhlas'ta kullanıyor. Öyleyse teslim, nefsin teslimi Ulu'l-Albab makamında değildir, İhlas makamındadır. Şifre orada kullanıldığı için. Şifreye dikkat edin. Hanif kelimesini Allah-u Teala fizik vücudun tesliminde de kullanıyor. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah-u Teala. O kişi bunu hanif olarak gerçekleştirmiştir diyor. Ve Allah Hazreti İbrahim'i halil kıldı, kendisine dost kıldı diyor Allah-u Teala. Hanif olarak gerçekleştirdi diyor. Ve Allah'a yönelip takva sahibi olduktan sonra kişinin hanif olduğunu Allah-u Teala hanif dininin özelliklerini verdikten sonra söylüyor. Diyor ki, hanif olarak kendini dine ikame et. O hanif dinine ki, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ve ondan sonra diyor ki münibine ileyhi ve ittekun. Allah'a yönel ve ondan sonra takva sahibi ol. Yöneldikten sonra Allah'a ulaş ve takva sahibi olun. Hanif olarak diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada da ruhun Allah'a teslimi var. Allah'a yönelmek ve ruhu Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırması ve kişinin Allah'a yöneldikten sonra takva sahibi olması. Öyleyse üçüncü defa hanif olmak İhlas makamında geçiyor. İhlas makamında birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer göreceksiniz. Yedinci katın yedi tane alemini de gösterecek Allah Teala size.
ve sitetin müntahayı görene kadar ihlas makamının sahibisiniz. Nefsinizi